0: Bu çocuğumuzun güvenliğini nasıl sağlayacağız?
1: Resulullah'ın dediği gibi vekilimiz Allah'tır. O bize yeter.
2: Yeni bir anlaşma istiyorsanız Nadiroğullarının yurtlarına geri dönmesini sağlayın.
3: Nadiroğulları yaptıkları ihanetin bedelini ödediler. Onlar için artık burada yaşama imkanı kalmadı. Siz de sonunuzu kendi ellerinizle hazırlıyorsunuz.
2: Yalancı! Onlar sizin hileleriniz yüzünden göç etmek zorunda kaldılar. Bundan sonra sizinle aramızda hiçbir hukuk kalmamıştır.
3: Nadiroğulları sizden daha kuvvetli olduğu halde Allah'ın onlara neler yaptığını gözlerinle gördüm. Bundan önce de Kaynıkoğulları hükmümüze boyun eğerek teslim olmuşlardı. Sıra sizde.
2: Sen beni üzerime yürümekle mi korkutuyorsun?
4: Pembeyi boydan boya kontrol ettim. Çok kısa bir kısmı diğer yerlere göre daha dar.
5: Orası da yakından takip ediliyor.
4: Atlarımız daha önce böyle bir şey görmemişlerdi. Şiddetli tepki göstereceklerdir.
5: Atlatmayı denemeliyiz.
4: Deneyelim. Ama başarılı olacağımızı sanmıyorum.
6: Ya Resulallah. Bazı adamların evlerini bahane ederek senden izin istediklerini duydum. Onların karakteri böyledir. Ne zaman birlik içinde olmamız gerekse böyle yaparlar. Biz yıllardır bir aradayız. Lütfen onlara izin verme. Bazılarına izin verirsen diğerleri de aynısını yapacaktır. Müsaade edersen ben onlarla konuşur ve onları yaptıklarından vazgeçirim.
7: 91. Bölüm.
8: Düşman ordusu Medine'yi kuşatmıştı. Müslümanlarla müşriklerin aralarını şehri boydan boya kuşatan bir hendek ayırıyordu. Yahudilerin ihaneti sebebiyle askeri kuvvetin bir kısmını Medine'nin içine göndermek zorunda kalan İslam ordusu 3000 kişi kadardı. Karşısında ise 12 bin kişilik bir kuvvet vardı. Düşman ilk defa karşılaştığı bu savunma yönteminden dolayı şaşkındı. Hava soğumuş, dondurucu bir rüzgar esmeye başlamıştı.
9: Bu da nedir?
10: Daha önce bunun gibi bir şeyle karşılaşmadık.
11: Atlarla buradan geçmemiz mümkün değil.
9: Hendeklerden çıkardıkları topraklarda siperler yapmışlar. Bu çukurdan tırmanamayız da.
12: Okları deneyelim.
10: Hedefleri seçemiyoruz ki. Boşuna atış yapmış oluruz.
13: Şu rüzgar da nereden çıktı?
9: Geçebileceğimiz bir yer yok mu? Onu araştıralım.
10: Hey! Beni dinleyin! Askerler! Beni dinleyin! Gördüğünüz şey sizi korkutmasın. Onlardan kat kat güçlüyüz. Kuşatmayı uzun sürdürmemiz gerekebilir. Ama eninde sonunda pes edecek.
14: Pes edecek. Evet.
10: Hendek'in zayıf noktalarını tespit ettik. Oralardan hücum edeceğiz. Emirlerimi bekleyin.
9: Evet. Onları yeneceğiz.
15: Onları yeneceğiz.
10: Zafer bizimdir.
15: Zafer bizimdir.
8: Medine içindeki sağlam evlere ve hisarlara yerleştirilmiş çocuk ve kadınlar ayrı bir korku içindeydi. Yanlarında kendilerini savunmak için yeterli silah olmadığı gibi yaşlı erkeklerin dışında bir koruyucuları da yoktu. Medine içinde devriye gezen 250 kişilik grup Yahudilerin cesaretlerini kırsa da yeterli değildi. Dolayısıyla kadınlar tedirginlik içinde gergin bir bekleyişteydiler. Peygamberimizin halası Safiye de bunlardan biriydi.
16: Safiye, pencere kenarından ayrılmıyorsun. Bir şey mi var?
17: Ağaçların arkasında birileri var.
16: Emin misin?
17: Evet, gel bak.
16: Evet, 3 kişi var.
17: Karşıdaki tepeye bak.
16: Bir karaltı da orada var.
17: Bunların işaretini bekliyorlar.
16: Ne yapacağız?
17: İçeride bir sürü kadın ve çocuk var. Buraya girmelerine engel olacağız.
16: Ama nasıl?
17: Hisarın etrafını dolaşıp duruyorlar. Girebilecekleri tek bir kapı var. Biri oradan girmeye çalışırken diğerleri gözcülük yapacaktır. Ben oraya gidip girmeye çalışanın işini bitireceğim.
16: Safiye, yapabilecek misin bunu?
17: Allah'ın yardımıyla yaparım evelallah. Sen diğer kadınlara sezdirme. Korkuya kapılmasınlar. Pencerelerden uzaklaşın. İç odaya al hepsini. Ardınızdan da kapıyı sürgüle.
16: Seni yalnız bırakamam.
17: Korkma. Hançerimi nasıl kullanacağımı biliyorum. Hem benim indiğimi fark etmemesi lazım. Yalnız olmalıyım. Hadi şimdi dediklerimi yap.
16: Peki, Allah yardımcın olsun.
17: Sakın kadınlara bir şey hissettirme. Korkuya kapıldığımızı anlarlarsa ellerinden kurtulamayız. Yalnız olduğumuzu fark etmemeliler. İçeride erkeklerin olduğunu düşün.

0: Etmelerini istiyorum.
1: Haklısın. Rabbim, yardımını esirgeme.
0: Şimdi aşağı inebilirim. Allah'ım, sen bizi hainlerin eline düşürme. Tahmin ettiğim gibi biri arka tarafa gitti. Oradaki girişi kullanmaya çalışacak. Diğer ikisi ona gözcülük ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Merdivenden sessizce ineyim şöyle. Tahminim doğruysa birazdan kapıyı zorlayacak. İşte. İşte geldi. Allah'ım, senden yardım diliyor ve sana sığınıyorum. Ya Allah! Hamdolsun hakladım. Onu şöyle kenara alıp kapıyı tekrar kapatayım. Gücünüz ancak kadınlara ve çocuklara yetiyor, değil mi? Allah düşmanları. Çevirelim bakalım şunu. Nefes almıyor. Ölün bizim işimize yarayacak. Seni öldürdüğümüz duyulunca bakalım arkadaşların ne yapacak?
2: O da ne? Hisardan attılar.
3: Aman tanrım, onu öldürmüşler.
2: Nasıl olur? Sabahtan beri etrafı gözetliyoruz, kimse yoktu.
3: Demek ki hisarların içinde askerler var.
2: Sayıları o kadar çok değil ki. Nasıl hisarlara asker yerleştirmiş olabilirler?
3: İyi gözcüleri olmalı. Bak, izlendiğimizi fark etmedik.
2: Doğru. Hadi başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılalım.
3: Hadi, hadi yürü, hızlı ol.
4: İki ordu karşılıklı bekliyordu. Müslümanların zayıf noktalarını keşfetmeye çalışan müşrik ordusu tetikteydi. Süvariler hendek boyunca bir o yana bir bu yana gidiyor, taarruz edebilecekleri bir yer arıyorlardı. Peygamberimizin de içinde bulunduğu İslam ordusu hendeğin civarından bir an olsun ayrılmıyordu.
5: İşte Kureyş. Bütün ihtişamıyla karşımızda.
6: 12 bin kadar asker var.
5: Hendek'te karşılaşınca ne yapacaklarını şaşırdılar. Halid bin Velid ve Ebu Süfyan saldırmanın bir yolunu bulacaklardır. Gözümüzü dört açmalıyız.
6: Peygamberimiz de az önce aynı uyarıyı yaptı. Gafletinizden faydalanarak ansızın baskın yapmayı planlıyorlar diyerek Abbad'ı birkaç kişilik bir grupla görevlendirdi.
5: Allah yardımcımız olsun.
6: Amin.
4: Müşrikler hendeğin belli bölgelerini seçerek oradan taarruza geçebileceklerini düşünmüşlerdi.
7: Halit, okçuları yerleştir.
8: Okçular, mevzilerinizi alın.
7: İkrime, Halit en iyi adamlarıyla şu köşeden giriş yaparken senin de karşı tarafı etkisiz hale getirmeni istiyorum.
9: Emredersin Ebu Süfyan.
8: Hazır olun, emrimi bekleyin.
10: Düşman saldırmak için hazırlanıyor. Ömer, Ali, çarpışmaya hazır olun.
5: Halid'in buraya geçmek için bir yöntem bulacağını tahmin etmiştim.
6: Üstün durumdayız. Hendeyi geçebilenlerin işini o anda bitirirsek arkadan gelmeye cesaret edemezler.
5: Ön tarafa okçuları yerleştirelim. Arka tarafta kılıçlarını iyi kullananlar hazır beklesin.
7: Herkes yerine geçsin. Hazır olalım. Hadi, hadi.
6: Gelecekleri varsa görecekleri de var.
8: Okçular, hazır olun. İşaretimi bekleyin. İkrime, süvariler buraya gelsin. Okçular sizin önünüzü açacak. Hendeyi geçmek için kısa bir zamanınız olacak. Acele edin. Okçular, fırlatın.
5: Ey Allah'ın süvarileri, haydi Allah için savaşın. Savaşın ki memleketinizi düşmanlar çiğnemesin.
11: Ya Allah!
12: Ya Allahu Ekber!
11: Bismillah!
12: Bismillah! Allahu Ekber!
5: Okçular! Hazır ol! Fırlat!
8: Okçular! kapılar. Fırlatın.
9: Halit. Atlar hendeyi geçemiyor. Geçenler de vuruluyor. Hayvanlar ürktü. Geri çekilmeliyiz.
8: Geri çekilin. Geri çekilin. Tut elimden.
6: Atı bırak. Ondan hayır gelmez artık.
8: Kalkanını kullan. Yoksa canından olacaksın.
6: Yardıma gelin. Yaralılar var.
4: Müşrikler başarılı olamamıştı. Müslümanlar taarruzu geri püskürtmüş, hendeğin zayıf görülen noktalarının iyi korunduğunu ispat etmişlerdi. Ama düşman da vazgeçmeyecekti.

Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, cennet bahçelerine uğradığınız zaman nimetlerinden yararlanın buyurdu. Bunun üzerine, ya Resulallah, cennet bahçeleri nedir diye sordum. Hazreti Peygamber, mescitler diye cevap verdi. Peki o halde nimetlerinden yararlanmak nasıl olacak ya Resulallah dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber diyerek cevap verdi.

0: düşmanlarına korku saldığı için Allah'ın kılıcı lakabına layık görülen kahraman sahabi Halid bin Velid, uykularını kaçıran korkulu rüyalar görmeye başlamıştı. Resul-i Ekrem'in sallallahu aleyhi ve sellem, gördüğü kabuslardan kurtulmak için kendisine gelen Halid'e, yatağına girdiğin zaman şöyle dua et: Allah'ın gazabından, azabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların ayartmalarından ve yanıma yaklaşmalarından, Allah'ın tam kelimelerine, hükmüne ve iradesine sığınırım, dedi. Halid bin Velid bu duayı okumaya başladıktan sonra endişelerinden kurtulmuştu. Öyle ki Hazreti Ayşe'nin aktardığına göre birkaç gün geçtikten sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin yanına gelerek şöyle demişti: Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın elçisi. Öğrettiğin duayı hiç aksatmadan okudum ve hiçbir şeyim kalmadı. Hatta şu an gece vakti kafesindeki bir aslanın yanına girsem yine de korkmam.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم طعام الاثنين كاف الثلاثة وطعام الثلاثة كاف الأربعة. وفي رواية لمسلم عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال طعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة وطعام الأربعة يكفي الثمانية.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Müslim'in Cabir'den rivayetine göre Hazreti Peygamber şöyle demiştir: Bir kişinin yiyeceği iki kişiye, iki kişinin yiyeceği dört kişiye, dört kişininki ise sekiz kişiye yeter denilmiştir.
2: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام من النوم يشوص فاه بالسواك.
3: Huzeyfe'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem uykudan kalkınca dişlerini misvak denilen ağaç dalıyla ovarak temizlerdi.
2: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال لم يكن رسول الله صلى الله عليه وسلم فاحشا ولا متفحشا وكان يقول إن من خياركم أحسنكم أخلاقا.
3: عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ne çirkin söz söyler ne de çirkin bir davranışa yeltenirdi. O, sizin en hayırlılarınız ahlakı en güzel olanlarınızdır buyururdu.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتمنوا لقاء العدو فإذا لقيتموهم فاصبروا.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: düşmanla karşılaşmayı arzu etmeyin. Karşılaştığınızda da sabredip dayanın.
2: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر يوم الجمعة فقال فيها ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه وأشار بيده يقللها.
3: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre رسول الله sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir buyurdu ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.
2: وعن أبي جري جابر بن سليم رضي الله عنه قال رأيت رجلا يصدر الناس عن رأيه لا يقول شيئا إلا صدروا عنه قلت من هذا؟ قالوا رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت عليك السلام يا رسول الله مرتين قال لا تقل عليك السلام عليك السلام تحية الموتى قل السلام عليك قال قلت أنت رسول الله قال أنا رسول الله الذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك وإذا أصابك عام سنة فدعوته أنبتها لك وإذا كنت بأرض قفر أو فلاه فضلت راحلتك فدعوته ردها عليك قال قلت اعهد إلي قال لا تسبن أحدا قال فما سببت بعده حرا ولا عبدا ولا بعيرا ولا شاه ولا تحقرن من المعروف شيئا وأن تكلم أخاك وأنت منبسط إليه وجهك إن ذلك من المعروف وارفع إزارك إلى نصف الساق فإن أبيت فإلى الكعبين وإياك وإسبال الإزار فإنها من المخيلة وإن الله لا يحب المخيلة وإن امرؤ شتمك وعيرك بما يعلم فيك فلا تعيره بما تعلم فيه فإنما وبال ذلك عليه.
3: Ebu Cürey Cabir bin Süleym radıyallahu anh anlatıyor. Halkın görüşüne başvurduğu ve söylediği her şeyi kabul ettikleri birini gördüm. Kim o diye sordum. Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem dediler. Ben de iki defa aleykesselam, sana selam olsun ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleykesselam deme. Bu şekilde selam yalnızca ölülere verilir. Esselamu aleyke, selam sana olsun de buyurdu. Sen Allah'ın Resulü müsün dedim. Evet, ben Allah'ın Resulüyüm. O Allah ki başına bir sıkıntı gelip dua ettiğinde senden o sıkıntıyı def eder. Kıtlık zamanında dua ettiğinde senin için mahsul bitirir. Çölde veya sahrada deveni kaybedip de kendisine dua ettiğinde onu sana döndürür buyurdu. Bunun üzerine ben bana tavsiyede bulun dedim. Kimseye sövme dedi. Ben de bundan sonra bir daha hür olsun köle olsun hiçbir insana hatta deveye ve koyuna dahi küfretmedim. Allah Resulü sözlerine şöyle devam etti. Hiçbir iyiliği, maruf, sadaka küçümseme. Kardeşinle güler yüzle konuşman da bir iyiliktir. Sadaka. Elbiseni baldırlarının ortasına kadar çek. Eğer bu hoşuna gitmezse topuklarına kadar sarkıt. Fakat eteklerini yerde sürmekten kaçın. Çünkü bu kibirlenme alametidir. Allah ise kibri sevmez. Eğer bir kişi sana söver ve seni sende var olduğunu bildiği bir şeyle kötülerse, sen onun hakkında bildiğin çirkin şeylerle onu ayıplama. Bu işin vebali ona aittir, buyurdu.
4: Kırk hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
5: لَيْسَ الشَّد۪يدُ بِالسُّرَعَةِ اِنَّمَا الشَّد۪يدُ الَّذ۪ي يَمْلِكُ نَفْسَهُ عِنْدَ الْغَضَبِ
4: Asıl pehlivan, güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir. Sevgili Peygamberimiz bir gün ashabıyla sohbet ediyordu. Onlara, pehlivan kimdir bilir misiniz diye sordu. Sahabe, pehlivan güreşte rakibini yenen kişidir cevabını verdi. Bunun üzerine Efendimiz, asıl pehlivan güreşte rakibini yenen değil, öfke anında kendisine hakim olup öfkesini yenebilendir buyurdu. Pehlivanlık, güç ve kuvvet, kasların güçlü olmasında değil,

0: değildir. Bilakis iradeye hakim olmakta, öfkeli anlarda kendini kaybetmemektedir. Öfkelenmek, acı veren kötü bir davranışın kişinin ruhunda uyandırdığı kızgınlıktır. İntikam duygusunu, cezalandırma isteğini uyandıran bir histir. Öfkenin zıddı olan hoşgörü, hatalı bir davranışla karşılaşınca geliştirilen daha güzel bir yaklaşımdır. Bu tutuma aynen karşılık verebilecekken bu durumdan vazgeçmektir. Cenab-ı Hak affeder, hoş görüp vazgeçer ve bağışlarsanız şüphe yok ki Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir buyurarak bu hususa dikkat çekmiştir. Kimi zaman karşılaştığımız sıkıntıları hoş görüp geçemez, öfkemize yeniliriz. Kinin ve nefretin gücüne teslim oluruz. Kötü olayları unutamayız. İnsan olduğumuzu ve hata yapabileceğimizi aklımızdan çıkarıveririz. Bütün yaratılanların zayıflıklarıyla, kusurlarıyla yaşadığını görmezden geliriz. Bir anlık öfkeyle ailelerde, iş ortamlarında, kısacası gündelik hayatın farklı alanlarında nice mutlulukların alıp götürüldüğüne şahit oluruz. Nitekim Allah Resulü çeşitli vesilelerle ashabına öfkeli anlarda kızgınlık vermeye çalışan şeytandan Allah'a sığınmayı tavsiye etmiştir. Mümin her konuda olduğu gibi Allah Resulü'nü öfkeye hakim olma konusunda da örnek alır. Çevresindeki insanları hoş görmeyi bilir. Allah'ın yarattıklarına saygı duyar. Yapılan bir hatayı bağışladığında birçok ahlaki güzellikle karşılaşacağını asla unutmaz. O sevecendir. Karşısındakinin yerine kendini koyabilir. Düşüncelidir, anlayışlıdır. Allah'ım, öfkenden rızana, cezandan affına sığınırım. Senden sana sığınır, sana olan övgüleri saymakla bitiremem. Sen kendini övdüğün gibisin duasını hayatına aktarmak için gayret eder.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يقول الله تعالى أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم.
4: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki kulum beni nasıl bilirse ben öyleyim. Beni andığında onunla beraberim. O beni kendi başına anarsa ben de onu kendim anarım. Beni bir topluluk içinde anarsa, ben onu daha hayırlı bir topluluk içinde anarım.
3: وعن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه قال قلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال سلوا الله العافية فمكثت أياما ثم جئت فقلت يا رسول الله علمني شيئا أسأله الله تعالى قال لي يا عباس يا عم رسول الله سلوا الله العافية في الدنيا والآخرة.
4: أبو الفضل عباس بن عبد المطلب رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir.

Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret, dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile, buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret, dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste, buyurdu.

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات ولد العبد قال الله تعالى لملائكته: قبضتم ولد عبدي؟ فيقولون: نعم. فيقول: قبضتم ثمرة فؤاده؟ فيقولون: نعم. فيقول: فماذا قال عبدي؟ فيقولون: حمدك واسترجع. فيقول الله تعالى: ابنوا لعبدي بيتا في الجنة وسموه بيت الحمد.
1: ابو موسى الأشعري'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: Siz kulumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.
0: عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فينا خطيبا، فحمد الله وأثنى عليه ووعظ وذكر، ثم قال: أما بعد، ألا أيها الناس، إنما أنا بشر يوشك أن يأتي رسول ربي فأجيب، وأنا تارك فيكم ثقلين، أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور، فخذوا بكتاب الله واستمسكوا به، فحث على كتاب الله ورغب فيه، ثم قال: وأهل بيتي، أذكركم الله في أهل بيتي.
1: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi: Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra, ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi.

veya onun borcunu silerse, Allah kendisininkinden başka hiçbir gölgenin, himayenin olmadığı kıyamet gününde onu arşının gölgesinde gölgelendirir. Yani onu himaye eder.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يقول الله تعالى: ما لعبد المؤمن عندي جزاء إذا قبضت صفيه من أهل الدنيا ثم احتسبه إلا الجنة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah Teala dünyada mümin bir kulumun sevdiğini aldığımda o bu musibetin ecrini benden sabır ve teslimiyetle beklerse mükafatı ancak cennettir buyurmuştur.

0: Allah Resulüne, insanların hangisi daha faziletlidir diye sorulduğunda, o, kalbi mahmum ve dili doğru olan her mümin böyledir buyurmuştur. Ashab, doğru sözlü ne demek biliyoruz ama mahmum kalp nedir bilmiyoruz deyince, Allah Resulü, mahmum kalp Allah'tan korkan tertemiz kalptir. Onda günaha, zulme, kine, hasede yer yoktur buyurmuştur. Genç sahabi İbn Abbas, rahmet elçisinin Ramazan ayında Kur'an'la ilişkisini şöyle tasvir etmektedir. Allah Resulü insanların en cömertiydi. Cömertliğinin zirvesinde olduğu zamansa Cibril'le çokça buluştuğu Ramazan ayıydı. Cibril Ramazan'ın her gecesinde peygamberle buluşur ve onunla Kur'an'ı karşılıklı okurlardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عشر من الفطرة قص الشارب وإعفاء اللحية والسواك واستنشاق الماء وقص الأظفار وغسل البراجم ونتف الإبط وحلق العانة وانتقاص الماء قال الراوي ونسيت العاشرة إلا أن تكون المضمضة قال وكيع وهو أحد رواته انتقاص الماء يعني الاستنجاء

0: Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: 10 şey fıtrattandır. Bıyıkları kısaltmak, sakal bırakmak, ağzı temizlemek, burnu temizlemek, tırnakları kesmek, bedende bulunan kirleri gidermek, koltuk altını temizlemek, kasık kıllarını temizlemek, su ile taharetlenmek. Ravi şöyle demiştir: 10.sunu unuttum ama mazmaza, ağza su verme olabilir.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد أن يرقد وضع يده اليمنى تحت خده ثم يقول: اللهم قني عذابك يوم تبعث عبادك. ورواه أبو داود من رواية حفصة رضي الله عنها، وفيه أنه كان يقوله 3 مرات.
0: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar, sonra Allahümme kini azabek yevme teb'asu ibadek, Allah'ım kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru diye dua ederdi. Bunu Ebu Davud Hafsa'dan radıyallahu anhüma rivayet etmiştir. Orada Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bu duayı 3 defa tekrarladığı söylenmektedir.
1: وعن قيس بن أبي حازم قال: دخلنا على خباب بن الأرط رضي الله عنه نعوده وقد اكتوى 7 كيات، فقال: إن أصحابنا الذين سلفوا مضوا ولم تنقصهم الدنيا، وإنا أصبنا ما لا نجد له موضعا إلا التراب، ولولا أن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا أن ندعو بالموت لدعوت به. ثم أتيناه مرة أخرى وهو يبني حائطا له، فقال: إن المسلم ليؤجر في كل شيء ينفقه إلا في شيء يجعله في هذا التراب.
0: Kays bin Ebu Hazim anlatıyor. Habbab bin Eret radıyallahu anh hastalandığı vakit onu ziyarete gittik. Vücudunu 7 yerinden dağlatmıştı. Şöyle dedi: eski dostlarımız gelip geçtiler. Dünya onlardan hiçbir şey eksiltmedi. Biz ise sahip olduğumuz malları toprak, kerpiç evlere harcadık. Eğer Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ölümü istemekten bizi men etmemiş olsaydı, ölmek için dua ederdim. Ravi Kays bin Ebu Hazim şu açıklamayı yapmıştır: bir başka zaman onun yanına gittik. Gittiğimizde duvar örüyordu. Bize şunları söyledi: Müslüman şu ev yapmak için toprağa yatırdığı maldan başka Allah için harcadığı her şeyden sevap kazanır.
1: عن علي رضي الله عنه قال: الوتر ليس بحتم كصلاة المكتوبة، ولكن سن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله وتر يحب الوتر، فأوتروا يا أهل القرآن.
0: حضرت علي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: vitir namazı diğer farzlar gibi kesin bir farz değildir. Fakat Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu kılmayı itiyad edinmiş ve Allah tektir ve teki sever. O halde ey Kur'an ehli, siz de tek rekatlı vitir namazını kılın buyurmuştur.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن النجش.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müşteri kızıştırmayı satın alma niyeti olmadığı halde sırf müşteriyi zarara sokmak için malın değerini arttırmayı yasakladı.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس الجنة، قال: تقوى الله وحسن الخلق. وسئل عن أكثر ما يدخل الناس النار، فقال: الفم والفرج.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a insanların cennete girmelerine en çok vesile olan şeyler nelerdir diye soruldu. Peygamber, Allah'tan sakınmak, takva ve güzel ahlaktır buyurdu. İnsanların cehenneme girmelerine en çok sebep olan şeyler nelerdir diye soruldu. Allah Resulü, ağız, dil ve cinsel organlarıdır cevabını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما رجل يصلي مسبل إزارة قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اذهب فتوضأ فذهب فتوضأ ثم جاء فقال اذهب فتوضأ فقال له رجل يا رسول الله ما لك أمرته أن يتوضأ ثم سكت عنه قال إنه كان يصلي وهو مسبل إزارة وإن الله لا يقبل صلاة رجل مسبل.
2: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam elbisesini yere kadar sarkıtmış bir vaziyette namaz kılıyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona git abdest al dedi. O da gidip abdest aldı. Sonra geri geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrar git ve abdest al dedi. Oradakilerden biri, ya Resulallah, niçin ona abdest almasını emrettiniz de sonra nedeniyle ilgili bir şey söylemediniz dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o elbisesini yere sarkıtmış halde namaz kılıyordu. Halbuki Allah elbisesini yerlere sarkıtan kimsenin namazını kabul etmez buyurdu.

0: وعنه أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال: يا رسول الله، مرني بكلمات أقولهن إذا أصبحت وإذا أمسيت. قال: قل: اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، رب كل شيء ومليكه، أشهد أن لا إله إلا أنت، أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه. قال: قلها إذا أصبحت وإذا أمسيت وإذا أخذت مضجعك.
1: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Ebu Bekir es-Sıddık radıyallahu anhuma Resulullah'a: "Ey Allah'ın Resulü, bana sabah akşam söyleyeceğim bazı sözler emir buyursan." dedi. Peygamber Efendimiz: "Allahümme fatiras semavati vel ardi, alimel gaybi ve şehadeti, Rabbe külli şeyin ve melikehu, eşhedü en la ilahe illa ente, euzu bike min şerri nefsi ve şerri şeytani ve şirkihi, göklerin ve yerin yaratıcısı, görünen ve görünmeyeni bilen, her şeyin Rabbi ve meliki, yöneticisi olan Allah'ım, şahitlik ederim ki senden başka ilah yoktur. Nefsimin kötülüğünden, şeytanın kötülüğünden ve onu sana ortak koşmaktan sana sığınırım." diye dua et ve bunu sabahleyin, akşamleyin ve yatağına yattığında söyle buyurdu.
0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلم علما مما يبتغى به وجه الله عز وجل لا يتعلمه إلا ليصيب به عرضا من الدنيا لم يجد عرف الجنة يوم القيامة، يعني ريحها.
1: أبو هريرة رضي الله عنه نقل edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Sadece yüce Allah'ın rızası için öğrenilmesi gereken bir ilmi dünya malı elde etmek için öğrenen kıyamet günü cennetin kokusunu bile almaz."
0: وعن علي رضي الله عنه قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ حريرا فجعله في يمينه، وذهبا فجعله في شماله، ثم قال: إن هذين حرام على ذكور أمتي.
1: حضرت علي دن رضي الله عنه رواية edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ipeyi sağ, altını da sol eline alıp "bu ikisi ümmetimin erkeklerine haramdır" dediğini gördüm.

0: وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواه: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وإن لي كذا وكذا.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem: ey Allah'ın Resulü, şöyle şöyle olan Safiye sana yeter demiştim. Ravilerden bazılarının dediğine göre o, bununla onun kısa boylu oluşunu kastetmişti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem: ey Ayşe, öyle bir söz söyledin ki, eğer o söz denizin suyu ile karışsaydı, onu dahi bozardı, buyurdu. Hazreti Ayşe diyor ki, ben yine bir gün Hazreti Peygamber'in yanında bir kimsenin hal ve hareketini taklit etmiştim. Resul-i Ekrem, karşılığında bana şunu şunu verseler dahi, bir insanın taklidini yapmayı istemem, buyurdu.

Medine'de bir öğle vaktiydi. Ashab her zamanki gibi Mescid-i Nebevi'de toplanmış, namaz vaktini beklemekteydi. Derken yalın ayaklı bazı insanlar geldi. Üstlerinde doğru dürüst giyecekleri yoktu. Kaba yün abalarını başlarına geçirivermişlerdi. Mudar kabilesine mensup olan bu adamlar kılıçlarını kuşanmış bir vaziyette mescide girdiler. Ne kadar muhtaç oldukları her hallerinden belliydi. Onların bu durumunu görür görmez rahmet elçisinin yüzü değişiverdi. İçeri girip çıktıktan sonra Bilal'e ezan okumasını emir buyurdu. Allah Resulü namazdan sonra bir konuşma yaptı. Allah'a hamd ve sena ettikten sonra konuşmasına, "Ey insanlar! Sizi bir tek nefisten yaratan ve ondan da eşini yaratan, ikisinden birçok erkek ve kadın meydana getirip yayan Rabbinize karşı gelmekten sakının. Kendisi adına birbirinizden dilekte bulunduğunuz Allah'a karşı gelmekten ve akrabalık bağlarını koparmaktan sakının. Şüphesiz Allah üzerinizde bir gözetleyicidir" ayetiyle başladı. Ardından Haşr suresinin 18. ayetini okudu. "Ey inananlar! Allah'tan sakının ve herkes yarın ahiret için neler hazırladığına bir baksın." Sözüne devamla, herkes altın ve gümüş paralarından, elbisesinden, buğdayından ve hurmasından bir avuç, hatta yarım hurma da olsa sadaka versin buyurarak mescitteki ashabını bu fakirlere yardım etmeye çağırdı. Bunun üzerine ensardan bir zat taşımakta güçlük çektiği bir torbayla mescide girdi. Sonra diğerleri onu takip etti. Herkes imkanı nispetinde ne bulduysa getirmişti. Neticede mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek öbeği oluştu. Bu manzara karşısında sevinçten yüzü parlayan Kutlu Nebi, hayırlı bir işe öncülük etmenin ahiret yurduna getirisini şu cümlelerle müjdeledi. "Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse hem kendi yaptığının sevabını hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez."

0: Ebu Mesud el-Ensari anlatıyor. Bir gün kölemi dövüyordum ki arkamdan birisi şöyle seslendi. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Bir de döndüm baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söylüyor. Şunu iyi bil Ebu Mesud. Allah'ın sana karşı gücü senin bu köleye karşı olan güç ve kuvvetinden çok daha fazladır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كنا نعد لرسول الله صلى الله عليه وسلم سواكه وطهوره فيبعثه الله ما شاء أن يبعثه من الليل فيتسوك ويتوضأ ويصلي.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem misvakını ve abdest suyunu hazırlardık. Gece Allah'ın izniyle uyanır, önce misvak kullanır, sonra abdest alır ve namaz kılardı.

0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: أي الإسلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف.
1: Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, Müslümanlıktaki hangi davranış, amel daha hayırlıdır diye sordu. Resulullah, yemek yedirmen, tanıdığın ve tanımadığın herkese selam vermendir buyurdu.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين، رجل آتاه الله مالا فسلطه على هلكته في الحق، ورجل آتاه الله حكمة فهو يقضي بها ويعلمها.
1: ابن مسعود رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ancak şu iki kişiye gıpta edilir: Allah'ın kendisine mal verip de onu hak yolunda harcamaya muvaffak kıldığı kimseyle Allah'ın kendisine ilim ve hikmet ihsan ettiği, onunla hükmedip onu öğreten kimsedir.

0: عليه وسلم.
1: عبد الله بن Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu.
0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أخذ مضجعه من الليل وضع يده تحت خده ثم يقول اللهم باسمك أموت وأحيا وإذا استيقظ قال الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: حذيفة radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece yatarken elini yanağının altına koyar, Allah'ım senin isminle ölür, uyur ve yine senin isminle dirilirim, uyanırım derdi. Uyandığı zaman da bizi öldürdükten sonra dirilten Allah'a hamdolsun, dönüş O'nadır buyururdu.
0: وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نام عن حزبه أو عن شيء منه فقرأه فيما بين صلاة الفجر وصلاة الظهر كتب له كأنما قرأه من الليل.
1: Ömer bin Hattab'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: her gece namaz içinde veya dışında okuduğu Kur'an ayetlerini okuyamadan uyuyan kimse, ertesi gün sabah namazı ile öğle namazı arasında onları okursa, kendisine gece okumuş gibi sevap yazılır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب شيطان والراكبان شيطانان والثلاثة ركب.
1: عمرو بن شعيب رضي الله عنه babası vasıtasıyla dedesinden rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: tek başına yola çıkan binekli ile iki kişi olarak yola çıkan binekli adeta şeytan ve avanesinin kötülüklerine hedef gibidir. Üç kişilik süvari ise bir topluluk demektir.

0: عن وحشي بن حرب رضي الله عنه أن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا: يا رسول الله، إنا نأكل ولا نشبع. قال: فلعلكم تفترقون. قالوا: نعم. قال: فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه.
1: Vahşi bin Harp radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabı: "Ya Resulallah, yemek yiyoruz ama karnımız doymuyor." dediler. "Muhtemelen ayrı ayrı yiyorsunuz," diye karşılık verdi. "Evet," dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de: "Birlikte yiyin ve besmele çekin ki yemeğiniz bereketli olsun," buyurdu.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أخنع اسم عند الله عز وجل رجل تسمى ملك الأملاك.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki, krallar kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خير المجالس أوسعها.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim.

0: وعن سهل بن سعد رضي الله عنه أن امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ببردة منسوجة فقالت: نسجتها بيدي لأكسوكها. فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، فخرج إلينا وإنها إزاره، فقال فلان: أكسنيها، ما أحسنها. فقال: نعم. فجلس النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس، ثم رجع فطواها، ثم أرسل بها إليه، فقال له القوم: ما أحسنت، لبسها النبي صلى الله عليه وسلم محتاجا إليها، ثم سألته وعلمت أنه لا يرد سائلا؟ فقال: إني والله ما سألته لألبسها، إنما سألته لتكون كفني. قال سهل: فكانت كفنه.
1: سهل بن سعد رضي الله عنه anlatıyor. Bir kadın Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem giysi getirdi. Bunu kendi elimle size giydirmek için dokudum dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu aldı. Çünkü ona ihtiyacı vardı. Onu belinden aşağı sarındı ve yanımıza çıktı. Ashabtan biri, ne güzel giysiymiş, bana verir misiniz dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, olur buyurdu ve bir müddet oturduktan sonra evine gitti. O kumaşı dürüp adama gönderdi. Sahabiler adama, iyi yapmadın, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ona ihtiyacı vardı ve o yüzden sarınmıştı. Hazreti Peygamberin kendisinden bir şey isteyeni boş çevirmediğini bildiğin halde ondan giysisini istedin diyerek çıkıştılar. Adam, vallahi ben onu giyinmek için değil, kendime kefen yapmak için istedim dedi. Sehl'in dediğine göre o kumaş o adamın kefeni olmuş.
0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: أيعجز أحدكم أن يكسب في كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل من جلسائه: كيف يكسب 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فيكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında bulunuyorduk. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri her gün 1000 sevap kazanamaz mı buyurdu. Orada oturanlardan biri, ey Allah'ın Resulü, insan 1000 sevabı nasıl kazanır diye sordu. Resul-i Ekrem, 100 kere Sübhanallah der, ona 1000 sevap yazılır veya ondan 1000 günah silinir buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber, bir sabah vakti Bilal-i Habeşi'ye, "Ey Bilal, bana Müslüman olduğun dönemde işlediğin ve çok faydasını umduğun bir amelini söyle. Zira ben bu gece cennette hemen önümde senin nalınlarının sesini işittim," diye sorar. Bilal radıyallahu anh ise Efendimizin bu sorusuna, "Ey Allah'ın Resulü, doğrusu benim işlediğim ve en çok faydasını umduğum amel, gecenin veya gündüzün bir saatinde tertemiz paklanıp sonra da o temizlikle Allah'ın bana takdir ettiği kadar kıldığım namazdır," şeklinde cevap verir. "Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit sabah namazı vaktidir. Şimdi Ankara için sabah ezanı vakti.

Peygamber Efendimiz bazı sahabileriyle birlikte mescitte otururken Ensardan Hallad bin Rafi isimli sahabi içeri girdi ve alelacele namaz kıldıktan sonra Hazreti Peygamber'e yaklaşarak selam verdi. Hallad'ın namaz kılışını göz ucuyla takip eden Resulullah onun selamını aldıktan sonra "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bunun üzerine Hallad namazını tekrar kıldı ve Hazreti Peygamber'in yanına gelerek selam verdi. Resulullah selamını aldıktan sonra yine "Dön ve namazını yeniden kıl. Çünkü sen namaz kılmış olmadın." buyurdu. Bu durum üçüncü defa tekrar ettikten sonra Hallad, "Seni hakla gönderen Allah'a yemin olsun ki bundan daha güzel yapamıyorum. Bana doğrusunu öğretir misin?" dedi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem usulüne uygun olarak kılınması gereken namazı şöyle tarif etti. Namaz kılacağın zaman önce tekbir getir. Sonra Kur'an'dan kolayına gelen yerlerden oku. Ardından rükuya git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tam olarak doğrul. Peşinden secdeye git ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Secdeden kalktığında belini iyice doğrult ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra tekrar secdeye var ve yeterli olduğuna kanaat getirinceye kadar bekle. Sonra namazını bu şekilde tamamla.

0: Bir akşam sevgili peygamberimiz otururken küçük bir fare yanında yanan kandilin fitilini çekip sürüklemeye başladı. Hızla koşarken aldığı fitili rahmet elçisinin oturduğu hasırın üzerine atıp kaçtı. Farenin fitili atmasıyla hasırdan avuç içi büyüklüğünde bir alan yanmıştı. Bunun üzerine Hazreti Peygamber ashabına "Uyuyacağınız zaman kandillerinizi söndürün" uyarısında bulundu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا قال الرجل هلك الناس فهو أهلكهم.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir diyen kimse insanların en çok helake uğrayanıdır.

0: متى وعطست فلم تشمتني؟ فقال هذا حمد الله وإنك لم تحمد الله.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine yerhamüke Allah dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem o Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin buyurdular.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnna Allah la yanzuru ila suvarikum ve amvalikum velakin yanzuru ila kulubikum ve a'malikum.
0: Allah sizin ne dış görünüşünüze ne de mallarınıza bakar. O sadece sizin kalplerinize ve davranışlarınıza bakar. Huşu, Allah'a duyulan saygının gereği olarak, başta namaz olmak üzere ibadetlerin yapılışı sırasında, sükunet ve alçak gönüllülük içinde bulunma halidir. Huşu, kişinin zihnen, bedenen, kalben, kısacası bütün varlığıyla Rabbine yönelerek ona boyun eğmesidir. Mümin olmanın en belirgin özelliğidir. Bu özellik, inananların bütün düşüncelerine, ibadetlerine ve amellerine yansır. Kişi ibadet ederek, Allah'ı anarak, Kur'an okuyarak huşunun tadına varabilir. Namaz, zevkle dinlediği ezandan abdeste, kıyamdan tahiyyat ve tesbihlerine kadar Müslümanın huşu halinin doruk noktasına ulaştığı bir ibadettir. Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'de kendisine teslim olmuş bir ruh haliyle huşu içerisinde namazlarına devam edenleri müjdelemiştir. Onların kurtuluşa eren gerçek müminler olduğunu belirtmiştir. Sevgili Peygamberimiz de namazı huşu içerisinde kılmak hakkında şöyle buyurmuştur.

0: Müslüman bir kimse, farz namazın vakti girdiğinde, o namaz için abdesti, huşu içinde olması ve rükûlara dikkat etmesi şeklindeki görevlerini güzel bir şekilde yerine getirirse, büyük günah işlemedikçe, o namaz, önceki günahlarına kefaret olur. Bu her zaman böyledir. Her olayda sürekli Allah'ı hatırlayarak, huşu içerisinde hareket etmek, Peygamber Efendimiz'in en belirgin vasıflarından biriydi. Sevgili Peygamberimiz, başta namaz olmak üzere, bütün ibadetlerinde de huşuyla hareket ederdi. O, kulluk bilinciyle sırf şükreden bir kul olabilmek için Rabbinin huzurunda dururdu. Özenle kıldığı namazlarında uzun uzun kıyamda, rükûda ve secdede bulunur, Rabbine dua ederdi. Allah Resulü her bir bölümünde ihlasla Rabbine yakardığı namazlarının rükû kısmında ona duyduğu huşuyu şöyle dile getirirdi. Allah'ım, sadece senin önünde eğildim, sana inandım, irademi sana teslim ettim. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve tüm sinirlerim sana karşı huşu halindedir. Mü'min, Allah'a gönülden teslimiyetin bir ifadesi olan huşuyu hayatının her anına yansıtır. Böylelikle tevazu ve ağırbaşlılığı kuşanır.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن علي بن ربيعة قال: شهدت علي بن أبي طالب رضي الله عنه أتي بدابة ليركبها، فلما وضع رجله في الركاب قال: بسم الله. فلما استوى على ظهرها قال: الحمد لله الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ثم قال: الحمد لله 3 مرات، ثم قال: الله أكبر 3 مرات، ثم قال: سبحانك إني ظلمت نفسي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، ثم ضحك. فقيل: يا أمير المؤمنين، من أي شيء ضحكت؟ قال: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم فعل كما فعلت، ثم ضحك. فقلت: يا رسول الله، من أي شيء ضحكت؟ قال: إن ربك سبحانه يعجب من عبده إذا قال: اغفر لي ذنوبي، يعلم أنه لا يغفر الذنوب غيري.
1: Ali bin Rebi'a anlatıyor. Binmesi için bir hayvan getirdikleri zaman Ali bin Ebi Talib'in radıyallahu anh şöyle yaptığını gördüm. Ayağını üzengiye koyunca bismillah dedi. Hayvanın üzerine oturduğunda elhamdülillahillezî sehhare lena hâzâ ve mâ künnâ lehu mukrinîn. İtaat altına almaya gücümüzün yetmeyeceği bu hayvanı bizim hizmetimize veren Allah'a hamdolsun. Dönüp dolaşıp ona varacağız dedi. 3 defa elhamdülillah dedikten sonra 3 defa Allahu Ekber dedi. Daha sonra Sübhaneke inni zalemtü nefsi fağfirli innehu la yağfiruz zünube illa ente. Ya Rabbi, seni tesbih ederim. Ben kendime zulmettim. Beni bağışla. Çünkü senden başka günahları bağışlayacak yoktur, dedi ve güldü. Bunun üzerine, ey müminlerin emiri, niçin güldün, dediler. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem, benim gibi yaptıktan sonra güldüğünü gördüm. Neden güldün ya Resulallah diye sordum. O da şöyle cevap verdi. Yüceler yücesi Rabbin, kendisinden başka günahları bağışlayacak bir ilah bulunmadığını bilerek, ya Rab, günahlarımı bağışla diyen kulundan memnun olur da onun için güldüm.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sizden biri Ramazan'dan bir veya iki gün evvel oruç tutmasın. Ancak belli günlerde oruç tutmayı adet edinmişse ve Ramazan'dan bir iki gün evveline rastlamışsa, o kimse o gün orucunu tutsun, buyurdu.
0: وعن حفصة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يجعل يمينه لطعامه وشرابه وثيابه ويجعل يساره لما سوى ذلك.
1: حفصة رضي الله عنها şöyle demiştir: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem yemek, içmek ve giyinmekte sağ elini, bunların dışında ise sol elini kullanırdı.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من البرص والجنون والجذام وسيء الأسقام.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber şöyle dua ederdi: Allah'ım, alaca hastalığından, aklımı yitirmekten, cüzzamdan ve diğer kötü hastalıklardan sana sığınırım.

0: وعنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره، وكثرة الخطى إلى المساجد، وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem size yaptığınız takdirde Allah'ın günahlarınızı yok edeceği ve derecelerinizi yükselteceği bir şey tavsiye edeyim mi? Dedi. Sahabiler, evet ya Resulallah diye cevap verince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, soğuk ve benzeri zor şartlarda güzelce abdest almak, uzak yerlerden camiye gelmek, bir namazdan sonra diğer namazı beklemek. İşte bağlılık budur, işte bağlılık budur buyurdu.

Allah Resulü, misafiri olduğu ev sahibine kendisi dua ettiği gibi ashabına da dua etmelerini tavsiye ederdi. Bir defasında sahabileriyle birlikte Ebu'l-Heysem bin Teyyihan'ın evine misafir olan Hazreti Peygamber, yemek sonrası sahabilerine, "Kardeşinizi mükafatlandırın," buyurdu. Ashab bunun üzerine, "Ya Resulallah, onun mükafatı nedir?" deyince Resulullah şöyle buyurdu. "Bir adamın evine gidilir, yemeği yenir, içeceği içilir, sonra onun için dua edilirse, işte bu onun mükafatıdır."

Allah Resulü günün birinde mescitte iki gruba rastlamış ve ikisi de hayır üzeredir ama biri diğerinden daha üstündür. Bir kısmı Allah'a dua ediyor ve ondan bir şey istiyorlar. Allah onlara ister verir, isterse vermez. Diğerleri ise dini anlamaya ve ilim öğrenmeye çalışıyorlar ve bilmeyene öğretiyorlar. Bunlar daha üstündür. Dedikten sonra şüphe yok ki ben de sadece bir öğretici olarak gönderildim diyerek ilim öğrenenlerin yanlarına oturmuştur.

0: وعن عروة بن الزبير أن سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل رضي الله عنه خاصمته أروى بنت أوس إلى مروان بن الحكم، ودعت أنه أخذ شيئا من أرضها، فقال سعيد: أنا كنت آخذ من أرضها شيئا بعد الذي سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ماذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من أخذ شبرا من الأرض ظلما طوق إلى سبع أراضين. فقال له مروان: لا أسألك بينة بعد هذا. فقال سعيد: اللهم إن كانت كاذبة فأعمي بصرها واقتلها في أرضها. قال: فما ماتت حتى ذهب بصرها، وبينما هي تمشي في أرضها إذ وقعت في حفرة فماتت. وفي رواية لمسلم عن محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بمعناه، وأنه رآها عمياء تلتمس الجدر تقول: أصابتني دعوة سعيد، وأنها مرت على بئر في الدار التي خاصمته فيها فوقعت فيها وكانت قبرها.
1: Urve bin Zübeyr'den rivayet edildiğine göre, Erva binti Evs, arazisinin bir bölümünü alıp tarlasına kattığı iddiasıyla cennetle müjdelenen 10 kişiden biri olan Said bin Zeyd bin Amr bin Nüfeyli radıyallahu anh, Medine valisi Mervan bin Hakem'e dava etti. Bunun üzerine Said, ben Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem dinledikten sonra hiç onun hakkını üzerime geçirir miyim dedi. Mervan, Resulullah'tan ne işittin diye sordu. O da, ben Resulullah'ın her kim haksız olarak başkasının bir karış yerini alırsa o yer kıyamet gününde 7 kat olarak onun boynuna geçirilir buyurduğunu işittim dedi. Bunun üzerine Mervan, Said'e, artık bundan sonra senden başka bir delil istemeyeceğim dedi. Kendisine yöneltilen bu ağır suçlama karşısında çok içerleyen Said, Allah'ım, eğer bu kadın yalancı ise gözünü kör et ve onu kendi arsasında öldür diye beddua etti. Hadisi rivayet eden Urve şöyle diyor: gerçekten de o kadının ölmeden önce gözleri kör oldu ve bir gün arsasında yürürken bir çukura düşüp öldü. Müslim'in Muhammed bin Zeyd bin Abdullah bin Ömer'den rivayeti de aynı anlamdadır. O kadının kör olduğunu ve Said'in bedduasına uğradım diyerek yürürken duvarlara tutunduğunu görmüştü. Erva bir gün dava konusu olan arazide bulunan bir kuyuya düştü ve orası onun kabri oldu.''

alay etmek. Vasile bin Eska'nın naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme. Sonra Allah ona merhamet edip seni o şeyle imtihan eder. Resulullah Huneyn seferinden dönerken içlerinde daha sonra peygamberimizin müezzinlerinden olacak olan Ebu Mahsure'nin de bulunduğu 10 kişilik bir grup aynı yolun yolcusuydu. Yolun bir yerinde Resulullah'ın müezzini namaz için ezan okumaya başladı. Henüz Müslüman olmayan Ebu Mahsure ve arkadaşları yüksek sesle müezzinin dediklerini tekrarlıyor ve onu taklit ederek alaya alıyorlardı. Resulullah onları duydu ve yanına gelmeleri için bir grup gönderdi. Resulullah huzuruna gelenlere "Yüksek sesini duyduğum hanginizdi?" diye sordu. Herkes Ebu Mahzure'yi gösterdi. Bunun üzerine Hazreti Peygamber diğerlerini gönderdi ve Ebu Mahzure'yi alıkoyarak ona "Kalk ezan oku." dedi. O bu durumdan rahatsız olmuş ve öfkelenmişti. Bu duygularla

da Resulullah'ın önünde ayağa kalktı. Peygamberimiz ezan kelimelerini ona bizzat öğreterek okuttu. Ebu Mahzure ezan okumayı bitirince Allah Resulü içinde bir miktar gümüş bulunan bir keseyi ona verdi. Onun kalbini İslam'a ısındırarak Müslüman olmasını arzuluyordu. Sonra onun alnına elini koydu, elini yüzüne sürdü ve Allah bunu senin için mübarek eylesin ve bereket senin üzerinden eksik olmasın diye dua etti. Bu olayın ardından Müslüman olan Ebu Mahzure heyecanla atıldı. Ey Allah'ın Resulü, Mekke'de ezan okumam için izin ver. Resulullah onun bu isteğini geri çevirmedi. Hazreti Peygamber'in bu tavrı karşısında Ebu Mahzure'nin kalbinde öfke ve nefretten eser kalmamıştı. Resulullah'a karşı olumsuz duyguları tamamen sevgi ve muhabbete dönüşmüştü.

Ebu Mahsure ve arkadaşlarının müezzinle alay etmeleri, dinin şiarı olan ezana dil uzatmaları, Hazreti Peygamber'in ve müminlerin yabancı oldukları bir durum değildi. Risaleti boyunca diğer peygamberler gibi Hazreti Peygamber de inkarcıların alaylarına maruz kalmıştı. Hem peygamberle hem de müminlerle alay eden müşrikler, onları bir nevi manevi savaşa maruz bırakarak tebliğin başarısız olması için mücadele etmişlerdi. İnkarcıların peygamberlerin getirdiği emirler karşısındaki en belirgin ve net tavırları, inkar etmenin yanı sıra bu emirleri alay konusu yaparak eğlenmeleriydi. Önceki kavimlerden bazıları kendilerine gelen peygamberleri ve onun uyarılarını alaya almalarından dolayı başlarına gelen felaketler neticesinde helak olmuşlardı. Ad, Semud ve Lut kavimleri, Firavun'un ve Hazreti Nuh'un kavmi bu alaycı tavırları yüzünden helake uğramışlardı. Mekkeli müşrikler de Hazreti Peygamber'e ve müminlere karşı aynı tutum ve tavrı sergilemişler, Resulullah'ın ve diğer Müslümanların kişiliklerini, inanç ve değerlerini, ibadet ve yaşayışlarını, özellikle de Allah'ın ayetlerini sürekli olarak alaya almışlardı. Kur'an'da kafirlerin bu alaycı tavırlarının karşılıksız kalmayacağı, Allah'ın da onların bu tavırlarına istihza ile karşılık vereceği, yani onlarla alay edeceği, onları alçaltıcı ve gülünç duruma düşüreceği bildirilmiştir. Dini değerlerle alay etmeyi yasaklayan İslam dini, Müslümanları da kendi inanç ve değerlerini korumaları konusunda uyarmıştır. Bundan dolayıdır ki müminlerden, dinlerini alaya alan inkarcılarla ve kafirlerle dostluk kurmamaları istenmiştir. Ayrıca dinin ya da Allah'ın ayetlerinin alaya alındığı mekanlarda müminlerin sessiz kalmamaları, böyle durumlarda ortamı terk etmek suretiyle tepkilerini ortaya koymaları öğütlenmiştir. Alay etmeyi insan onurunu zedeleyen bir tavır olarak gören İslam dini, Müslümanları da başkalarının inançlarını alaya almaktan ve onların kutsal saydıkları şeylere sövmekten men etmiştir. Zira kişinin kutsal kabul ettiği şeylere yönelik alay ve hakaret içeren davranışlar, aynı zamanda o kişinin onurunu rencide eder. Müslümanlar, başkalarının kutsalına sövmek ya da hakaret etmek suretiyle onları kışkırtarak Allah'a sövmelerine sebep olmaktan sakınmakla sorumludurlar. Aksi takdirde böyle bir kışkırtmanın, çamura taş atanın üzerine çamurun sıçraması gibi, müminin kendisine dönmesi de söz konusudur. Bu hususta En'am suresinde Müslümanlara yönelik açık bir uyarı yer almakta ve şöyle buyurulmaktadır. Onların Allah'ı bırakıp taptıklarına sövmeyin ki, onlar da haddi aşarak, bilgisizce Allah'a sövmesinler. İslam toplumu içerisinde dini değerlerle ve müminlerle alay etmek, münafıkların bir tavrı olarak karşımıza çıkmaktadır. Bir Müslümanın şaka niyetiyle de olsa dini değerlerle dalga geçmesi ve bunları alay konusu yapması, Kur'an'ın asla tasvip etmeyeceği bir durumdur. Dolayısıyla dinle ya da peygamberle alay etmek, Müslümana yakışan bir tavır değil, münafık tavrıdır. Bu tür bir davranış, iman etmiş bir kişiyi küfre götürebilecek kadar tehlikelidir. Çünkü Allah'a itaatle onun dinini alaya almak, aynı kalpte bir arada bulunamaz. Başkasının söz ve davranışlarını kusurlu görmek veya göstermek amacıyla alay ederek onu küçümsemek, toplumda kardeşlik bağlarını zedeleyen, Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerine zarar veren tehlikeli bir durumdur. İnsanlarla bu şekilde eğlenen kişi, aynı durumun kendi başına gelmeyeceğinin garantisine sahip değildir. Bu bağlamda Resulullah, "Kardeşinin başına gelen bir şeye sevinip gülme, sonra Allah ona merhamet edip, seni o şeyle imtihan eder," demiştir. Onun bu uyarısının yansıması kültürümüzde "gülme komşuna, gelir başına" şeklinde ifadesini bulmuştur.
Yine Hazreti Peygamber'in, kim Müslüman kardeşini işlediği bir suçtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o suçu işlemeden ölmez şeklindeki hadisi de istihzadan kaçınma noktasında son derece etkileyicidir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.

0: وعن أمية بن مخشي الصحابي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا ورجل يأكل، فلم يسم الله حتى لم يبق من طعامه إلا لقمة، فلما رفعها إلى فيه قال: بسم الله أوله وآخره. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم ثم قال: ما زال الشيطان يأكل معه، فلما ذكر اسم الله استقاء ما في بطنه.
1: صحابي أمية بن مهشي رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün otururken yanında birisi yemek yiyordu. Son lokmasına kadar besmele çekmemişti. Yemeğin son lokmasını ağzına atarken Bismillahi evvelhu ve ahirehu, başı içinde sonu içinde Bismillah dedi. Bunun üzerine peygamber güldü ve şeytan durmadan bununla beraber yiyordu. O Allah'ın adını anınca şeytan yediğini çıkardı buyurdu.

0: وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قال حين يسمع المؤذن: أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، رضيت بالله ربا، وبمحمد رسولا، وبالإسلام دينا، غفر له ذنبه.
1: Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse müezzini işittikten sonra "Eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike lehu ve enne Muhammeden abduhu ve rasuluh, raditu billahi rabben ve bi Muhammedin rasulen ve bil İslami dinen, bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır.

0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا حسد إلا في اثنتين: رجل آتاه الله القرآن فهو يقوم به آناء الليل وآناء النهار، ورجل آتاه الله مالا فهو ينفقه آناء الليل وآناء النهار.
1: ابن عمر'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, yalnız şu iki kimseye gıpta edilir: birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse, buyurmuştur.

0: وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج إلى قتلى أحد فصلى عليهم بعد 8 سنين كالمودع للأحياء والأموات، ثم طلع إلى المنبر فقال: إني بين أيديكم فرط وأنا شهيد عليكم، وإن موعدكم الحوض، وإني لأنظر إليه من مقامي هذا، وإني لست أخشى عليكم أن تشركوا، ولكن أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوها. قال: فكانت آخر نظرة نظرتها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية: ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيها وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم. قال عقبة: فكانت آخر ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم على المنبر. وفي رواية قال: إني فرط لكم وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوض الآن، وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها.
1: Ukbe bin Amir'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Uhud şehitlerini ziyaret için çıktı. Uhud savaşının üzerinden 8 sene geçtikten sonra ölülere ve dirilere veda eder gibi onlar için cenaze namazı kıldı, dua etti. Sonra minbere çıktı ve "Ben ahirete sizden önce gideceğim ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Siz bana Kevser havuzunda kavuşacaksınız. Ben şu an bulunduğum yerden cennetteki Kevser havuzuna bakıyorum. Benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat dünya hırsıyla birbirinizle didişmenizden korkuyorum," buyurdu. Ravi Ukbe bin Amir radıyallahu anh, Peygamber Efendimiz'i minber üzerinde "en son görüşüm bu oldu," dedi. Müslim'in bir rivayetinde "fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşup da önceki milletlerin helak olduğu gibi mahvolmanızdan korkuyorum," dedi. Hadisi rivayet eden Ukbe, bu minber üzerinde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem "son görüşüm oldu," dedi. Buhari'nin bir rivayetine göre Peygamber Efendimiz "Kevser havuzuna ilk ulaşanınız ben olacağım ve sizin hakkınızda tanıklık edeceğim. Vallahi ben şu anda cennetteki havuzuma bakıyorum. Bana dünya hazinelerinin yahut yeryüzünün anahtarları verildi. İslam dininin bütün cihana yayılacağı müjdelendi. Vallahi benden sonra sizin şirke düşmenizden korkmuyorum. Fakat sizin dünya hırsıyla birbirinizle boğuşmanızdan korkuyorum," buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu

Ya Nebi, şu halime bak. Nasıl ki bağrı yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harimi pakine can atmak istedim durdum. Gerildi karşıma yıllarca ailem, yurdum. Tahammül et dediler, hangi bir zamana kadar? Ne bitmez olsa tahammül, onun da bir sonu var. Gözümde tüttü, bu andıkça yandı.

Vardı her tarafta sesin. İradem olduğu gündür senin iradene ram. Bir an için bana yollarda durmak oldu haram. Bütün heyakili hilkatle hasbihal ettim. Leyale derdimi döktüm, cibali söylettim. Yanıp tutuşmadan aylarca yummadım gözümü. Nücuma sor ki bu kirpikler uyku görmüş mü?

Azab-ı hecrine katlandım 53 senedir. Sonunda alnıma çarpan bu zalim örtü nedir? 5-6 sineyi hicran içinde inleterek çıkan yüreklere hüsran mı, merhamet mi gerek? Demir nikabını kaldır mezar-ı fakinden, bu hasta ruhumu artık ayırma hakinden. Nedir o meşale, nurun mu ya Resulallah?

geçti, sonra bir kısa ağ. Ne gördüm o? Serilmiş zemine Sudanlı, başında ağlayarak bir zavallı seylanlı. Öpüp öpüp kapıyor elleriyle gözlerini, bitince harice nakliyle gasli tekfini. Bakia gitti şehidin vücudu fanisi, haremde kaldı fakat ruhu cavidan.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: وعن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم كلما كان ليلتها من رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج من آخر الليل إلى البقية فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين وأتاكم ما توعدون غدا مؤجلون وإنا إن شاء الله بكم لاحقون اللهم اغفر لأهل بقيع الغرقد.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun yanında olduğu her gece gecenin sonuna doğru Medine'nin kabristanlığı olan Bakiye gider ve şöyle derdi: Selam size ey müminler diyarının sakinleri. Bir gün geleceği vaad olunan şey ölüm size geldi. İnşallah biz de size katılacağız. Allah'ım gargat ağaçlarının bulunduğu Baki mezarlığındakileri bağışla.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا نودي بالصلاة أدبر الشيطان وله ضراط حتى لا يسمع التأذين، فإذا قضي النداء أقبل، حتى إذا ثوب للصلاة أدبر، حتى إذا قضي التثويب أقبل، حتى يخطر بين المرء ونفسه يقول: أذكر كذا واذكر كذا لما لم يذكر من قبل، حتى يظل الرجل ما يدري كم صلى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp yellenerek uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar. Kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek şunu hatırla, bunu hatırla diyerek daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da insan kaç rekat kıldığını bilmez hale gelir.

0: وعن سعيد بن الحارث أنه سأل جابرا رضي الله عنه عن الوضوء مما مست النار فقال لا، قد كنا زمن النبي صلى الله عليه وسلم لا نجد مثل ذلك الطعام إلا قليلا، فإذا نحن وجدناه لم يكن لنا مناديل إلا أكفنا وسواعدنا وأقدامنا ثم نصلي ولا نتوضأ.
1: Said bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o Cabir'e radıyallahu anh ateşte pişirilen yiyeceklerin yenilmesinden dolayı abdest almak gerekir mi diye sordu. O da hayır gerekmez. Biz peygamber zamanında ateşte pişirilmiş yemeği nadiren bulurduk. Onu yediğimiz zaman da avuçlarımız, bileklerimiz ve ayaklarımız yağ içinde kalırdı. Çünkü ellerimizi silecek mendillerimiz yoktu. Yemekten sonra da abdest tazelemeden namaz kılardık, dedi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter.

0: عن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما بعث الله من نبي ولا استخلف من خليفة إلا كانت له بطانتان: بطانة تأمره بالمعروف وتحضه عليه، وبطانة تأمره بالشر وتحضه عليه، والمعصوم من عصم الله.
1: Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لئن بقيت إلى قابل لأصومن التاسع.
1: ابن عباس'tan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gelecek seneye kadar yaşarsam Muharrem'in 9. günü mutlaka oruç tutacağım dedi.

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem eşlerinden hiçbirini Hatice'yi kıskandığım kadar kıskanmadım. Oysa ki ben Hatice'yi benden önce vefat ettiği için görmemiştim. Ancak peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan çok bahsederdi. Bazen bir koyun keser, onu parçalara ayırır, sonra da Hatice'nin dostlarına gönderirdi. Bazen ben sanki yeryüzünde Hatice'den başka kadın yok diyerek serzenişte bulunurdum da Allah Resulü, Hatice şöyleydi, Hatice böyleydi, üstelik ondan benim çocuklarım var derdi. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre, Ensardan bazı kimseler Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem bir şeyler istediler. O da verdi, sonra tekrar istediler. Allah Resulü de yanındakiler bitinceye kadar verdi ve şöyle buyurdu. Yanımda bulunan hiçbir malı sizden saklayacak değilim. Kim iffetli olmayı dilerse Allah onu iffetli kılar. Kim mustani olursa aza kanaat edip insanlardan bir şey istemezse Allah onu zengin kılar. Kim de sabrederse Allah ona sabır ihsan eder. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: وعن عائشة رضي الله عنها قالت من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره وانتهى وتره إلى السحر.
3: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vitir namazını bazen gecenin evvelinde, bazen ortasında, bazen de sonunda kılar, seher vaktinde bitirmiş olurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الذين يصنعون هذه الصور يعذبون يوم القيامة، يقال لهم: أحيوا ما خلقتم.
1: عبد الله بن عمر'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Tapılmak maksadıyla bu suretleri, heykelleri yapanlar kıyamet gününde azap görecekler ve onlara "Yarattığınız şeylere can verin bakalım" denilecektir.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما من رجل مسلم يموت فيقوم على جنازته 40 رجلا لا يشركون بالله شيئا إلا شفعهم الله فيه.
1: ابن عباس رضي الله عنه işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder.

0: عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت الرجل الذي يعمل العمل من الخير ويحمده الناس عليه؟ قال: تلك عاجل بشرى المؤمن.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Bir gün Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, halkın hayırlı işler yapan bir kimseyi övmesi hakkında ne buyurursunuz?" diye soruldu. Resul-i Ekrem, "Bu mümine erkence verilmiş bir müjde gibidir." buyurdu.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها يزل بها إلى النار أبعد مما بين المشرق والمغرب.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi iyi düşünmeden söylediği bir söz yüzünden cehennemde uzaklığı doğu ile batı arasından daha uzak bir yere düşer.

0: وعن أبي عبد الرحمن بلال بن الحارث المزني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الرجل لا يتكلم بالكلمة من رضوان الله تعالى ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله بها رضوانه إلى يوم يلقاه، وإن الرجل لا يتكلم بالكلمة من سخط الله له ما كان يظن أن تبلغ ما بلغت يكتب الله له بها سخطه إلى يوم يلقاه.
1: Ebu Abdurrahman Bilal bin Haris el-Müzeni'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi Allah'ın rızasına ulaşacağını düşünmeden onun hoşlanacağı bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseden karşılaşacağı güne kadar razı olduğunu yazar. Yine kişi Allah'ın gazabına uğrayacağını düşünmeden onu kızdıracak bir söz söyler. Bu sebeple Allah o kimseye de karşılaşacağı güne kadar gazap edeceğini yazar.''

0: وعن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو بهذا الدعاء: اللهم اغفر لي خطيئتي وجهلي وإسرافي في أمري وما أنت أعلم به مني، اللهم اغفر لي جدي وهزلي وخطئي وعمدي وكل ذلك عندي، اللهم اغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت وما أنت أعلم به مني، أنت المقدم وأنت المؤخر وأنت على كل شيء قدير.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, hatalarımı, bilgisizlikten dolayı işlediğim günahlarımı, işimdeki aşırılığımı ve benden daha iyi bildiğin kusurlarımı bağışla. Allah'ım, ciddi ve şaka yollu yaptıklarımı, bilerek ve bilmeyerek işlediğim günahlarımı bağışla. İtiraf ederim ki bu kusurların hepsi bende vardır. Allah'ım, evvelce işlediğim ve bundan sonra işleyebileceğim, gizli ve açıktan yaptığım ve benden daha iyi bildiğin günahlarımı bağışla. Öne geçiren de, geri bırakan da sensin. Sen her şeye kadirsin.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة، وإن الرجل ليصدق حتى يكتب عند الله صديقا، وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وإن الرجل ليكذب حتى يكتب عند الله كذابا.
1: İbn Mesud'dan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalan ise kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir.
0: عن بريدة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقولوا للمنافق سيد، فإنه إن يك سيدا فقد أسخطتم ربكم عز وجل.
1: Bureyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Münafık kimseye efendi diye hitap etmeyin. Zira onu

0: efendi, başkalarından üstün saymanız halinde aziz ve celil olan Rabbinizin öfkesini çekmiş olursunuz.
1: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة.
0: Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu.
1: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا اقترب الزمان لم تكد رؤيا المؤمن تكذب ورؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة وفي رواية أصدقكم رؤيا أصدقكم حديثا.
0: حضرت Peygamber صلى الله عليه وسلم şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir. Müslim'in diğer bir rivayeti de rüyası en doğru olanlarınız, en doğru konuşanlarınızdır şeklindedir.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن ينتعل الرجل قائما.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kişinin nalınını, ayakkabısını ayakta giymesini yasakladı.

0: Necaşi'nin gönderdiği heyet bir gün Hazreti Peygamber'i ziyarete gelmişti. Efendimiz kalkıp kendisi onlara hizmet etmeye başlamıştı. Bunu gören ashabı, "Bırak, senin yerine biz yaparız," dediler. Bunun üzerine Allah Resulü şöyle dedi: "Onlar benim ashabıma iyilik yaptılar. Ben de bizzat onlara iyilik yapmak istiyorum."
1: Mekke'de şiirleriyle Hazreti Peygamber'i hicveden ve müşrikleri Müslümanların aleyhine kışkırtan Ebu Azze Abdullah bin Amr bin Umeyr adında bir şair vardı. Bu şair Bedir Savaşı'nda esir alınmıştı. O gün Hazreti Peygamber'in huzuruna getirilmiş ve fakir olduğunu, fidye verecek malı mülkü bulunmadığını ve ailesinin kalabalık olduğunu söyleyerek bağışlanma talebinde bulunmuştu. Ayrıca Resulullah'a bir daha kendisiyle savaşmayacağına dair söz vermişti. Allah Resulü de onu serbest bırakmıştı. Ne var ki Ebu Azze Mekke'ye gittikten sonra şiirleriyle müşrikleri Hazreti Peygamber aleyhine kışkırtmaya devam etti. İşte Ebu Azze aradan bir yıl geçtikten sonra bu kez Uhud Savaşı'nda Müslümanların karşısına çıktı. O, daha önce Resulullah'a verdiği sözü hatırlatsa da Mekkeli müşriklerden Saffan bin Ümeyye malı ve ailesi konusunda kendisine teminat vererek onu bu savaşa katılmaya ikna etti. Ebu Azze Uhud'da da esir düştü. Kureyşli tek esir olarak Hazreti Peygamber'in huzuruna getirildiğinde zorla getirildiğini ve Mekke'de bakıma muhtaç kızları olduğunu söyleyerek yine bağışlanma talebinde bulundu. Bunun üzerine Allah Resulü, "Bana verdiğin söz nerede kaldı?" "Hayır, vallahi Mekke'de Muhammed'i iki kez aldattım diyerek sakalını ovuşturamayacaksın," dedi ve ekledi: "Mümin bir delikten iki kere sokulmaz." Sonra da Asım bin Sabit'e savaş suçundan dolayı onu cezalandırması talimatını verdi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان تقول اتق الله فينا فإنما نحن بك فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا.
4: أبو سعيد الخدري دان radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kişi sabaha çıktığı zaman bütün organları dile baş eğerler ve hal diliyle şöyle derler: hakkımızda Allah'tan kork. Bizim durumumuz sana bağlıdır. Eğer sen dürüst olursan biz de dürüst oluruz. Eğer doğruluktan ayrılırsan biz de ayrılırız."
3: عن معقل بن يسار رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العبادة في الهرج كهجرة إلي.
4: معقل بن يسار'dan رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Karışıklık zamanlarında ibadet etmek bana hicret etmek gibidir."
3: Ve an Sehl ibn Sa'd radıyallahu anhu قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اثنتان لا تردان أو قلما تردان الدعاء عند النداء وعند البأس حين يلحم بعضهم بعضا.
4: Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İki dua reddolunmaz ya da nadiren reddolunur. Ezan okunurken yapılan dua, bir de savaşın kızıştığı, tarafların birbirleriyle kıran kırana çarpıştığı zaman yapılan dua.

0: وعنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر عليه حمار قد وسم في وجهه فقال: لعن الله الذي وسمه. وفي رواية لمسلم أيضا: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الضرب في الوجه وعن الوسم في الوجه.
1: İbn Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Hazreti Peygamber'in yanından yüzüne damga vurulmuş bir merkep geçmişti. Bunu görünce bu hayvanı dağlayana Allah lanet etsin buyurdu. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yüze vurmayı ve hayvanın yüzünü damgalamayı yasakladı denilmiştir.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقيمن أحدكم رجلا من مجلسه ثم يجلس فيه، ولكن توسعوا وتفسحوا. وكان ابن عمر إذا قام له رجل من مجلسه لم يجلس فيه.
1: ابن عمر'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden biri bir kimseyi oturduğu yerden kaldırıp da oraya kendisi oturmasın. Fakat sıkışın ve yer açın. İbni Ömer radıyallahu anh bir mecliste kendisine yer vermek için kalkan kimsenin yerine oturmazdı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Kulu veşrabu velbesu ve tesaddaku fi gayri israfin ve la mahile.
0: Kibre kapılmadan ve israfa kaçmadan yiyiniz, içiniz, giyininiz ve sadaka veriniz. Maddi ve manevi imkanlar Rabbimizin insanlara bağışladığı birer emanettir. İslam, bunları Allah'ın rızasını kazanmaya, insanlara mutluluk ve huzur vermeye elverişli yerlerde kullanmayı emreder. Tutumluluk, Yüce Mevlamızın biz kullarına öğütlediği temel bir ilkedir. Bu ilkenin zıddıysa israftır. İsraf, mal ve imkanları meşru olmayan amaçlar için kullanmaktır. Herhangi bir konuda aşırı gitmektir. Dinin ve aklın belirlediği ölçülerin dışına çıkmaktır. İsraf, hangi şekilde olursa olsun, insanın kendisine kötülük etmesidir. Ölçüsüz ve bilinçsiz bir şekilde kendisini tüketmesidir. Maalesef hayatımız ve ömrümüz akıp giderken, gençliğimizi, sağlığımızı, zenginliğimizi, geleceğimizi, her şeyimizi israf ediyoruz. İsraf ve savurganlık, bugün hayatımızın hemen her tarafını kuşatmış durumda. Oysa Cenab-ı Hak Kur'an-ı Kerim'de, "O gün size verilen bütün nimetlerden mutlaka hesaba çekileceksiniz" buyurarak, Müslümanın hayatını gözden geçirmesi gerektiğine işaret etmiştir. Sevgili Peygamberimiz de, "Kıyamet gününde insanoğlu şu beş şeyden hesaba çekilmedikçe, Rabbinin huzurundan bir yere kımıldayamaz. Ömrünü ne

Nerede ve nasıl geçirdiğinden, gençliğini nerede yıprattığından, malını nereden kazanıp nerede harcadığından, bildiğiyle amel edip etmediğinden buyurarak, insanın yeryüzü serüveninde dikkat etmesi gereken öncelikli değerlere işaret etmiştir. Müminse, Yüce Rabbimizin bizlere lütfettiği bütün nimetlerin değerini bilir. Hiçbir nimeti ölçüsüzce israf etmez. Nefsini kontrol eder, Allah'ın koyduğu sınırları aşmaz. Her işinde dengeli davranır. O hep tutumludur. Yemesinde, içmesinde, vaktini kullanmasında, konuşmasında, harcamasında, infak edişinde, insanlarla ilişkisinde, hatta Allah'a yönelişinde hep bu bilinçle hareket eder. Nimetler karşısında şımarıp lükse dalmaz. Rabbinin kainata koyduğu dengeyi gözetir. Sevgili Peygamberimizin yanında mücadele veren Allah erlerinin şu duasını zihninden hiç çıkarmaz. Ey Rabbimiz! Günahlarımızı ve işimizdeki israfımızı, taşkınlığımızı bağışla. Amin.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه عمامة أو قميصا أو رداء يقول اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه أسألك خيره وخير ما صنع له وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له
3: أبو سعيد الخدري radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak Allah'ım sana hamdolsun. Bana bunu sen giydirdin. Onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım derdi.

0: وعن النعمان بن بشير رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لتسوون صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يسوي صفوفنا حتى كأنما يسوي بها القداح، حتى رأى أنا قد عقلنا عنه، ثم خرج يوما فقام حتى كاد يكبر، فرأى رجلا باديا صدره من الصف فقال: عباد الله، لتسوون صفوفكم أو ليخالفن الله بين وجوهكم.
1: Numan bin Beşir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur. Müslim'in diğer bir rivayeti de şöyledir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem okları düzeltir gibi saflarımızı düzeltirdi. Bizi alıştırıncaya kadar buna devam etti. Sonra bir gün camiye gelip namaza hazırlandı. Tam tekbir alacağı sırada birinin göğsünün safta ileri çıktığını gördü. Bunun üzerine

0: وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكره مثل الحي والميت. ورواه مسلم فقال: مثل البيت الذي يذكر الله فيه والبيت الذي لا يذكر الله فيه مثل الحي والميت.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikreden ile zikretmeyen diri ile ölüye benzer. Müslim'in rivayeti şöyledir: Resul-i Ekrem, içinde Allah'ın zikredildiği ev ile zikredilmediği ev diri ile ölüye benzer buyurmuştur.
0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من رضي بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد رسولا وجبت له الجنة. فعجب لها أبو سعيد فقال: أعدها علي يا رسول الله. فأعادها عليه ثم قال: وأخرى يرفع بها الله العبد 100 درجة في الجنة، ما بين كل درجتين كما بين السماء والأرض. قال: وما هي يا رسول الله؟ قال: الجهاد في سبيل الله، الجهاد في سبيل الله.
1: أبو سعيد الخدري'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah'ı Rab, İslam'ı din ve Muhammed'i peygamber olarak gönülden kabul eden kimse cenneti hak eder. Bu söz Ebu Said'in hoşuna gitti ve "Ya Resulallah, bu sözü benim için tekrarlar mısınız?" dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tekrarladı ve "Bir amel daha var ki Allah onunla kulunu cennette 100 derece yükseltir. Her 2 derecenin arası ise gökle yer arası kadardır." buyurdu. Ebu Said, "Nedir o ya Resulallah?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de şöyle dedi: "Allah yolunda savaşmaktır. Allah yolunda savaşmaktır."

0: Peygamber Efendimiz bir gün ashabıyla otururken önlerinden bir cenaze geçer. Orada bulunanlar vefat eden kişiyi güzel hatıralarla anarlar. Bunun üzerine Hazreti Peygamber üç defa vacip oldu der. Başka bir cenaze geçerken de orada bulunanlar ölen kişiyi kötülükleriyle anarlar. Hazreti Peygamber bu sefer de üç kere vacip oldu buyurur. Bunun üzerine Hazreti Ömer durumu merak ederek, "Anam babam sana feda olsun ey Allah'ın Resulü. Cenaze geçip hayırla yad edilince üç sefer vacip oldu dediniz. Cenaze geçip kötülükle yad edilince de vacip oldu buyurdunuz." deyince Allah Resulü, "Siz kimi hayırla anarsanız ona cennet, kimi de kötülükle anarsanız ona cehennem vacip olur. Zira sizler yeryüzünde Allah'ın şahitlerisiniz." sözleriyle karşılık verdi. Üsame bin Şerik anlatıyor. Bedeviler, "Ey Allah'ın Resulü, tedavi olmayalım mı?" dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın kulları, elbette tedavi olun. Muhakkak ki Allah bir hastalık hariç her hastalığın şifasını veya devasını yaratmıştır." buyurdu. "Ey Allah'ın Resulü, o hastalık nedir?" dediklerinde ise, "İhtiyarlık." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ramazan'dan sonra oruçların en faziletlisi Allah'ın ayı olan Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz da gece kılınan namazdır.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة فيه خلق آدم وفيه أدخل الجنة وفيه أخرج منها.
3: أبو هريرة رضي الله عنه رواية edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneşin doğduğu en hayırlı gün cuma günüdür. Hazreti Adem o gün yaratılmış, o gün cennete koyulmuş ve yine o gün çıkarılmıştır.
2: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم يتقاضاه فأغلظ له فهم به أصحابه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعوه فإن لصاحب الحق مقالا ثم قال أعطوه سنا مثل سنه قالوا يا رسول الله لا نجد إلا أمثل من سنه قال أعطوه فإن خيركم أحسنكم قضاء.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona karşı ağır konuştu. Bunun üzerine Peygamber'in ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, "Onu bırakın, zira hak sahibi, söz hakkı vardır." dedi. Ve "Ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin." diye emretti. Bunun üzerine ashab, Ya Resulallah, dengini bulamıyoruz. Ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. O halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

0: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لكل غادر لواء عند استه يوم القيامة يرفع له بقدر غدره، ألا ولا غادر أعظم غدرا من أمير عامة.
1: Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ahdini bozan her kimsenin günahına göre arkasından bir bayrak dikilir. Şunu iyi bilin ki halkına verdiği sözde durmayan bir yöneticiden daha büyük vefasız yoktur.

0: عن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجصص القبر، وأن يقعد عليه، وأن يبنى عليه.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kabirlerin yerden yüksekçe yapılıp kireç ve bunun gibilerle boyanmasını, kabir üzerine oturulmasını ve kabir üzerine bina, kubbe ve bunun gibilerin yapılmasını yasakladı.

0: كنت حسن الهيئة. قال: ما أكلت طعاما منذ فارقتك إلا بليل. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: عذبت نفسك. ثم قال: صم شهر الصبر ويوما من كل شهر. قال: زدني فإن بي قوة. قال: صم يومين. قال: زدني. قال: صم ثلاثة أيام. قال: زدني. قال: صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. صم من الحرم واترك. وقال بأصابعه الثلاث فضمها ثم أرسلها.
1: Mucibe el-Bahiliye'den rivayet edildiğine göre babası veya amcası kabilesinin elçisi olarak Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem gelip gitti. Bir sene sonra kılık kıyafeti değişmiş olduğu halde tekrar peygamberimizin yanına geldi ve "Ya Resulallah, beni tanımadın mı?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Sen kimsin?" diye sordu. "Geçen sene Bahile kabilesinden huzurunuza gelen kişiyim," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Neden bu kadar değiştin? Halbuki kılık kıyafetin düzgündü," dedi. "Ya Resulallah, senden ayrıldığım günden beri yalnız geceleri yemek yedim. Gündüzleri hep oruç tuttum," cevabını verdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendi kendine işkence etmişsin. Sabır ayının, Ramazan, tamamında her aydan da birer gün oruç tut," buyurdu. "Ya Resulallah, günlerin sayısını arttır. Zira bundan fazla oruç tutmaya gücüm yeter," dedi. Resulullah, "O halde her aydan ikişer gün oruç tut," dedi. Bahili, "Daha da arttır," dedi. "Her aydan üç gün," dedi. Biraz daha deyince Allah Resulü üç parmağını birleştirip sonra açarak şöyle dedi: "Haram aylarda Recep, Zilkade, Zilhicce, Muharrem üç gün oruç tut. Üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma. Üç gün oruç tut, üç gün tutma."

0: وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يتمنين أحدكم الموت لضر أصابه، فإن كان لابد فاعلا فليقل: اللهم أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي.
1: Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sizden biri başına gelen beladan dolayı ölümü temenni etmesin. Eğer bunu yapmak zorunda kalırsa şöyle desin: Allah'ım, hayat benim için hayırlı olduğu müddetçe beni yaşat. Benim için ölüm hayırlı olduğu zaman ise canımı al.
0: وعن علي

0: رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له ولفاطمة رضي الله عنهما: إذا أويتما إلى فراشكما أو إذا أخذتما مضاجعكما فكبرا 33 وسبحا 33 واحمدا 33، وفي رواية: التسبيح 34، وفي رواية: التكبير 34.
1: Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ali ve Fatıma'ya radıyallahu anhüma şöyle demiştir: yatağınıza girdiğinizde veya yattığınızda 33 defa Allahu Ekber, 33 defa Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah deyin. Bir rivayette 34 kere Sübhanallah, başka bir rivayette ise 34 defa Allahu Ekber demiştir.
0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل عليه السلام قاعد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم ولم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك، فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة، لن تقرأ بحرف منها إلا أعطيته.
1: ابن عباس رضي الله عنه anlatıyor. Cebrail aleyhisselam yanında otururken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yukarıdan bir ses işitti ve başını kaldırdı. Cebrail aleyhisselam, bu bir gök kapısıdır ki yalnız bugün açıldı, şimdiye kadar açılmamıştı dedi. Bu kapıdan bir melek inince yine Cebrail aleyhisselam, bu melek yeryüzüne ancak bugün inen bir melektir, şimdiye kadar hiç inmemişti dedi. Melek Resulullah'a selam verdi ve dedi ki: sana verilen iki nuru müjdeliyorum. Bunlar senden evvel hiçbir peygambere verilmedi. Bunlardan biri Fatiha suresi, diğeri ise Bakara suresinin sonlarıdır. Bunlardan bir harf bile okusan Allah mükafatını verir.
0: عن البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أوى إلى فراشه نام على شقه الأيمن، ثم قال: اللهم أسلمت نفسي إليك، ووجهت وجهي إليك، وفوضت أمري إليك، وألجأت ظهري إليك، رغبة ورهبة إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك. آمنت بكتابك الذي أنزلت ونبيك الذي أرسلت.
1: براء بن عازب دن radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına girdiğinde sağ tarafına yatardı. Sonra Rabbim sana teslim oldum, yüzümü sana döndüm, işimi sana emanet ettim, sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي فليخلقوا ذرة أو ليخلقوا حبة أو ليخلقوا شعيرة.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala benim yaratışım gibi yaratmaya kalkışanlardan daha zalim kim olabilir? Onlar güçleri yetiyorsa bir karınca, bir tahıl tanesi veya bir arpa tanesi yaratsınlar. Yoktan var etsinler bakalım, buyurdu.
0: وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جبير رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: مغبرت قدما عبد في سبيل الله فتمسه النار.
1: Ebu Abs Abdurrahman bin Cübeyr'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda ayakları tozlanan kimseye cehennem ateşi dokunmaz.

0: وعنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتخلف في المسير فيزجي الضعيف ويردف ويدعو له.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuk esnasında geride kalır, zayıf kimseleri ya kendi veya başkasının devesinin arkasına bindirir ve onlar için dua ederdi.

Sehl bin Muaz bin Enes'in babasından naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: faziletlerin en üstünü seninle akrabalık bağlarını kesenle ilişkini sürdürmen, sana vermeyene vermen, sana kötü söz söyleyeni bağışlamandır.

Peygamberimiz güneşin doğması, batması, ay ve güneşin tutulması, kar ve yağmurun yağması, fırtına çıkması gibi tabiat olaylarını Allah'tan başka bir varlığa nispet etmeyi, Allah inancını zedeleyeceği endişesiyle yasaklamıştır. Bu çerçevede Hudeybiye Antlaşması'nın yapıldığı günün sabahında, sabah namazından sonra arkadaşlarına "Rabbiniz ne buyurdu bilir misiniz?" diye sormuş, onların "Allah ve Resulü en iyi bilir" diye cevap vermeleri üzerine Allah'ın şöyle buyurduğunu anlatmıştır. "Kullarımdan bazısı bana iman ederek, bazısı da beni inkar ederek sabahladı. Kim Allah'ın fazlı ve rahmetiyle yağmura kavuştuk demişse, o bana iman etmiş, yıldızın ilahi gücünü inkar etmiştir. Kim de şu ve şu yıldızın doğması veya batmasıyla yağmura kavuştuk demişse, o da beni inkar etmiş, yıldıza iman etmiştir."

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Üretim, tüketim, bölüşüm ve pazarlama açısından ticaret ahlakı. Üretim açısından ticaret ahlakı. Kur'an-ı Kerim, insandaki üretici ve değiştirici güce yani emeğe büyük bir değer verir. Buna göre insanın kainat içerisindeki yerini önce onun inancı, sonra emeği tayin eder. Kişinin sorumluluğunu gerçekleştiren de, onun değerini tayin eden de emektir. Ve gerçekten de insan ancak kendi çalıştığını elde eder. Ve yine şüphesiz onun emeği kendisine pek yakında gösterilecektir ayeti bunu ifade etmektedir. Başka bir ayeti kerimede de iman edip de yararlı işlerde bulunanlar bilmelidirler ki biz güzel işler yapanların ecrini zayi etmeyiz buyrularak yararlı işler yapanların mükafatının asla zayi olmayacağı bildiriliyor. İnsanlar sosyal hayatın ticaretle ilgili aşamalarında bazen tüketen, bazen üreten, bazen bölüşümden pay alan, bazen de mevcut mal ve eşyayı pazarlayan konumunda olur. Kişi hangi konumda olursa olsun, riayet etmesi gereken bazı ahlaki esaslar vardır. İnsanın hayatını sürdürebilmesi için hem bedensel hem de ruhsal ihtiyaçlarını karşılayacak biçimde bir üretim faaliyeti içinde olması gerekir. İnsan fıtratına uygun olarak İslam dini de bu amaçla çalışmayı ve üretmeyi öğütlemiştir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'de yeryüzüne dağılın ve Allah'ın lütfundan nasibinizi arayın buyrularak insanlardan uzak yakın demeden yeryüzüne dağılıp çalışmaları ve üretime katkıda bulunmaları istenmiştir. Sevgili Peygamberimiz de Allah kişinin çalışıp üretmesini, böylece kendisini ve ailesini geçindirmesini, Allah yolunda cihad etmek, gündüzleri oruç tutmak ve geceleri namaz kılmakla eşdeğer tutmuştur buyurarak üretkenliğin önemini vurgulamıştır. İslam'ın öngördüğü ekonomik sistem, ihtiyaçlara yönelik bir üretime öncelik verirken, aşırı tüketime, lüks ve israfa yol açan bir üretimi hoş görmez. Aynı zamanda tüketimi yasak maddelerin üretimini de yasaklarken, bu üretim biriminden boş kalan atıl kaynakları, başka üretim alanlarına kaydırarak kaynak israfını önlemeyi amaçlar. İslam dini servetin atıl vaziyette tutulmasını doğru bulmadığından sermaye sahibi için iki ihtimal vardır. Ya bu gelirini iş yapan kimselere borç verebilir veya kendisi iş yapabilir, yatırıma yönelebilir. Şayet servetini başka birine ödünç vermeyi düşünür ve bunu bir sosyal yardım şeklinde değil de iktisadi bir faaliyet olarak gerçekleştirmek isterse, emek harcamadan ve riske katlanmadan sırf para karşılığında para kazanma yani faiz yasağıyla karşılaşır ki bu da Allah tarafından konmuş bir yasaktır. Bu durumda sermaye sahibi Müslümanın yapacağı en akılcı davranış, servetini üretime tahsis etmek yani yatırım yapmaktır. Bu akılcı ve dürüst yatırımla muhtemelen kişinin hem kârı artacak hem de başarılı olduğu takdirde yeniden yatırım yapabilecektir. İşte bu aşamada sermaye sahibinin uyması gereken ahlaki esaslar devreye girecektir. Bütün ekonomilerde geçerli olan ve farklı iktisadi sistemlerin değişik çözüm bulmaya çalıştıkları ortak ve temel konularında ticaretin ilk aşamasını oluşturan üretimle ilgili olduğunu görmekteyiz. Çözüm aranan temel konular şunlardır. A. Hangi mallar ne miktarda üretilmelidir? Yani alternatif mal ve hizmetlerden hangileri üretilecektir, ne miktarda üretilecektir? B. Mal ve hizmetler hangi biçimde üretilecektir? Yani mal ve hizmetler kimin tarafından ve hangi kaynaklar ve hangi teknolojik usullerle üretilecektir? C. Bu mal ve hizmetler kim için üretilecektir? Diğer bir tabirle toplam milli hasıla fertler veya gruplar arasında ne şekilde bölüşülecektir? kısaca üretilen mal ve hizmetin ne olduğu, kim için üretildiği ve nasıl üretildiği konusu üretim aşamasının en önemli sorularını oluşturmaktadır. İslam dininin kaynakları açısından bu sorulara cevap bulmak suretiyle üretim aşamasında Müslüman bireyin sahip olması gereken ahlaki esasları şöyle maddeleştirebiliriz. A. Üretici iyi niyetli olmalıdır. B. Üretici sorumluluk bilinciyle hareket etmelidir. C. Üretici dürüst olmalıdır. D. Üretici gayrimeşru bir kazanç yoluyla, gasp, hırsızlık, yağma, tekelcilik, kara borsacılık ve benzeri yollarla üretimde bulunmamalıdır. E. Üretici tüketimi helal olan şeyleri üretmelidir. F. Üretici amaç olarak toplumun ihtiyacını ve yararını esas almalıdır. G. Üretici zorunlu ihtiyaçların teminine önem vermelidir. H. Üretici toplumda lüks ve yapay tüketim anlayışını oluşturacak tutumlardan kaçınmalıdır. İ. Üretici bir malın üretilişindeki yegane amacın kâr elde etmek olmayıp bilakis zaruri ihtiyaçların teminiyle refaha ermek, iç ve dış saldırılardan emin olmak için olduğunu da bilmelidir. J. Üretici üretimini toplumda bir baskı unsuru haline getirmemelidir. Ticaret ahlakıyla ilgili genel esaslar konusunda değindiğimiz ayet-i kerimeler ve hadis-i şerifler dikkatle incelenecek olursa, üretici ahlakıyla da ilgili olduğunu görürüz. Örneğin Peygamber Efendimizin, bir kimse gıda maddelerini toplayıp günün raiç fiyatıyla satsa, sanki bunları tasadduk etmiş, yani yoksullara ve ihtiyacı olanlara ücretsiz dağıtmış gibi olur hadisine göre, üretimi yapılmış bir maddeyi piyasadan satın alıp toplumda ihtiyacı olanlara düzenli olarak raiç fiyatla satan kimselere böyle bir mükafat olunca, üretimi yapanlara daha fazla mükafat verileceği açıktır.

0: Tüketim açısından ticaret ahlakı. İnsanoğlu üreten bir varlık olduğu gibi tüketen bir varlıktır. İslam dini Müslümanların yeme içme, giyim ve barınma gibi ihtiyaçlarının karşılanmasında bütün tüketim faaliyetlerinde bir takım ölçüler getirmiştir. Allah Teala Kur'an-ı Kerim'in çeşitli yerlerinde bu hususa işaret etmiştir. Elini bağlı olarak boynuna asma, onu büsbütün de açıp saçma. Sonra kınanmış, pişman bir halde oturup kalırsın. Burada boynuna asma tabirinden cimrilik, açıp saçma tabirindense israf ve savurganlık kastedilmiştir. Bu iki özellik de güzel görülmeyen alışkanlıklardan olup, hem ferde hem de topluma sayısız zararları bulunmaktadır. İslam alimleri, tüketimi ve üretimi zaruriyat yani zorunlu, haciyat hayatı kolaylaştırıcı ve tahsiniyat zarafeti artırıcı malların üretim ve tüketimi olarak üç gruba ayırır. Bu alimlerin başında İmam Gazali, Şatibi, Cüveyni, İz bin Abdüsselam ve İbni Haldun gelmektedir. A. Zaruri ihtiyaç mallarının tüketim ve üretimi. Bunlar insanın beş temel özelliğini yani iman, hayat, akıl, üreme ve servet sahibi olabilmesini muhafazaya yarayan bütün mal ve hizmetlerin üretimini ve tüketimini kapsar. B. Hayatı kolaylaştırıcı yani rahatlatıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar hayattaki zorluk ve güçlükleri giderici ve konforu artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleridir. C. Zarafeti artırıcı üretim ve tüketim faaliyetleri. Bunlar rahatlığı sağlamanın ötesinde estetik, güzellik, zarafet ve sanat duygularını tatmine yarayan mal ve hizmetlerin üretimi ve tüketimiyle ilgilidir. Medeniyet geliştikçe birçok madde bu kategoriler arasında yer değiştirebilir. Dün lüks sayılan bir mal ve hizmet bugün zaruret haline gelmiş olabilir. O bakımdan bu gruplara giren malların durumu sabit olmayıp değişkendir. Bu malların üretim sıraları zaruri ihtiyaç maddelerinden başlayıp sırasıyla hayatı kolaylaştırıcı ve zarafeti artırıcı mallara doğru gider. Basit ve temel kaide arada bir çatışma olup tercih gerektiğinde daha üst kademedeki mal ve hizmetlerin üretimi için mesela daha alt kademedeki zarafet kategorisine giren bir mal veya hizmetten vazgeçmektir. Böylelikle üretimde ve tüketimde zaruri ihtiyaç maddelerine öncelik tanınacaktır. Böylece belli bir zaman ve mekan içinde sınırlı olan üretim kaynakları bir yandan üretim vasıtalarına, diğer yandan zaruri ihtiyaç maddeleri üretimine öncelik verilerek yönetilirse toplumun hayat seviyesi dengeli bir şekilde gelişmiş olur.
1: Hadislerde ticaret ahlakı. Yazan Fatih Çelik. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes radıyallahu anh şöyle demiştir. Ben Allah Resulü'nün avucundan daha yumuşak ne bir atlasa ne de bir ipeğe dokundum. Onun kokusundan daha hoş bir şey de koklamadım. Ben peygambere 10 sene hizmet ettim, bir defa olsun bana öf demedi. Yaptığım bir şey için bunu neden yaptın veya yapmadığım bir iş için de neden böyle yapmadın demedi.

İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Birisi Kur'an öğrenip gece gündüz onunla amel eden kimse, diğeri de Allah'ın kendisine verdiği malı gece gündüz Allah yolunda harcayan kimse.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her kim bir hastayı ziyaret eder veya Allah için sevdiği bir zatı ziyaret ederse bir melek dünya hayatın hoş olsun, ahiretin de hoş olsun, makamın cennet olsun diye seslenir.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Çölde yaşayan Araplardan bazıları Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldiler. Müslümanların çocuklarını öpüp sevdiklerini görünce, "Siz çocuklarınızı öpüyor musunuz?" dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet." cevabını verince, onlar, "Ama biz vallahi çocuklarımızı öpmeyiz." dediler. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah sizin kalbinizden merhameti söktüyse ben ne yapabilirim?" buyurdu.

Ebu Yezid Ma'an radıyallahu anh anlatıyor. Babam Yezid sadaka olarak dağıtmak için birkaç dinar ayırmış ve onları camide birinin yanına koymuştu. Ben de gelip onları aldım ve babamın yanına gittim. Bunun üzerine babam, "Vallahi ben o paraları sana vermek istememiştim," dedi. Babamın da bulunduğu bir ortamda durumu Resulullah'a arz ettim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Yezid, sen niyetinle sevap kazandın. Ma'an, sen de aldığın malı kazandın," buyurdu.

0: Muaz bin Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse imkanı varken Allah için tevazu gösterip abartılı giyinip kuşanmayı terk ederse Allah kıyamet gününde bütün insanların önünde onu huzuruna çağırır ve iman ehlinin giyeceği elbiselerden dilediğini seçmede özgür bırakır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Lakin kalplerinize ve amellerinize bakar.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme gfir li zembi kulleh, dikahu ve cilleh, ve evvelehu ve ahireh, ve alaniyetehu ve sirreh.
2: Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları, hepsini bağışla.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Ümmü Habibe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir.

öğle namazından önce ve sonra dörder rekat sünnet namaz kılmaya devam eden kimseyi Allah cehenneme haram eder. Mugine'nin katibi Verrat'tan nakledildiğine göre o şöyle demiştir. Mugire bin Şube, Muaviye'ye göndereceği bir mektupta bana şunları yazdırdı. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. Her şeye kudreti yeten O'dur. Allah'ım, senin verdiğine engel olabilecek hiçbir kuvvet yoktur. Vermediğini verecek hiçbir kuvvet de yoktur. Senin yardımın olmadıkça, servet sahibinin servetinin de kendisine faydası yoktur. Mugire, Muaviye'ye yazdığı mektupta şunu da yazmıştır. Resul-i Ekrem, bir de dedikodu yapmayı, lüzumsuz yere mal harcamayı ve çok soru sormayı yasakladı. Yine Peygamber Efendimiz, analara itaatsizliği, kız çocuklarına diri diri gömmeyi, verilmesi gereken şeyleri vermemeyi ve hakkı olmayan bir şeyi istemeyi de yasakladı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre bir adam borcunu istemek için Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem yanına geldi ve ona ağır konuştu. Bunun üzerine peygamberin ashabı ona haddini bildirmeyi düşündüler. Resulullah, onu bırakın, zira hak sahibi söz hakkı vardır dedi ve ona aldığım deveyle yaşıt bir deve verin diye emretti. Bunun üzerine ashab, ya Resulallah, dengini bulamıyoruz, ancak onun devesinden daha kıymetlisini bulabiliyoruz dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu, o halde onu verin. Çünkü en hayırlınız borcunu en iyi şekilde ödeyendir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kesin bir emir vermeden Ramazan gecelerinde ibadet etmeye teşvik eder ve şöyle derdi: Sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak geceyi ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır. Sehil bin Sa'd şöyle anlatıyor: Bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir meclisteki sohbetine tanık oldum. Peygamber Efendimiz cenneti anlattı ve sözlerinin sonunda orada hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın işitmediği ve hiç kimsenin hatırından bile geçirmediği nice nimetler vardır dedi. Sonra da şu ayeti okudu: Müminler ibadet için yataklarından uzaklaşır, korkarak ve umarak Rablerine yakarırlar. Onlar kendilerine verdiğimiz rızıktan infak ederler. Yaptıklarına karşılık olarak onlar için hazırlanmış olan gözleri aydınlatacak nimetleri kimse bilmez.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın elinde altın yüzük görmüş ve onu parmağından çıkarıp atarak sizden biri ateşli koru alıp eline mi takıyor demişti. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gittikten sonra o kimseye yüzüğünü al da satmak suretiyle ondan istifade et demişlerdi. Hayır, Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onu alıp attıktan sonra vallahi bir daha onu elime sürmem karşılığını vermişti.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zarafet, yumuşak huyluluk bulunduğu her şeyi güzelleştirir. Bulunmadığı şeyleri ise çirkinleştirir. Ebu'l-Abbas Sehl bin Sa'd es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün bir adam peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına gelip, "Ya Resulallah, bana öyle bir amel söyle ki onu yaptığımda Allah da insanlar da beni sevsin," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de, "Dünyaya rağbet etme ki Allah seni sevsin. İnsanların elindekine göz dikme ki insanlar da seni sevsin," buyurdu.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benden önce Allah tarafından bir topluma gönderilen her peygamberin sünnetine sarılan ve emirlerine uyan sadık ashabı ve havarileri vardı. Sonra bunların ardından yapmadıkları işleri dile getiren, emredilmedikleri işleri yapan kimseler geldi. Böyleleriyle, eliyle mücadele eden kimse mü'mindir. Diliyle mücadele eden mü'mindir. Kalbiyle mücadele eden de mü'mindir. Bunun ötesinde ise artık hardal tanesi kadar bile iman yoktur.

Ebu Abdullah Cabir bin Semure'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Namazları Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte kılardım. Onun namazı da hutbesi de mutedil idi.

0: Ebu Hüneyde Vail bin Hucr radıyallahu anh anlatıyor. Seleme bin Yezid el-Cufi Resulullah'a, "Ey Allah'ın Resulü, başımıza kendilerine karşı yükümlülüklerimizi yerine getirmemizi bekleyen, ancak bize karşı sorumluluklarını yerine getirmeyen yöneticiler geçerse, bize ne yapmamızı tavsiye edersin?" dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ondan yüz çevirdi ve başka bir şeyle meşgul oldu. Ancak Seleme bin Yezid sorusunu tekrarladı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Dinleyin ve itaat edin. Onlar kendi yükümlülüklerinden, siz de kendi yükümlülüklerinizden sorumlusunuz."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrailoğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, "Şu altınlarını al. Ben senden yalnız arsayı satın aldım. Bu altınları satın almadım," dedi. Satıcı da ona, "Ben sana toprağı içindekilerle sattım," deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, "Sizin çocuklarınız var mı?" diye sordu. Bunlardan birisi, "Benim bir oğlum var." Öbürü, "Benim de bir kızım var," diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, "Öyleyse bu oğlanla bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin," dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Namaz için ezan okunduğu zaman şeytan ezanı duymamak için arkasını dönüp uzaklaşır. Ezan bitince geri döner. Kâmet okunmaya başlanınca tekrar kaçar, kâmet bitince döner. İnsana vesvese vererek, şunu hatırla bunu hatırla diyerek, daha önce hiç düşünmediği şeyleri hatırlatır da, insan kaç rekat namaz kıldığını bilmez hale gelir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz cennetin en düşük derecesinde bile olsa kendisine dile dilediğini denilir. O da gönlünden dileklerde bulunur. Tamam mı diye sorulur. Evet deyince ona neler dilediysen sana iki katı verilecek denir.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala buyurdu ki, benim hiçbir ortağa ihtiyacım yoktur. Amelinde başkasını bana ortak yapanı ortağıyla baş başa bırakırım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kamu spotu.
3: Bazen kendinizi çaresiz hisseder, saklanmaktan başka çare göremezsiniz. Alo 183. Aile, kadın, çocuk, yaşlı ve engelli sosyal destek hattı. Çözümü yalnız aramayın. 183'ü arayın.
2: Kamu spotu.
4: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
5: İbn Ömer'in naklettiğine göre Hazreti Peygamber dünyada bir garip gibi, yabancı gibi, hatta bir yolcu gibi ol. Kendini kabir halkından biri gibi kabul et buyurmuş. Rivayetin devamında İbn Ömer hadisi rivayet eden Mücahid'e hitaben sabaha çıktığında akşama varacağım diye içinden geçirme. Akşama ulaştığında da sabaha çıkacağım diye içinden geçirme. Hastalığından önce sağlığından, ölümünden önce hayatından istifade ederek hazırlık yap. Ey Allah'ın kulu, yarın halinin ne olacağını bilemezsin demiştir. Bir gün Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir şey taşıyarak Hazreti Ayşe'nin yanından çıkan bir kadınla karşılaştı ve ona bu nedir diye sordu. Kadın, bunu Ayşe'ye hediye ettim ama kabul etmedi dedi. Hazreti Peygamber Ayşe'nin yanına girince ona, o kadının hediyesini kabul etseydin ya dedi. Ayşe, ya Resulallah, o muhtaç biri ve getirdiği hediyeye benden daha çok ihtiyacı var diye cevap verdi.

sana teslim oldum. Yüzümü sana döndüm. İşimi sana emanet ettim. Sevabını umarak ve azabından korkarak sana sığındım. Senden başka kendisine varıp sığınacak kimse yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere iman ettim, derdi. Çok sevdiği azatlısı Zeyd bin Harise'nin oğlu ve çok sevdiği bir zat olan ve Ebu Zeyd olarak bilinen Üsame'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'ın kızı Zeynep babasına "Oğlum ölmek üzere, bize kadar gelir misin?" diye haber gönderdi. Muhtemelen çok önemli bir konu için toplantı halinde olan Resulullah kızına selam gönderdi ve "Veren de alan da Allah'tır. Onun katında her şeyin vakti belirlidir. Binaenaleyh söyleyin sabretsin ve Allah'tan ecir beklesin." buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Peygamber'in kızı, "Allah aşkına söyleyin kendisine, ne olur gelsin," diye tekrar babasına haber gönderdi. Resulullah da yanında Sa'd bin Ubade, Muaz bin Cebel, Übey bin Ka'b, Zeyd bin Sabit ve daha başkaları olduğu halde kalkıp gitti. Çocuğu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem verdiler. Onu kucağına oturttu. Çocuk çok sık nefes alıyordu. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Ya Resulallah, bu ne hal?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu bir rahmettir," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Allah Teala Adem'i yarattığı vakit git ve şu oturan meleklere selam ver. Selamını nasıl karşılayacaklarını dinle. Onların verdiği karşılık senin ve neslinin selamı olacaktır," buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Adem, "Esselamu aleyküm," dedi. Melekler de, "Esselamu aleyke ve rahmetullah," dediler. Yani rahmetullah kelimesini ilave ettiler. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha anlattığına göre yanında bir kadınla otururken Resulullah içeri girer ve Hazreti Ayşe'ye "Bu kadın kimdir?" diye sorar. Hazreti Ayşe "Bu filan kadındır," diyerek kadının kıldığı namazlardan bahseder. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Tamam, anlatma. Gücünüzün yettiğini yapın. Allah'a yemin ederim ki siz usanırsınız da Allah usanmaz. Allah'ın en sevdiği ibadet, kişinin az da olsa devamlı yaptığı ibadettir," buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah aksırmayı sever, esnemeyi sevmez. Biriniz aksırıp

elhamdülillah, yüce Allah'a hamdolsun derse, bunu duyan her Müslümanın onu yarhamüke Allah, Allah rahmetiyle sana afiyet versin diye karşılaması gerekir. Esnemeye gelince, bu hal şeytandandır. Öyleyse birinize esneme geldiği zaman onu önlemeye çalışsın. Zira sizden biri esnediği zaman şeytan ona güler.''

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda rükûya eğildiği zaman şöyle derdi: Allah'ım, sadece senin önünde eğildim. Sana inandım. Sana teslim oldum. Kulağım, gözüm, iliklerim, kemiklerim ve sinirlerim sana karşı huşu halindedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde ilk sorgulanacak kişi şu şehittir. Huzura getirilir. Allah ona nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rab, şehit düşünceye kadar senin uğrunda savaştım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen sana cesur desinler diye savaştın. Nitekim bu da söylendi buyurur. Sonra, verilen emir üzerine yüzü koyun sürüklene sürüklene cehenneme atılır. Sonra ilim öğrenip öğretmiş, Kur'an okumuş bir kimse getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bu nimetlere karşılık ne yaptın der. O da, Ya Rabbi, ilim öğrendim ve öğrettim, Kur'an okudum cevabını verince Cenab-ı Hak, hayır, yalan söylüyorsun. Sen ilmi sana alim desinler diye öğrendin. Kur'an'ı da sana iyi okuyucu desinler diye okudun. Nitekim bu da söylendi buyrulur. Verilen emir üzerine o da yüzü koyun sürüklenerek ateşe atılır. Daha sonra Allah'ın kendisine her türlü maldan bolca verdiği bir kimse huzura getirilir. Allah ona da nimetlerini anar, o da nimetleri hatırlar. Allah Teala, bunlara karşılık ne yaptın der. Ya Rab, servetimi sırf senin uğrunda, senin istediğin yollarda harcadım deyince, hayır, yalan söylüyorsun. Sen bunları sana cömert desinler diye yaptın. Bu da söylendi buyurur. Sonra emrolunur ve o da sürüklenerek ateşe atılır. İbni Ömer'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yolculuktayken gece olduğunda şöyle derdi: Ey yeryüzü! Senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım. İbn Abbas'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem satılık eşyasıyla pazara gelen köylüleri pazar dışında karşılayıp mallarını satın almayın. Şehirli de köylünün namına onun malını satmasın buyurdu. Tabinden olan Ravi Tavuz İbni Abbas'a, şehirli köylünün malını satmasın sözünün manası nedir diye sordu. İbni Abbas, ücretle simsarlık etmesin cevabını verdi.

0: Sevban'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman, hasta bir Müslüman kardeşini ziyaret ettiğinde ziyaretini tamamlayıp geri dönünceye kadar sanki cennet hurfesi topluyormuş gibi olur. Ya Resulallah, cennet hurfesi nedir denilince zamanı geldiğinde ağaçtan toplanan meyvedir cevabını vermiştir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilme en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zarar olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi

0: Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
1: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
0: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
3: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
1: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
0: Bunu bir düşüneyim ben.
1: Abdullah?
0: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
1: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
0: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
1: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
4: Hadislerin hikayeleri.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Daha önce bunun gibi bir şeyle karşılaşmadık.
2: Atlarla buradan geçmemiz mümkün değil.
3: Hendeklerden çıkardıkları topraklarda siperler yapmışlar. Bu çukurdan tırmanamayız da.
4: Okları deneyelim.
1: Hedefleri seçemiyoruz ki. Boşuna atış yapmış oluruz.
5: Şu rüzgar da nereden çıktı?
3: Geçebileceğimiz bir yer yok mu?
6: İçeride bir sürü kadın ve çocuk var. Buraya girmelerine engel olacağız.
7: Ama nasıl?
6: Hisarın etrafını dolaşıp duruyorlar. Girebilecekleri tek bir kapı var. Biri oradan girmeye çalışırken diğerleri gözcülük yapacaktır. Ben oraya gidip girmeye çalışanın işini bitireceğim.
3: O da ne? Hisardan attılar.
8: Aman tanrım, onu öldürmüşler.
3: Nasıl olur? Sabahtan beri etrafı gözetliyoruz, kimse yoktu.
8: Demek ki hisarların içinde askerler var.
3: Sayıları o kadar çok değil ki. Nasıl hisarlara asker yerleştirmiş olabilirler?
8: İyi gözcüleri olmalı. Bak, izlendiğimizi fark etmedik.
3: Doğru. Hadi başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılalım.
8: Hadi yürü, hızlı ol.
9: Ey Halit! Atlar hendeği geçemiyor. Geçenler de vuruluyor. Hayvanlar ürktü. Geri çekilmeliyiz.
1: Geri çekilin.
0: 92. Bölüm.
10: Hendek Savaşı Müslümanların en çetin savaşlarından biriydi. Bir tarafta kendilerinin 4 katı büyüklüğünde bir orduyla, diğer tarafta kendilerine saldırmak üzere bekleyen Yahudi komşularıyla mücadele ediyorlardı. Müşrikler nöbetleşe taarruza geçiyorlar, bir gün dinlenen birlikler ertesi gün daha kuvvetli bir şekilde saldırıyordu. Yahudiler de onlara silah ve asker temin ediyor, bizzat yanlarında bulunuyorlardı. Ama Müslümanların asıl korkusu, savunmasız olan çocuklarının ve kadınlarının başına gelebilecek olanlardı.
1: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyor?
11: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor diye baktım.
1: Durum nasıl?
11: Şükürler olsun bir şey yok.
1: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
11: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
1: Benim de. Aklımız orada.
11: Devreyeler gece gündüz geziyorlar. Getirdikleri tekbir sesleri buradan duyuluyor. Ama yine de...
1: Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok Ebu Bekir.
11: Bizim Mevlamız da, koruyucumuz da o. Ondan başka kime güveneceğiz zaten?
1: Allah bize bunu yaşatanların cezasını elimizle vermeyi nasip etsin.
11: Amin.
10: Peygamberimiz için karargahın hemen yanında bir çadır yapılmıştı. Bir gece vakti Resulullah istirahatteyken dışarıda bir telaş başladı.
9: Müslümanlar!
12: Ne oluyor?
9: Baskın var! Koşun! Koşun!
1: Ey Allah'ın süvarileri! Harekete geçin!
9: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
10: Peygamberimiz çadırından çıktı. Dışarıda ashabından bazıları nöbet tutuyordu. Abbad bin Bişr de bunlar arasındaydı. Resulullah ona neler olduğunu sordu.
4: Ya Resulallah, bu gece Ömer nöbetteydi. Onun sesiyle uyandık. O ey Allah'ın süvarileri diye seslenince duyanlar arkasında toplandı. Huseyke tarafına gittiler.
10: Resulullah Abbad'ı olup biteni öğrenmesi için olay yerine gönderdi.
4: Ya Resulallah, Gatafan'dan ve Kureyş'ten birer bölük saldırıya geçmiş. Bizimkiler de onları ok ve taşla geri püskürtmüşler.
10: Peygamberimiz Müslümanların zafer haberine sevinerek geri döndü. Benzer saldırılar gece gündüz demeden her gün tekrarlanıyor ve Müslümanlar tarafından engelleniyordu. Savaşın 10. günüydü. Hava oldukça soğuktu. Bu müşrikleri zor durumda bırakıyordu. Hayvanlarını otlatacak herhangi bir otlak bulamıyorlar, ellerindeki yemlerle yetinmeye çalışıyorlardı. Hava koşulları Müslümanları da zorluyor. Bir yanda açlıkla, diğer yanda soğukla mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Peygamberimizin ısınmak için üzerine bir şeyler sarındığına şahit olanlar ellerinden bir şey gelmemesine üzülüyorlardı. Tüm zorluklara rağmen hiçbir Müslüman pes etmiyor, üzerine düşen vazifeleri titizlikle yerine getiriyordu. Müşrikler peygamberimizin bulunduğu çadırı tespit etmiş ve orayı hedef almışlardı.
2: Oklar geliyor, dikkat edin. Dikkat edin, herkes siper alsın.
7: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
2: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
12: Kalkanları getirin.
13: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
2: Okçular, mevzi alın. Herkes dikkatli olsun.
10: Bu savunma 3 gün devam etti. Hatta bir gün sahabiler savaşın şiddetinden ikindi namazını kılmaya fırsat bulamadılar. Sonra bu namazı kaza ettiler. Medine içindeki hisarlara yerleştirilmiş olan Müslüman kadınları korumak üzere görevlendirilen devriye birlikleri zaman zaman hendeğin yanında nöbet tutan askerlerle yer değiştiriyordu.
6: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
14: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar. Bir birlik yaklaşıyor galiba.
6: Şu gelen Ömer bin Hattab değil mi?
14: Evet, o.
6: Yanındaki kim? Mihferinden yüzü görünmüyor.
14: Talha bin Ubeydullah.
6: Allah'ın Resulü'nün yiğitleri. Allah muvaffak etsin.
14: Amin. Oğlum Saad şimdiye kadar buradaki birliklerin başındaydı. Artık savaş meydanına gidiyor.
6: Saad seni görmek için buraya yaklaşıyor sanırım.
14: Herhalde.
15: Anne, hakkını helal et. Biz gidiyoruz.
14: Helal olsun oğlum. Selametle git gel. Allah yardımcınız olsun.
15: Amin.
13: Kadınların dışarıda olması uygun değil. Düşman her an saldırabilir. Sizin burada ne işiniz var? Başınıza bir felaket gelmeyeceğinden nasıl emin olabiliyorsunuz?
16: Sakin ol Ömer. Hisar şurada. Girerler hemen.
14: Ömer haklı. Hadi girelim. Aklınız bizde kalmasın.
6: Allah yardımcınız olsun.
16: Amin. Hepimizin yardımcısı olsun.
6: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
14: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
6: Allah her türlü saldırıdan muhafaza etsin.
16: Amin.
17: Durum nasıl? Saldırılara devam ediyorlar mı?
13: Etmezler mi? Her gün bir grup saldırıyor. Bir gün Kureyş, öbür gün Gatafan.
17: Kurayza oğulları bir kısım askeri birliğini geri çekti.
13: Başka bir yönden saldıracaklardır.
17: Öyle. Kureyş'e destek sağlıyorlarmış.
13: Şu günleri bir atlatsak.
17: İnşallah o da olacak.
13: 3 gündür göz açtırmadılar. Hatta bazı günler vakit namazlarını kılamadı. Peygamberimizin çadırını hedef aldılar.
17: Kayıp verdik mi?
13: Yaralılar var ama şehit olan yok çok şükür.
17: Hamdolsun. Onların durumu nasıl?
13: Hendeğe atıyla birlikte düşen birkaç kişi ağır yaralıydı. Sonları ne oldu bilmiyorum. Savunma esnasında da okların isabet ettiği kişiler oldu.
17: Allah en kısa zamanda zafer nasip etsin.
13: Amin.
10: Saldırıların ardı arkası kesilmiyordu. Müslümanların üstün gayretleri sonucu bir ilerleme kaydedemeyen müşrikler farklı noktalardan saldırıya geçiyor ve olanca güçleriyle savunmayı zayıflatmaya çalışıyorlardı. Yine böyle bir günde Saad bin Muaz koluna isabet eden bir okla yaralandı. Atar damarına isabet eden bu ok yüzünden kanama durdurulamıyordu.
18: Allahu Ekber.
9: Koşun, koşun. Hadi toparlanın. Koşun. Durmayın. Hadi, hadi. Talha, Talha. Hızla kan kaybediyor. Ne yapacağız?
19: Bilemiyorum. Resulullah'a götürelim.
9: Peki. Hadi bana yaslan Saad. Ya Resulallah, Saad yaralandı. Kanamasını durduramıyoruz.
10: Peygamberimiz Saad'ın koluna bizzat müdahale etti. ama yine de kanama devam ediyordu.
4: Heh, oldu. Ama kanama durmuyor.
19: Yardım edin. Kanamayı durduramıyorum. Yarayı dağlayacağız. Ateş getirin. Kolu şişmeye başladı. Acele edin.
10: Saad'in kolu 3 kere dağlandıktan sonra ancak kanaması durdurulabildi. Bu yaranın ölümcül olduğu aşikardı. Herkes telaşa kapılmış bir çözüm bulmaya çalışırken Saad bin Muaz içinden şöyle dua ediyordu.
18: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayza oğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
0: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

0: Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ali radıyallahu anh anlatıyor. Baki-ül Gargat mezarlığında bir cenaze merasiminde bulunuyorduk. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve oturdu. Biz de onun etrafına oturduk. Elinde bir baston vardı. Başını eğdi ve bastonu ile yere bazı çizgiler çizdi. Sonra da her birinizin cennet veya cehennemdeki yeri ezelde yazılmıştır buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, ya Resulallah, biz işimizi yazgımıza mı bırakalım dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, hayır, siz yapmanız gerekeni yapın. Herkes yaratılışına kolay geleni seçecektir buyurdu. Ebu Hureyre'den

radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenazeyi olabildiğince çabuk defnedin. Eğer iyi, salih bir kimse ise onu bir an evvel yerine ulaştırmış olursunuz. Eğer böyle değil de kötü bir kimse ise bir an evvel omuzlarınızdan bırakmış olursunuz, buyurdu. Amr bin As'ın oğlu Abdullah'tan radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dünya nimetlerle doludur. Onun en gözde nimeti de saliha kadındır.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana ey Abdullah geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babasına baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim bol yağmura benzer. Bu yağmur suyu emen iyi bir toprağa yağar ve bol çayır ve ot bitirir. Bir kısım toprak ise su emmeyen sert bir toprak olup suyu tutar ve biriktirir. Allah Teala o su ile insanları faydalandırır. İnsanlar ondan içerler, hayvanlarını sularlar ve onunla eker biçerler. Yine o yağmur öyle bir toprağa yağar ki orası kayalıktır. Ne suyu tutar ne de ot bitirir. İşte Allah'ın dinini anlayan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilimden faydalanan ve onları öğrenip başkalarına da öğreten kimseyle buna kulak asmayan ve benim getirdiğim hidayeti kabul etmeyen kimsenin misali budur.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Ya Resulallah, Uhud gününden daha zor bir gün yaşadın mı?" diye sordum. Şöyle cevap verdi: "Evet, senin kavminden çok kötülük gördüm. En ağırı da Akabe günü onlardan gördüğüm şey oldu."

0: Ben Abdükülal'in oğlu İbni Abdüyalil'e sığınmak istedim. Ancak isteğimi reddetti. Ben de çok üzüntülü bir şekilde geri döndüm. Öyle ki karnı sealibe gelinceye kadar kendime gelemedim. Başımı kaldırdığımda bir bulutun beni gölgelediğini gördüm. Dikkatlice baktım, Cebrail de bulutun içindeydi. Bana şöyle seslendi: "Yüce Allah, kavminin sana söylediklerini ve senin nasıl reddettiklerini işitti. Onlar hakkında ne yapılmasını istiyorsan emretmen için sana dağlardan sorumlu meleğini gönderdi." O anda dağlar meleği de selam verdi ve bana seslendi: "Ey Muhammed, kavminin sana söylediklerini Allah işitti. Ben dağlardan sorumlu meleğim. Ne emredersen onu yapmam için Rabbim beni sana gönderdi. Dilersen Ahşebeyn denilen şu iki dağı onların üzerlerine kapayıvereyim." Bunun üzerine ben, "Hayır, ben ümit ediyorum ki Allah bunların soyundan yalnız kendine ibadet edecek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmayacak kimseler çıkaracaktır," dedim.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: "İyyâkum ve'z-zann, fe'inne'z-zann ekzebul hadîs. Ve lâ tahassasû ve lâ tecessasû ve lâ tenâfesû ولا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوانا."
2: Zandan uzak durun. Zira zan sözün en yalanıdır. Birbirinize kulak misafiri olmaya çalışmayın. Birbirinizin özel hallerini araştırmayın. Birbirinizle üstünlük yarışı içine girmeyin. Birbirinize kıskançlık etmeyin. Birbirinize kin beslemeyin. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. İnsanlar bu dünyaya imtihan için gönderilmiştir. Bu alemde iyi amel ve güzel şeylerle karşılaşacakları gibi kötü ve çirkin şeylerle de karşılaşabilirler. Her iki halde de insan imtihandadır. Öte yandan insan dünyada iyi veya kötü, hayır veya şer bütün yaptıklarından ahirette sorgulanacaktır. Müslümanların da bu inanç ve bilinç içerisinde olmaları gerekir. Müslüman için kişisel ve toplumsal hayatta iyilik ve kötülüğün ölçüsü, Allah ve Resulünün emir ve yasaklarıdır. Bireye ve topluma faydalı olan davranışlar arasında ise hüsnü zan gelir. Hüsnü zan, yani güzel düşünmek, kişinin iyi bir Müslüman olduğunu gösterir. Mü'min, bütün hayatında hüsnü zan beslerse, rahmet ve mağfiretten nasiplenir. Çünkü bu aynı zamanda onun inancının varlığını ve devamlılığını gösterir. Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Çünkü kafirler topluluğundan başkası Allah'ın rahmetinden ümidini kesmez ayeti de bu duruma işaret etmektedir. Sevgili Peygamberimiz, Allah'tan hiçbir zaman ümit kesmemiştir. Hayatın son anına dek her daim Rabbine karşı hüsnü zan halinde olmayı bize şu hadisi şerifiyle öğretmiştir. Hepiniz ancak Yüce Allah'a hüsnü zan besleyerek can veriniz. O, hayatının her anında hayırlı olanı yapmayı prensip haline getirmiş ve şöyle buyurmuştur: "Mü'min daima hayır üzerindedir. Bedeninden ruhu çıkarken bile Allah'a hamd eder. Müslüman, kendisiyle aynı inancı paylaşan Müslüman kardeşi hakkında hüsnü zan beslemelidir. Zira iman, ahlak ve kardeşlik bunu gerektirir. Müslümanın Müslüman kardeşi hakkında iyi düşünmesi ve ona güvenmesi her daim hem dininin hem de insanlığın gereğidir. Suizan, kesin bir delil olmaksızın Müslümanlar hakkında kötü düşünmek ve emin olmadığı halde Müslümanlar hakkında suçlamada bulunmaktır. O, insanları birbirinden uzaklaştıran ve aralarındaki bağları koparan ahlaki kusurlardandır. Kötü olan zan, insanın zaaflarını harekete geçirir. Hatalar zincirinin ilk halkasını teşkil eder. Bu hastalıktan korunmak için en başta tedbir almak, insanların aklında soru işareti bırakacak, gönüllerine şüphe düşürecek, suçlamaya neden olacak durumlardan sakınmak gerekir. Bu yüzden Peygamberimiz, "Üç kişiyseniz, ikiniz diğerini bırakıp da fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer." tavsiyesinde bulunarak, zan konusundaki hassasiyetini ortaya koymuştur.

0: 40 hadiste güzel ahlak.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi," dedi. Kimi de, "Belki de işitmedi," dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince, "Kıyameti soran nerede?" diye sordu. Bedevi, "İşte benim ey Allah'ın Resulü," deyince, "Sorumluluk getirildiği zaman kıyameti bekle," buyurdu. Yine bedevi, "Ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun getirilmesi nasıl olur?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle," buyurdu. Ebu Hureyre ve Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Harp bir hiledir, strateji ve taktiktir," buyurdu.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkarda onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Cabir'den radiyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse ezanı dinledikten sonra "Ey bu eksiksiz davetin ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi ve fazileti ihsan buyur. Onu kendisine vaat ettiğin makamı mahmuda ulaştır." duasını okursa kıyamet gününde şefaatime hak kazanır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kur'an'ı devamlı okuyana cennette şöyle denir. Oku ve cennet basamaklarında yüksel. Dünyada tertil üzere tek tek okuduğun gibi cennette de öyle oku. Çünkü senin cennette yerleşeceğin yer okuduğun ayetin sonundadır. Ne kadar çok okursan o kadar yükselirsin.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ey insanlar! Allah Teala temizdir. Ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti. Peygamberlere, ey peygamberler, hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin, iyi ve güzel işler yapın. Müminlere de, ey müminler, verdiğimiz hoş ve temiz yiyeceklerden yiyin," buyurdu. Sonra Resul-i Ekrem uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti. Ama onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram, gıdası haramdı. "Peki böyle birinin duası nasıl kabul edilsin?" buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerle onu anlamak.
3: Yemek adabı, şükür ve tevazu sofraları. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, Allah Teala temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah peygamberlerine emrettiği şeyleri müminlere de emretti," buyurdu ve şu ayetleri okudu: "Ey peygamberler, temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin." Sonra Resulullah uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti ve "Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haram ile beslenirdi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin?" buyurdu. Miktam bin Mâdî Kerîb'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur: "İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka doldurulacaksa, midenin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın.

Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Dahak bin Abdurrahman bin Arzem el-Eş'ari'nin Ebu Hureyre'den işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde bir kul nimetlerden hesaba çekilirken ona ilk önce sorulacak olan, bedenini sağlıklı kılmadık mı? Susuzluğunu soğuk suyla gidermedik mi denilmesidir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yediğinde Allah'ım bu yemeği bize bereketli kıl ve bize ondan daha iyisini yedir desin.

Enes bin Malik tarafından nakledildiğine göre Resulullah yatağına uzandığında şöyle dua ederdi. Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi, başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yediği zaman sağ eliyle yesin. Bir şeyi içtiği zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Hazreti Peygamber hiçbir yemeğe kusur bulmazdı. Canı çekerse yer, hoşlanmazsa yemezdi. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah yemeğini bitirince şöyle dua ederdi. Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kulun yemeğini yedikten sonra veya içeceği şeyi içtikten sonra ona hamd etmesi Allah'ın hoşuna gider. Vahşi bin Harb'in babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabı, "Ey Allah'ın Resulü, yiyoruz ama doymuyoruz." deyince Peygamber Efendimiz, "Ayrı ayrı yiyor olmalısınız." demiş, onlar "Evet." deyince ise şöyle buyurmuştu. Yemeği topluca yiyin ve Allah'ın adını anın ki bereketli olsun. Cabir'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Uyuyacağınız zaman kandilleri söndürün, kapıları kapatın, su kaplarının ağızlarını bağlayın, yiyecek ve içeceklerin üzerine örtün. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz su içeceği zaman kabın içine solumasın. Tekrar su içmek istediği takdirde kabı ağzından uzaklaştırıp soluk alsın, ardından içmeye devam etsin. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sarhoş eden her şey içkidir ve sarhoş eden her şey haramdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Hastaneye ulaşamadığımız her saniye ambulanstaki hastanın hayata tutunmasını zorlaştırıyor. Acil durumda saniyelerin hayati derecede önemli olduğunu unutmayın.

her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: Musab bin Umeyr'in kardeşi Ebu Aziz bin Umeyr anlatıyor. Bedir günü esirler arasındaydım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem esirlere iyi davranın buyurdu. Ben bir ensar grubunun elinde esirdim. Ensar Resulullah'ın emrine uyarak sabah ve akşam ekmek ve yemeklerini bana ikram ederler, kendileri de hurmayla yetinirlerdi. Bir kişi peygamberimize, "Ey Allah'ın Resulü, annemin yanına girmek için izin isteyecek miyim?" diye sorduğunda, "Evet" buyurmuştur. O kişi, "Ben onunla aynı evde oturuyorum" deyince Hazreti Peygamber, "Yanına gireceğinde ondan izin iste" diye cevabını tekrarlamıştır. Bu sefer sözünü sürdürüp, "Ona ben hizmet ediyorum" diye üsteleyince, Allah'ın Resulü, "Ondan izin iste, onu çıplak olarak görmek ister misin?" demiştir. Adam doğal olarak hayır demiş, bunun üzerine Peygamberimiz o halde izin almadan annenin yanına girme buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu.

Cabir bin Semüre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamberin yanına, meclisine geldiğimizde herkes bulduğu yere otururdu. Abdullah bin Ömer'in oğlu Salim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Abdullah bin Ömer sefere çıkmak üzere bulunan kimseye şöyle derdi: yanıma gel. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaştığı gibi ben de seninle vedalaşayım. O sallallahu aleyhi ve sellem bizimle vedalaşırken şöyle derdi: dinini, emanetini, malını, mülkünü, çoluk çocuğunu ve işinin akıbetini Allah'a emanet ediyorum. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanında iki kişi aksırdı. Resulullah onlardan birine "Yerhamüke Allah" dedi. Diğerine bir şey demedi. Bu ikinci kişi "Filana yerhamüke Allah dediniz, bana ise bir şey demediniz" deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "O Allah'a hamd etti. Sen ise Allah'a hamd etmedin" buyurdular.

Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, göklerdeki her şey, yerdeki her şey Allah'ındır. İçinizdekini açığa vursanız da, gizleseniz de, Allah sizi onunla sorguya çeker. Dilediğini bağışlar, dilediğini azap eder. Allah'ın gücü her şeye yeter. Ayeti nazil olunca, bu durum Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabına ağır geldi. Bundan sonra Resulullah'a gelip diz çöktüler ve "Ya Resulallah, şimdiye dek namaz, cihat, oruç ve sadaka gibi gücümüz yeten amellerle yükümlü tutuluyorduk. Şimdi ise hatıra gelen şeylerden de sorumlu tutulacağımızı belirten bu ayet indi. Bizim buna gücümüz yetmez," dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: "Sizden önceki kitap ehlinin dedikleri gibi işittik fakat söz dinlemeyeceğiz mi demek istiyorsunuz? Öyle demeyin. Bilakis işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, bizi bağışla, bize mağfiret et. Nihayet sana varacağız," deyin. Onlar bu sözleri okuyup işittik ve itaat ettik demeye alıştıktan sonra Allah Teala şu ayeti indirdi: "Peygamber Rabbinden kendisine indirilene iman etti. Müminler de iman ettiler. Her biri Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ettiler ve şöyle dediler: Onun peygamberlerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Yine işittik ve itaat ettik. Ey Rabbimiz, senden bağışlanma dileriz. Sonunda dönüş yalnız sanadır," dediler. Ashab bu sözü söylemeye alışınca Allah Teala bu ayeti neshetti ve şu ayeti indirdi: "Allah bir kimseyi ancak gücünün yettiği şeyle yükümlü kılar. Onun kazandığı iyilik kendi yararına, kötülük de kendi zararınadır. Şöyle diyerek dua ediniz: Rabbimiz, unutur veya yanılırsak bizi sorumlu tutma." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme." Allah evet dedi. "Rabbimiz, bize gücümüzün yetmediği şeyleri yükleme." Allah evet dedi. "Bizi affet, bizi bağışla, bize acı. Sen bizim Mevlamızsın. Kâfirler topluluğuna karşı bize yardım et." Allah evet dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, sürekli herkese faydası dokunan işler. Faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur.

Helal haram titizliği. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki kişi malı helalden mi, haramdan mı aldığına hiç aldırmaz. İmam Buhari iki ayrı bab başlığı altında bu hadise yer verir. Birisi malı nereden kazandığına aldırış etmeyen kimse, diğeri ise ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan korkun ve sakının ki kurtuluşa erisiniz ayetidir. Bu demektir ki hadis, faiz veya faiz şüphesi bulunan ticari muameleler karşısında Müslüman şahsiyeti ikaz etmektedir. Kaldı ki Resul-i Ekrem, insanlara öyle bir zaman gelir ki faiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Faiz yemeyenlere de tozundan isabet edecektir şeklindeki mucizevi haberle herkesin yüz yüze kalabileceği bu bela karşısında hassas olunmasını tembihlemiş bulunmaktadır. Yüce Kur'an şu talimatta bulunur. Ey iman edenler! Mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin canına kıymayın ve haram işleyerek kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim aşırıya kaçarak ve zulmederek bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah'a pek kolaydır. Açıkça anlaşılmaktadır ki ticarette gözetilen gaye ne pahasına olursa olsun kazanmak değil, helal haram titizliği göstererek, meşru kârla yetinerek geçim yolu sağlamaktır. Bir Müslümanın kendisinin ve aile efradının geçimini sağlayacak ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalışıp kazanması farzdır. Allah yolunda infak etmek, yoksulların, dost ve yakınlarının ihtiyaçlarını gidermek ve onlara ikramda bulunmak için kazanması müstehap, refah içinde bir hayat sürmek için çalışması ise mübah görülür. Ancak başkalarına karşı kibirlenmek ve üstünlük taslamak, hırsa kapılarak başkasının servetiyle yarışmak ve taşkınlık yapmak için kazanmak haram sayılır. Bu itibarla girişimci Müslüman, yapmak istediği iş ve muamelenin dini fıkhi hükmünü ilmihal kitaplarından mutlaka öğrenmeli veya soruşturmalı, haramdan veya haram şaibesinden şiddetle kaçınmalı ve rızkını helal yoldan temin etmelidir. Zira helal kazanç yolu aramak her Müslümana farzdır. Aksi halde Resul-i Ekrem'in şu uyarı ve serzenişiyle karşı karşıya gelme tehlikesi vardır. Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah tayyiptir. Helal, iyi ve temiz, tayyip olandan başka bir şeyi kabul etmez. Allah, müminlere de rasullere emrettiği şeyi emreder. Ey rasuller, helal, iyi ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim ve ey iman edenler, size verdiğimiz rızıkların helal, iyi ve temiz olanlarından yiyin buyurmuştur dedi ve sonra devam etti. Adam uzun sefere çıkar, saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde ellerini semaya kaldırarak ''Ey Rabbim, ey Rabbim'' diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve hep haramla beslenmiştir. Böyle bir adamın duası nasıl kabul edilir? Konu hakkında hiç unutulmaması gereken hadislerden birisi şudur. Helal açıktır, haram da açıktır. Fakat bu ikisinin arasında pek çok insanın bilmediği şüpheli şeyler, konular vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, şeref ve haysiyetini koruma altına almış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse bunun durumu yasak bölgeye düşebilecek şekilde koyun otlatan çoban gibidir. Şunu bilin ki her hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Allah'ın yeryüzündeki yasak bölgesi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki vücutta bir et parçası vardır. Eğer o iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bakın bu et parçası kalptir. Helal haram titizliği başlığı altında iğne alım satımı konusuna değinmek yerinde olacaktır. İlgili hadis şudur. İğne yoluyla alım satım yaptığınız, sığırların kuyruklarına yapışıp ziraatle yetindiğiniz ve cihadı bıraktığınız zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye dek o zilleti sizden söküp almaz. Bu hadisi şerifte iğne alım satımı ilahi gazabı celbeden ve Müslüman toplumun zillete düşmesine sebep olan icraatler arasında zikredilir. Veresiye satmak manasına gelen iğne, bayin
muayyen bir vade ile müşteriye sattığı malı aynı şahıstan daha ucuz bir fiyatla tekrar satın alarak kıymetini peşin olarak ödemesi tarzında gerçekleşen bir alışveriş türüdür. Buna göre mesela 6 ay vade ile peşin fiyatı 80 lira olan bir malı müşteriye 100 liraya satmış olan bir bayi, sattığı malı müşteriden 50 liraya satın alması halinde iğne alım satımı gerçekleşmiş olur. Hanefi fakihlerinin de içinde bulunduğu cumhur ulema böyle bir alışverişi caiz görmezler. Çünkü aradaki fiyat farkı verilen örnekteki 50 lira gibi 50 lirayı muayyen bir süre için 100 lira karşılığında veren kimsenin muamelesini hatırlatmaktadır. Bu ise Kur'an ve hadislerde haram kılınmış olan ribayı nesiyeyi çağrıştırır. Bu itibarla iğne alım satımı faiz yemek için hileli ve şüpheli yollara sapmak demektir. Ancak söz konusu alışveriş türünde araya üçüncü bir şahsın girmesi durumunda, yani müşteri veresiye satın aldığı malı aynı bayiye değil de başka bir şahsa satması caiz görülür. Resul-i Ekrem'in sığırların kuyruklarına yapışıp ziraatle yetinmek tabirinden, saadet asrında ziraat işlerinde özellikle sığırların kullanıldığını öğrenmekteyiz. Günümüz çiftçilerinin bile traktör, biçer döver gibi modern tarım araçlarının ulaşamadığı dağlık arazilerde at, merkep ve sığır gibi hayvan gücünden faydalandıkları bilinen bir husustur. Her asırda ziraat, dünyevi büyük bir meşgale ve önemli bir geçim vasıtası olmuştur. İnsan için ziraat, hem zihnen hem bedenen yorucu ve oyalayıcı bir meslektir. Fakat aynı zamanda ziraat, Kur'an ve sünnet tarafından teşvik gören bir geçim yoludur. Bu itibarla Resul-i Ekrem'in söz konusu tabirinden ziraatçının dini hayatını felce uğratacak, ibadetlerini ihmal edecek ve cihattan engelleyecek şekilde kendini dünyaya kaptırması anlaşılmalıdır. Esasen bireysel ve toplumsal planda İslami değerlerden uzaklaştıracak, bu değerleri toplumun diğer üyeleriyle paylaşma zevk ve heyecanından geriletecek her meslek, söz konusu hadisin hatırlattığı tehditle yüz yüzedir. Hadiste ziraat adeta bir misal olarak verilir.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın yediği en güzel şey kendi kazancından olandır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Biz savaşa giderken yokuş çıktığımızda tekbir getirir, indiğimizde de Allah'ı tesbih ederdik.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Rabbini zikredenle zikretmeyen diriyle ölüye benzer.

Huzeyfe ve Ebu Zer'den radıyallahu anh şöyle nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatağına yattığında şöyle derdi.

0: Allah'ım, senin ismini anarak ölür ve dirilirim, uyur ve uyanırım. Uyandığı zaman da bizim canımızı aldıktan sonra dirilten Allah'a hamdolsun. Dönüş yine onadır derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadis Sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
3: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazu's Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak bölümü. Sıradaki hadisimiz 408 nolu hadis. Ve'an Adi ibn Hatim'in, Adi bin Hatim'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. Kale, dedi ki, Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, Mâ minkum min ahadin, sizden hiç kimse yok ki, illa seyukellimuhu rabbuhu, illa ki Rabbi onunla konuşacak. Leyse beynehu ve beynehu tercümanun, kendisiyle Allah arasında hiçbir tercüman olmayacak. Feyenzuru eymene minhu, kişi sağına doğru bakar. Fela yara illa ma qaddama, fakat önden gönderdikleri dışında hiçbir şey görmez. Yani sadece dünya hayatındayken ahirete gönderdiği amelleri. وَيَنْظُرُ أَشْأَمَ مِنْهُ, bu kez soluna bakar. فَلَا يَرَى إِلَّا مَا قَدَّمَ, orada da yine amellerini görür. Dünyadan yapıp ettiklerini, önden ahirete gönderdiklerini görür. Bizler dünyada yaşarken her bir amelimizi önden gönderiyoruz. Adeta post alıyoruz. Hesap vereceğimiz güne doğru bunlar kayıtlanıyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki, İnna kunna nestensihu ma kuntum ta'melun. Biz sizin yapıp ettiğiniz işlerin birer nüshasını alıyorduk. Amelin nüshası alınıyormuş. Yani kaydı değil, görüntüsü değil, sesi değil, kendisi kopyalanıyor. Demek ki üç boyut, hatta zaman boyutuyla birlikte, hatta içe bakan niyet boyutlarıyla birlikte taslaman birer kopyası alınıyormuş. Ve bunlar bildiğiniz somut gerçeklikler olarak kişinin sağına soluna sıralanırlar. Koca bir ömürdeki ameller, öyle film şeridindeki gibi sadece gölgeler değil, amelin kendisi somut varlıklarıyla kişinin sağına ve soluna getirilirler. Kişi de Allah'ın huzurunda, kaç boyutlu bir ortamsa burası, kişinin yaşadığı uzay zaman kopyalanıp ameller olarak dizilmiş, baktığında sağ tarafta kendisini görüyor, yapıp ettiklerini görüyor. Belli ki iyi amellerini sağında, kötü amellerini de solunda görüyor. Ama sadece amelleri var. Allah'ın Resulü'nün bu tanımlamasında belli ki vermek istediği mesaj, huzur-u ilahiye çıktığında amellerinle çıkacaksın. Yanında sana yardım edecek, destek verecek, omuz verecek, kopya verecek ve benzeri kimseleri bulamayacaksın. Sadece amellerin. Sağına baksan öyle, soluna baksan öyle. Önüne baktığında وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ, Allah'ın Resulü buyurdu ki, önüne baktığında فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه. نار يعني أتش يعني جهنم. Cehennemden başkasını görmez. Ateş tam bakışın istikametinde karşısında durmaktadır. Bu esnada kul Cenab-ı Hak ile konuşmak üzere huzura alınmıştır ve yapayalnızdır. Ayette geçtiği üzere وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ, bize tek tek geleceksiniz, fert fert, yapayalnız. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ, İlk defasında biz sizi yarattığımızda nasıl tek başınıza yalnız yarattık, huzurumuza döndüğünüzde de yine tek başınıza yalnız geleceksiniz. Nitekim başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük buluşmayı kulun Rabbine yakınlaştırılması, o kadar kul Rabbine yakınlaşır ki Cenab-ı Hak'la o, sadece ikisi, Allah Azze ve Celle kuluna şu günahını biliyor musun? يُدْنَ الْمُؤْمِنُ مِنْ رَبِّهِ, kul Rabbine o kadar yaklaştırılır ki Cenab-ı Hak ona فَيُقَرِّرُهُ بِذُنُوبِهِ, şu günahı işledin sen, تَعْرِفُ ذَنْبَكَ ذَا, şu öteki günahı da hatırlıyorsun değil mi? Kul اَعْرِفُ يَا رَبِّ, biliyorum ya Rabbi, اَعْرِفُ biliyorum ya Rabbi gibi böyle konuşmalar olur. Eğer kulu Allah Azze ve Celle bağışlayacaksa, nitekim o tövbe etmiş, bunlardan vazgeçmiş, daha dünyadayken bunların silinmesi için girişimlerde bulunmuş kimse ise şayet Cenab-ı Hak ona feyekulu setertuha fid dünya, dünyada bunları setrettim yani örttüm, ve ağfiruha lekel yevm, ve bugün senin için bunları mağfiret ediyorum, bağışlıyorum diye. Kulla Allah Azze ve Celle arasında olup biten birebir görüşme. Bu hadiste okuduğumuz da ondan farklı değil. Kulların Cenab-ı Hakk'a teker teker hesap vermek üzere çağrıldıkları, kimilerine kitapları sağ tarafından verildiği, kimilerine kitaplarının sol tarafından verildiği, nitekim o kitabın öncülüğünde huzura çağrılırlar. Cenab-ı Hak dedi ki يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ, biz o gün bütün insanları kitapları üzere çağırırız. Ve bu kitap üzere kul Allah'ın huzuruna getirilir. Cenab-ı Hak onunla konuşur. Hazreti Ayşe rivayetinde kolay hesap göreceklerin anlatıldığı ifadede Resulullah buyurdu ki Allah ona amellerini gösterir. Şunu da yapmışsın, bunu da yapmışsın, bunu da yaptın. O kadar ki kul helak olacağını sanır. Şayet tövbekar bir kul ise bu, Cenab-ı Hak ona bak bu günahlarını bağışladım, sildim kitabından diye mağfiretini yaşatınca, işte kul sevinçle o mahşeri kalabalığın arasına dönerek ha umukra'u kitabiya, işte benim kitabım, alın okuyun bakalım diye gururla, mutlulukla, sevinçle döner ve kitabını iftiharla insanlara göstermek ister. Allah'ın Resulü böyle neticelenen bir muhasebeye işte bu kolay hesaptır buyurdu. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا ayetindeki gibi. Ama zor hesap o başka. Cenab-ı Hak günahlarını ona gösterdikten sonra neden yaptın, nasıl yaparsın, niçin yaptın gibi sorulara geçerse işte o artık azap demektir. Men yuhaseb yuazzab buyurdular. Salat ve selam üzerine olsun. Kim hesaba çekilirse azaba çekilir. Dolayısıyla bu sahne sorgu sahnesine dönüşmeksizin kulun dünyadan Cenab-ı Hakk'a yakardığı, yalvardığı mağfiret dileğiyle, tövbesiyle güzel bir neticeye bağlanmışsa, günahlarına rağmen burada da hoş neticelenir, kul mağfiret edilir, bağışlanır, ve cennetle sonuçlanan bir akıbeti olur, bir geleceği olur. Hem de sonsuz ve bitimsiz. Ama kul kötüden daha kötüye, ondan da daha kötüye doğru ısrarla ve inatla yol almış. Hak Teala'yı hayatında göz ardı etmiş. Günahlarla yetinmemiş, baş kaldırmış. Rabbini yok sayıp reddetmiş. Allah'ın ona bahşettiği akletmeye rağmen hayatı yokluğun neticesindeki ve yokluğa mahkum bir süreç olarak görmüş, hiçten geldiğini ve hiç olacağını akletmesine rağmen savunmaya kalkmış ve böyle bir felsefe geliştirip sorumsuz bir hayat yaşamış olan kimseler, Yaradan'ı yok sayan kafir dediğimiz, yok sayan demek, bildiği ve anladığı ve akletmesiyle kestirdiği halde sahibini hep göz ardı ederek yaşamış kimseler. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. Cenab-ı Hak böylelerine bir de şeytan eşleştirmiş. Yaradan'ı görmezden gelenler, bilmezden gelenler artık şeytan eşliğinde hayatlarını kötüden daha kötüye doğru ilerletirler. Böyleleri huzur-u ilahide o kötü amelleriyle dolu bir platform üzere Cenab-ı Hakk'a hesap vermeye çağrılırlar. Karşıda cehennemin görüldüğü o korkunç sahnede kişinin amelden gayrı bir ümidinin olamayacağını tarif ettiği Resulullah'ın bu anlatımı nasıl tamamlanıyor derseniz, elbette ki ibret ile, elbette ki mesaj ile. O yüzden olayı buraya kadar anlatınca Allah'ın Resulü buyurdu ki, sağına bakar amelinden gayrısını görmez. Soluna bakar amelinden gayrısını görmez. Karşıda cehennem onu beklemektedir. فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجِهِ. Cehennemle mi sonlanacak acaba akıbetim? Bu korkunç sahneyi betimlemişken Allah'ın Resulü buyurdu ki, فَتَّقُ النَّارِ. Dolayısıyla şimdi sizler ateşe karşı tedbir almaya bakın. Sakının, kendinizi korumaya çalışın. Amellerinizle, çabalarınızla, gayretlerinizle ve harcamalarınızla Allah yolunda. Elinizde yoksa bile en basitinden, وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, bir hurmanın bir parçasıyla bile olsa, yani bir hurmanın bir kenarını şöyle parçalayıp pay ettiniz ve onu ihtiyaç sahibi bir kimseyle paylaştınız. Bu kadarcık dahi olsa, yapabileceğinizin en azı buysa şayet tabii, ama olsun, bunu da yapın, ateşe karşı aranızda o gün bir bariyer oluştursun. فَتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Ateşe karşı korunma refleksiyle dünyada infak edebilmek. Resulullah'ın birini diğeriyle ilişkilendirdiği bu hususa bakar mısınız? İmam Nevevi'nin Allah'a dair korkumuzu, onun bizi tehdit ettiği azabı gündemimizde tutarak, ahirete yönelik olarak Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imkanları ihtiyaçlı kimselerle paylaşabilmemizi sağlıyoruz. Bu yöndeki duygularımızı cimrilik gibi, haset gibi yönetebilmek adına ahirette Allah'ın huzurunda kalacağımız cehennemin kıyısındaki o korkunç sahne bugünden bizim tasarruflarımızda etkili olacaktır. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış, hem İmam Müslim sahihini almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
2: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyametin dehşetinden insanlar öyle terler ki çıkan terleri yerin 70 arşın derinliğine kadar nüfuz eder. Ter onların kulaklarına kadar ulaşır. Onlar tere boğulurlar.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse bizim bu işimizde dinimizin aslında olmayan bir şey ortaya çıkarırsa o şey reddedilir.

Ebu Mesud el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Sahabeden biri 5 kişilik yemek hazırlayıp 4 kişiyle beraber Peygamberi sallallahu aleyhi ve sellem davet etti. Ancak gelirken bir kişi daha onların peşine takıldı. Kapıya geldiklerinde Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem davet sahibine, "Bu adam bize sonradan katıldı. İstersen müsaade edersin girer, istersen döner." buyurdu. O da, "Ya Resulallah, olur mu öyle şey? O da buyursun," dedi.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem vefatıyla sonuçlanan hastalığı sırasında Ali bin Ebu Talib radıyallahu anh onun yanından çıkmıştı. Halk, "Ey Ebul Hasan, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceyi nasıl geçirdi?" diye sordu. Ali radıyallahu anh, "Hamdolsun, iyi geçirdi," cevabını verdi.

Ebu Muhammed Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh anlatıyor. Vallahi yaşadığım müddetçe gündüzleri oruç tutacağım, geceleri de ibadet edeceğim dediğimi Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem söylemişler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu sözü söyleyen sen misin?" diye bana sordu. "Evet, anam babam sana feda olsun ya Resulallah. O sözü ben söyledim." dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunu yapamazsın. Bazen oruç tut, bazen tutma. Biraz uyu, biraz da ibadet için kalk. Her ay 3 gün oruç tut. Bir iyiliğe 10 misli sevap verildiği için böyle yapmak, ara vermeden oruç tutmak gibidir." buyurdu. "Bundan fazlasını yapabilirim." dedim. "Öyleyse 1 gün oruç tut, 2 gün tutma." buyurdular. "Ben bundan fazlasına güç yetirebilirim." dedim. "O halde 1 gün oruç tut, 1 gün tutma. Bu Davud'un aleyhisselam orucudur ve orucun en ölçülü olanı." buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Herhangi biriniz ölümü temenni etmesin. Zira o iyi bir kimse ise yaşadıkça iyiliğini arttırır. Eğer kötü birisi ise belki pişman olur ve Allah'ın rızasını kazanmaya çalışır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'la bir sefere Beni Mustalik Savaşı'na çıkmıştık. Yiyecek sıkıntısı baş gösterdi. Abdullah bin Übey etrafındaki münafıklara, Resulullah'ın yanındakilere yardım etmeyin de onun etrafından dağılsınlar. Eğer Medine'ye dönersek göreceksiniz, bizim gibi güçlü olanlar güçsüz olan o Müslümanları oradan çıkaracaktır dedi. Ben peygambere gelip bunu haber verdim. Bunun üzerine Resul-i Ekrem Abdullah bin Ubey'i çağırdı. Onun böyle bir şey söylemediğine dair yeminler etmesi üzerine oradakiler, Zeyd Resulullah'a yalan söyledi dediler. Bu sözlerden dolayı son derece üzülmüştüm ki Allah Teala peygamberine beni tasdik eden Münafikun suresini indirdi. Sonra Resul-i Ekrem günahları için istiğfar dilemek üzere onları çağırdıysa da onlar buna yanaşmadılar. Ümmü Seleme'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kurbanı olan kimse Zilhicce ayının gelişinden kurbanı kesinceye kadar saçından ve tırnağından hiçbir şey kesmesin. Cabir bin Abdullah'ın radıyallahu an şöyle dediği nakledilmiştir. Uhud savaşından bir gece önce babam beni yanına çağırdı ve sanırım peygamberin ashabından şehit düşeceklerin ilki ben olacağım. Resulullah'ın şahsı dışında geride senden daha değerli bir kimse bırakmıyorum. Benim biraz borcum var. Onları öde. Kız kardeşlerine hayrı tavsiye et dedi. Sabah olunca gerçekten de ilk şehit düşen o oldu. Şehitler çok olduğu için kabrine onunla birlikte başka bir şehidi de defnetmiştim. Onu başkasıyla bir kabirde bıraktığımdan dolayı rahatsız oldum. 6 ay sonra onu kabirden çıkardım. Bir de baktım ki bir kulağından başka her yeri kabre koyduğum günkü gibiydi. Onu alıp müstakil bir kabre koydum. İbni Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'ı ezberleyen kimse bağlı devesi olan kimseye benzer. Şayet onu sık sık yoklarsa elinde tutar. Bırakıverirse kaçar gider demiştir. İbni Ömer'den radıyallahu an nakledilmiştir. Kendisi

kuşa ok atan Kureyşli bazı gençlerin yanına uğramıştı. Bunlar ıskalayan her ok için kuşun sahibine bir şeyler veriyorlardı. Abdullah bin Ömer'i görünce dağıldılar. İbni Ömer, bunu yapan kim? Allah ona lanet etsin. Çünkü Resulullah canlı hayvanı hedef yapana lanet etti demiştir. Buhari ve Müslim'in Sahih adlı eserlerinde yer aldığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala peruk veya ekleme saç takanlara ve taktıranlara lanet etsin. Onları rahmetinden uzak kılsın buyurdu. Yine Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Allah faiz yiyenlere, canlı resmi heykeli yapanlara ve bir yerin sınırını bozanlara, yumurta miğfer çalan hırsıza, anasına babasına lanet edenlere, Allah'tan başkası adına kurban kesenlere lanet etsin buyurmuştur. Ve yine dinde olmayan bir şeyi din adına ortaya atanlar veya bu gibilerini himaye edenler Allah'ın, meleklerin ve bütün insanların lanetine uğrasın demiştir. Yine Allah'ım, Arap kabilelerinden Allah'a ve Resulüne isyan etmiş olan Ril, Zekvan ve Usayye'ye lanet et demiştir. Bir defada peygamberlerin kabirlerini mescit edinen Yahudilere, kadınlara benzemeye çalışan erkeklerle, erkeklere benzemeye özenen kadınlara lanet olsun demiştir.

Bir günde Damdam bin Katade isimli siyahi olmayan bir bedevi peygamberimize girip, "Ya Resulallah, benim siyah tenli bir çocuğum oldu. Karımdan şüpheleniyorum," dedi. Resulullah onun endişesini gidermek için kıyas yoluyla aklını kullanmasını sağlamak amacıyla şöyle bir soru yöneltti. "Senin develerin var mı?" Bedevi, "Evet var," deyince, "O develerin renkleri nasıl?" diye ekledi. Bedevi, "Kızıl," diye cevap verdi. Resulullah, "Bunların içlerinde beyazı siyaha çalan boz deve de var mı?" diye sormaya devam ettiğinde, Bedevi, "Evet var," diye cevapladı. Bunun üzerine Resulullah, "O boz renk nereden oldu?" diye sorarak adamın düşünmesini istedi. Bedevi, "Belki soyunun bir damarı çekmiştir," dedi.

Yağmur, duysam içimin göklerinden sesini. Yağarsın, taşlar bile yemyeşil filizlenir. Yıldırımlar parçalar çirkefin gövdesini. Sel gider ve zulmetin çöplüğü temizlenir. Yağmur, bir gün kurtulup çağın kundaklarından, alsam ölümsüzlüğü billur dudaklarından. Madeni arzuların ardında seyre daldım, küflü bir manzaranın çürüyen güllerini. Senin için görülen bir düşte ben olsaydım. Şehirler kabus dolu, köylere duman düştü. Tersine döndü her şey sanki, asuman düştü. Kırık bir kayık kaldı elimizde, hayali hazindir ki dertleri aşmaya umman düştü.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: 112. Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattalar yorumayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112. 112.
1: Kamu spotu.
8: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimsenin anne ve babasına sövmesi büyük günahlardandır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bir adam kendi anne babasına söver mi? Dediler. Evet, bir kimse başkasının babasına söver, o da karşılık olarak onun babasına söver. Başkasının annesine söver, o da onun annesine söver buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, biriniz yemeğe davet edildiğinde gitsin. Eğer oruçlu ise davet sahibi için dua etsin. Oruçlu değilse yesin buyurmuştur.

إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. Bütün insanlığın Rabbi olan Allah'ım, bunun sıkıntısını gider ve şifa ver. Sen şifa verensin. Senin verdiğinden başka şifa yoktur. Hiçbir hastalık kalmayacak şekilde buna şifa ver, derdi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Ahir zaman, kıyamet yaklaştığı vakit müminin rüyası hemen hemen hiç yanlış çıkmaz. Müminin rüyası nübüvvetin 46 bölümünden biridir.

Hazreti Ebu Bekir radıyallahu anh anlatıyor. Mağarada müşrikler başımızın ucunda bizi ararlar iken onların ayaklarına baktım da, ya Resulallah, eğer bunların birisi eğilip ayağının altına bakacak olursa muhakkak bizi görür dedim. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Ey Ebu Bekir, üçüncüleri Allah olan bu iki kişi için neden telaş ediyorsun?

0: Ebu Ümare Berâ bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyeleri

kişiliklerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışveriş yapanlar ayrılmadıkları sürece alışverişten cayma konusunda serbesttirler. Eğer dürüst davranırlar ve malın durumunu açıkça söylerlerse alışverişleri bereketlenir. Fakat durumu gizler ve yalan söylerlerse alışverişin bereketi gider.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Ya ardu, Rabbi ve Rabbukillah, a'udu billahi min şerriki ve şerri ma fik, ve şerri ma hulika fik, ve şerri ma yedubbu aleyk. وأعوذ بالله من شر أسد وأسود ومن الحية والعقرب ومن ساكن البلد ومن والد وما ولد.
2: Ey yeryüzü, senin de benim de Rabbim Allah'tır. Senin ve sende olan şeylerin şerrinden, sende yaratılanların ve üzerinde gezip dolaşanların şerrinden Allah'a sığınırım. Aslanların, büyük küçük yılanların, akreplerin ve bu diyarda yaşayanların, doğuran ve doğanların şerrinden Allah'a sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Huzeyfe'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem saf ipek ve atlas elbise giymeyi, altın ve gümüş kaptan bir şeyler içmeyi yasakladı ve bunlar dünyada onları kullananların ahirette de sizindir buyurdu.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılamazsa onu farzdan sonra kılardı.

Kâb bin Ucre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz sonunda söylenecek öyle kelimeler vardır ki onları her farz namazın arkasında söyleyen veya yapan kimse zarara uğramaz. Bunlar 33 kere Sübhanallah, 33 kere Elhamdülillah, 34 kere de Allahu Ekber'dir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse müezzini işittikten sonra bir olan Allah'tan başka ilah bulunmadığına, onun eşi ortağı olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve peygamberi olduğuna şehadet ederim. Rab olarak Allah'tan, peygamber olarak Muhammed'den, din olarak da İslam'dan razı oldum derse günahları bağışlanır. Ebu'l-Fadıl Abbas bin Abdülmuttalib'den radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şey öğret dedim. Resul-i Ekrem, Allah'tan afiyet, sağlık, esenlik dile buyurdu. Birkaç gün bunu dilemeye devam ettim. Sonra daha fazlasını öğrenmek için peygambere gelip, ey Allah'ın Resulü, bana Allah'tan dileyeceğim bir şeyler daha öğret dedim. Ey Abbas, ey Resulullah'ın amcası, Allah'tan dünya ve ahirette afiyet, sağlık ve esenlik iste buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse evinde güzelce temizlenir de Allah'ın farzlarından birine eda etmek maksadıyla onun mescitlerinden birine giderse attığı her adımdan biri bir günahını siler. Diğeri de onu bir derece yükseltir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hüsnü Hal.
2: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Abdullah bin Ömer bir gün arkadaşlarıyla beraber gezinmek için Medine'nin dışına çıkar. Uygun bir yerde oturup sofra kurarlar. O sırada sürüsünü oradan geçiren bir çoban onlara selam verir. Abdullah çobanı beraber yemek için sofraya davet eder. Çoban oruçlu olduğunu söyler. Bunun üzerine Abdullah kinayeli bir şekilde, "Böyle şiddetli sıcağın olduğu bir günde bu dağlarda bu sürüye çobanlık yaparken oruç tutuyorsun öyle mi?" diye sorar. Çoban zamanını değerlendirdiğini söyler. Aldığı bu cevaptan sonra Abdullah çobanın ne derece samimi olduğunu sınamak ister. "Bu sürüden bir koyunu bize satar mısın? Sana parasını veririz, etinden de veririz, böylece akşam iftar edersin." Çoban, "Koyun benim değil, efendimin," karşılığını verir. Abdullah, "Koyunu kurt yedi desen efendim bunu nereden bilecek?" diye sorar. Çoban arkasını dönüp giderken bir taraftan da parmağını semaya kaldırarak şu sözleri söyler. "İyi ama Allah nerede?" Çobanın güvenilirliği ve hiç kimsenin görmediği ıssız bir yerde emaneti ihanet etmekten kaçınması Abdullah'ı oldukça etkiler. Varlıklı bir sahabi olan Abdullah, Medine'ye dönünce sürünün sahibinden sürüyü çobanla beraber satın alır. Çobanı azat edip sürüyü de ona bağışlar.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.

0: Selamun aleyküm. Peygamber Efendimiz doğruluk ile ilgili şu şekilde buyurmuştur. Seni şüphelendireni bırak, şüphelendirmeyene bak. Çünkü doğruluk kalbin huzura ermesidir. Yalan ise şüpheden ibarettir. Başka bir hadisi şerifinde ise doğruluktan ayrılmayın. Çünkü doğruluk iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi devamlı doğru söyler ve doğruluktan ayrılmazsa Allah katında doğru sıddık olarak tescillenir. Yalandan sakının. Çünkü yalan kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. Kişi devamlı yalan söyler, yalan peşinde koşarsa Allah katında yalancı, kezzap olarak tescillenir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir başka hadisi şerifinde şu şekilde buyurmuştur. Bana kendi adınıza 6 şeyin güvencesini verin. Ben de size cennetin güvencesini vereyim. Konuştuğunuzda doğru söyleyin. Söz verdiğinizde sözünüzü tutun. Size emanet edildiğinde ona riayet edin. İffetinizi koruyun. Gözlerinizi sakının ve ellerinizi çekin. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diğer bir hadisi şerifinde ise eğer Allah ve Resulünün sizi sevmesini istiyorsanız size bir şey emanet edildiğinde ona riayet edin. Konuştuğunuz zaman doğru söyleyin ve komşularınızla iyi geçinin buyurmuştur.
1: Çocukların dilinden hadis-i şerifler. Seslendiren Dilanur Kurt.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ear bin Yesar el-Müzeni'den radiyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah'a tövbe ve istiğfar edin. Ben günde 100 kere tövbe ediyorum.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. İnsanı ihtirasa sevk eden ve kalbini maddi arzularla dolduran dünya ve dünya malı lanetlenmiştir. Ancak dünyada Allah Teala'yı anmak ve onun rızasına uygun şeyler yapmak, öğreten ve öğrenen olmak istisna edilmiştir.

Hazreti Ömer'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Eğer Allah'a gereği gibi tevekkül etseydiniz, Allah size kuşlara rızık verdiği gibi rızık verirdi. Kuşlar sabahleyin aç çıkarlar, akşamleyin doymuş olarak dönerler.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem söz ve fiillerinde aşırı gidenler helak oldular buyurdu ve bu sözü 3 defa tekrarladı.

Rıdvan biatına, Hudeybiye antlaşmasına katılanlardan Ebu Hübeyre Aiz bin Amr el-Müzeni radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Süfyan, aralarında Selman, Süheyb ve Bilal'in de bulunduğu bir grup Müslümanın yanına geldiğinde, onlar, Allah'ın kılıçları Müslümanlar, Allah'ın düşmanı Ebu Süfyan üzerine gereği gibi işlemedi, dediler. Ebu Bekir, Kureyş'in ulusu ve efendisi hakkında böyle mi konuşuyorsunuz, diye karşılık verdi. Sonra da peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelerek durumu bildirdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Ebu Bekir, onları gücendirmiş olabilirsin. Eğer onları gücendirmiş isen, Rabbini de gücendirmiş ve onun gazabını celbetmişsin demektir, buyurdu. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh, onların yanlarına gelerek, kardeşlerim, Ebu Süfyan yüzünden sizleri gücendirdim mi deyince, onlar, hayır, sana gücenmedik. Allah sana her zaman affıyla muamele etsin, güzel kardeşimiz, dediler.

0: Ensardan Bedir Savaşı'na katılmış olan Ebu Mesud Ukbe bin Amr'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir iyiliğe öncülük yapan kimseye o iyiliği yapanların mükafatı gibi sevap vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah, sen söyle.

0: Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
1: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
0: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
1: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
2: Abdullah haklı.
3: Bence de haklı.
1: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
0: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
1: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
2: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
1: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
0: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
1: Anlayışlı kardeşim benim.
3: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
2: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
0: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
1: Bunu bir düşüneyim ben.
0: Abdullah?
1: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
0: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
1: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
0: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
4: Hadislerin Hikayeleri. Kırk hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
5: İttakillâhe haythumâ kunt ve etbi'is seyyi'etel haseneh temhuha ve halikin nase bi hulukin hasen.
4: Nerede olursan ol, Allah'a karşı gelmekten sakın. Bir kötülüğün arkasından hemen iyilik yap ki onu yok etsin. Bir de insanlara güzel ahlakla davran. Günümüz Müslümanlarının karşılaştığı problemlerin temelinde ahlaki kuralların bilinçli ya da bilinçsiz olarak ihlali vardır. Halbuki mümin olarak Rabbimize karşı vazifemiz sadakat, boyun eğmek ve her fırsatta onun rızasını aramak, ona isyan etmekten, ateşe düşmekten korkarcasına sakınmaktır. Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hadislerindeki ahlaki kurallar, bireyin ve toplumun yaşamındaki bu tür ihlalleri gidermek için önemli bir yere sahiptir. Hadiste geçen takva kelimesi, Allah'ın emirlerine uyup yasaklarından kaçınarak azabından korunma anlamına gelir. Aynı zamanda kulun günah işlemesine mani olan manevi bir zırhtır. Peygamberimizin uyarısı doğrultusunda hareket eden kişi kendisini korumuş olur. İyilik ve güzellik müminin tüm davranışlarına etki etmelidir. Çünkü iyilikler kötülüklerin ve günahların karşısında bir kurtuluş vesilesidir. Mümin, kendi günahlarını ve başkasına yaptığı kötülükleri iyilik yaparak ve salih amelle düzeltebilir. Zira kötülükleri ancak iyilikle

0: er yok eder. Nitekim Rabbimiz, gündüzün iki tarafında, gecenin de gündüze yakın saatlerinde namaz kılın. Şüphesiz ki iyilikler, kötülükleri yok eder. İşte bu, öğüt almak isteyenler için bir hatırlatmadır. Ayetinde, iyiliklerin kötülükleri silip götürdüğü gerçeğini buyurmuştur. Dinin direği olan namaz ve yapılan her türlü iyilik, kişiyi kötülüklerden uzaklaştırır. Onun yaptığı kötülüklerin affedilmesine, hatta onların iyiliğe dönüşmesine vesile olur. Allah'ın sözlerine kulağını ve kalbini veren ve sabırla iyilik yapmaya devam eden müminler, bu müjdelerden yararlanacaklardır. Çünkü Yüce Allah, iyilik yapanların emeklerini boşa çıkarmayacak, mükafatlarını asla zayi etmeyecektir.
1: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Büyük günahlar işlenmedikçe 5 vakit namazla 2 cuma namazı aralarında işlenen küçük günahlara kefarettir. Abdullah bin Amr bin As radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma buyurdu.

Ebu Ümame el-Bahili'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir defasında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem çok dua etti ve biz ondan bir şey ezberleyemedik. Bir gün, "Ya Resulallah, siz çok uzun dua ettiniz ama biz ondan bir şey ezberleyemedik." dedik. Bunun üzerine Resulullah, "Ben bu duaların hepsini kapsayan bir duayı size söyleyeyim mi? Şöyle deyin, Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şerlerden ben de sana sığınırım. Yardım ancak senden beklenir. Dünya ve ahirette istenilen şeye ulaştıracak sensin. Kuvvet ve kudret ancak Allah'ın yardımıyladır." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Yolculuk bir çeşit eziyettir. Sizi vaktinde yiyip içmekten ve uyumaktan alıkoyar. Herhangi biriniz yolculuğa çıktığında işini bitirir bitirmez evine dönmekte acele etsin.

0: Allah Resulü bir gün bazı sahabilerle Medine'de dolaşıyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat ederek ağlayan bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanmayan kadıncağızın bu halini gören Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona "Allah'tan sakın ve sabret" dedi. Kederinden onun peygamber olduğunu fark edemeyen kadın "Bana ilişme. Benim başıma gelen senin başına gelmedi de ondan böyle rahat konuşuyorsun" diyiverdi. Bir müddet sonra oradakilerden biri kadına onun Allah Resulü olduğunu söyledi. Kederli anne özür dilemek üzere Hazreti Peygamber'in kapısına geldi. Yaptığına pişman olan kadın, "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim" diyerek mazeret beyan etti. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona şu karşılığı verdi: "Esas sabır, musibetin ilk başa geldiği anda gösterilmelidir." Hazreti Ayşe anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir hasırı vardı. Gece mescitte onunla kendisine özel bir yer yapar ve içerisinde namaz kılardı. İnsanlar da ona uyarak onun kıldığı namazı kılmaya başladılar. Hazreti Peygamber gündüz olunca hasırı açar ve sererdi. Bir gece insanlar yoğun biçimde mescide doluşunca onlara şöyle dedi: "Ey insanlar! Gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiği nakledilmiştir: "Cimri kimse ile cömert kimse göğüslerinden boğazlarına kadar demirden birer zırh giyinmiş iki kişiye benzerler. Cömert kimse infak ettikçe üzerindeki zırh genişler. Parmaklarını örter ve ayak izlerini siler. Cimriye gelince, infak etmek istese dahi zırhın her halkası olduğu yere yapışır kalır. Her ne kadar genişletmeye çalışsa da genişlemez. Bir türlü infak edemez."

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Bir defa Cebrail peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve hastalandın mı dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet dedi. Cebrail de Bismillahi ergike min külli şeyin yu'zike min şerri külli nefsin ev aynin hasidin Allahü yeşfike Bismillahi ergike sana eziyet veren her şeyden, her çeşit kem gözden yahut kıskanç bakıştan korunması için seni Allah'a ısmarlıyorum. Allah sana şifa versin. Allah'ın adıyla seni Allah'a ısmarlıyorum dedi. Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sizin her bir ekleminiz için sadaka borcunuz vardır. Öyleyse her tesbih bir sadaka, her hamd bir sadaka, her tehlil bir sadaka, her tekbir bir sadakadır. Marufu iyiliği emir, münkerden, kötülükten nehi de sadakadır. Kuşluk vaktinde kılınan iki rekat namaz bunların yerini tutar.

Zir bin Hubeyş anlatıyor. Mestlere nasıl mesh edileceğini sormak için Saffan bin Assal'ın radıyallahu anh yanına gittim. Bana Zir niye geldin dedi. İlim öğrenmek için dedim. Melekler ilim öğrenmek isteyen kimsenin bu tutumundan memnun oldukları için onun üzerine kanatlarını gererler dedi. Abdest bozulduktan sonra mest üzerine meshetmek konusu kalbimi kurcaladı. Siz peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından olduğunuz için Resul-i Ekrem'in bu konuda bir şey söylediğini işitmişsinizdir diye düşündüm ve size geldim dedim. Evet, yolculuğa çıktığımızda yahut yolcu olduğumuzda ravi tereddüt ediyor. Cünüplük hali dışında 3 gün ve 3 gece mestlerimizi çıkarmamamızı, abdestsizlikten ve uykudan sonra abdest alırken mestlere meshetmemizi bize emrederdi dedi. Sevgiye dair bir şey söylediğini işittin mi? Dedim. Evet, işittim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle bir yolculuktaydık. O sırada bir bedevi gür sesiyle "Ya Muhammed!" diye bağırdı. Hazreti Peygamber de onun sesine yakın bir ses ile "Evet, buradayım!" diye cevap verdi. Ben bedeviye "Yazık sana! Resulullah'ın huzurundasın, sesini kıs, böyle kaba ve yüksek sesle bağırmaktan nehyedildin" dedim. Bunun üzerine "Vallahi sesimi kısmam" dedi. Bedevi sonra bir topluluğa yetişmediği halde kişinin onları sevmesi konusunda ne dersiniz diye sordu. Resul-i Ekrem ona "İnsan kıyamet günü sevdiğiyle beraber olacaktır" buyurdu. Saffan bin Assal sözüne devam etti. Hazreti Peygamber uzun bir konuşma yaptı. Hatta batıda bir kapı vardır. Bu kapının eni 40 yahut 70 yıllık yoldur. Yahut atlı bir kimse onun bir tarafından diğer tarafına 40 yahut 70 yılda varır dedi. Şamlı hadis ravilerinden biri olan Süfyan demiştir ki, Allah Teala gökleri ve yeri yarattığı gün o kapıyı tövbe için açık olarak yaratmıştır. Güneş batıdan doğuncaya kadar o kapı kapanmayacaktır.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tulum, büyük testi ve benzeri su kaplarını ağzına dayayarak su içmeyi yasaklamıştır.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yeni bir sarık, gömlek ve benzeri bir giysi giydiğinde onun adını anarak "Allah'ım sana hamdolsun, bana bunu sen giydirdin, onun hayırlı olmasını, hayırlı ve iyi işlerde kullanılmasını isterim. Onun şerrinden ve hayırsız ve kötü işlerde kullanılmasından sana sığınırım." derdi.

0: Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da. Hüsnü Hal.
1: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Servetini artırmak için insanlara el açan, istediği az ya da çok olsun, gerçekte kor ateş dilenir.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları, her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: kamu spotu.
1: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Kamu spotu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Pazartesi ve perşembe günü amellerin Allah'a arz olunduğu günlerdir. Ben de amellerimin oruçlu bulunduğum sırada arz olunmasını isterim. Hazreti Ayşe'nin radıyallahu anha naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Dinimize aykırı iş yapanın işi reddedilir. Ebu Ubeyd'in kızı Safiye'nin Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem hanımlarının bazılarından rivayetine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem arrafa yani kayıp ya da çalıntının yerini haber veren kimseye bir şey sorup da onu tasdik eden kimsenin 40 gün namazı kabul olunmaz buyurdu. Ebu Musa'nın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber'e, ey Allah'ın Resulü, hangi Müslüman daha faziletlidir diye sordum. Resul-i Ekrem, elinden ve dilinden Müslümanların güven içinde olduğu kimse buyurdu.

0: Semüre'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir kimse cuma günü abdest alırsa ne iyi, gusledecek olursa bu daha da faziletlidir buyurmuştur.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo.

meclisteydik. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamberin başında boy abdestinin bir işareti olarak su eseri vardı. İçimizden biri, bugün sizi gönlü hoş ve zinde görüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra cemaat zenginlikten bahsetmeye başladı. İşte bunun üzerine Resulullah'ın az önceki hatırlatmada bulunduğu görülür. Hadis metninde geçen ve takva kökünden gelen muttaki kelimesi, Allah'tan korkan, günahlardan sakınan ve helal haram hududunu bilen kimse demektir. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, takva hesap gününde zarar veren, mahcup eden şeylerden kaçınmaktır derken, müfessir Beyzavi, şeriat örfünde muttaki, ahirette zarar verecek şeylerden kendisini koruyan ve kollayan kimsedir diye açıklama getirir. Takva kelimesi salahı, muttaki kelimesi de salihi çağrıştırır. Tuğyan içinde istina hali, yani mal ve servetin getirdiği büyüklenme zaafıyla Allah'ı ve ona kulluğu unutma durumu, imanın tahribata uğraması demektir. Bu ise ciddi ve derin bir gaflet anlamına gelir. Çünkü üstesinden gelinmeyen istina hali ve tekebbür duygusu, insanı Allah'tan uzaklaştırdığı gibi içinde yaşadığı toplumdan da koparacaktır. Bu itibarla Yüce Kur'an'ın sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının süs ve cazibesine gözlerini dikme. Rabbinin rızık ve nimeti daha hayırlı ve daha kalıcıdır mealindeki ayetiyle Resul-i Ekrem'in benden sonra sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden birisi dünyanın zinet ve cazibesinin size açılmasıdır ve zenginlik mal çokluğuyla değildir, bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir manasındaki hadisleri dengeli ve sağlıklı yaşamak isteyen Müslümanın hatrından hiç çıkmamalıdır. Yüce Kur'an'ın insanlar arasında çok yaygın olan kazanma hırsının onları Allah'a ibadet ve onu zikirden alıkoymaması gerektiğini hatırlatması da bu sebeptendir. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Keza cuma ezanıyla birlikte alışverişin bırakılarak namaza gidilmesi gerektiği hususu da Rabbimizin açık bir talimatıdır. Ayrıca Kureyş suresinde Kureyş kabilesinin emniyeti sağlanarak yaz ve kış ticaret kervanları vasıtasıyla kavuştukları refahın kadrini bilmeleri bir şükür borcu olarak Allah'a kulluk etmeleri gerektiği hatırlatılır. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rehlete şitâ-i ve sayf فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ اَلَّذ۪ي اَطْعَمَهُمْ مِنْ جُعِنْ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Helal ve meşru yoldan elde edilen servet, nerede ve nasıl harcayacağını bilen bir zengin için büyük bir imkandır. Aslında zenginin elindeki servet, Allah Teala tarafından ihsan edilen bir emanettir. Onun muhafaza ve tasarrufundan sorumludur. Gereği yerine getirilen zenginliğin, saadet vesilesi bir imkan olduğunu söyleyen Peygamberimiz, fakirlik fitnesinden Allah'a sığınmakta, Allah'tan iffetli kılmasını ve başkasına muhtaç etmemesini niyaz etmekte ve Allah takva ve mahviyet sahibi zengini sever hadisiyle zenginin nasıl bir yapıda olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda Resul-i Ekrem'in Allah'ım beni mütevazı olarak yaşat, mütevazı olarak canımı al ve mütevazı olanlar zümresinde haşret şeklindeki dua cümlelerinde geçen ve mütevazı diye tercüme edilen miskin kelimesiyle alçak gönüllülük, zühd ve kanaat ahlakını kastettiği açıktır. Nitekim İbn Kuteybe de şöyle der. Sanki Hazreti Peygamber Allah'tan kendisini cebbarlardan ve mütekebbirlerden kılmamasını ve onların zümresinde kendisini haşretmemesini istemiş gibidir. Söylediklerimizi doğrulayan bir delil de şudur. Resulullah eğer Allah'tan fakirlik manasında miskinliği istemiş olsaydı Allah onu bu isteğinden men ederdi. Çünkü Allah onun ruhunu kendisine verdiği birçok ganimetle zengin bir halde kabzetmiştir. Medine'deki bahçeleri, malları ve fedek arazisi gibi miras bırakan bir şahsiyet için fakir olarak öldü denemez. Allah şöyle buyurur, O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Fakirken seni zengin etmedi mi? Resulullah peygamber olarak gönderildiğinde ve vefatı anındaki hali Allah'ın buyurduğu hususta delalet eder. Çünkü o fakir olarak peygamber oldu, zengin olarak ruhu kabzolundu.
Bu da onun Rabbinden

istediği miskinliğin fakirlik olmadığını gösterir. Gerçekten de Ebu Zer el-Gıfari gibi servet yığılması ve züht konusunda çok titiz sahabilerin dahi normal hayatlarını sürdürecek kadar mal edindikleri ve zengin kesimden maddi talepte bulunan bir sınıf oluşturmadıkları tarihi bir hakikattir. Zenginlik ve fakirliğin birer hal olduğunu söyleyen Endülüslü alim İbn Hazm, üstünlüğün ancak amel ve takvada olacağı ve muhacir fakirlerinin sadece fakir oldukları için değil, amelleri daha fazla olduğundan dolayı cennete önce girecekleri görüşündedir. İbni Teymiye de aynı noktaya vurgu yapar. Sahih olan görüşe göre onların en faziletli olanı en takva sahibi olanıdır. Eğer takvada eşit olurlarsa cennetteki derecede de eşit olurlar. Hesapları olmadığından fakirler cennete önce girerler. Sonra zenginler hesaba tabi tutulurlar. Kimin iyilikleri bir fakirin iyiliklerinden daha fazla olursa, girişte geç kalsa da onun cennetteki derecesi daha yüksek olur. Kimin iyilikleri bir fakirin iyilikleri altında kalırsa, onun derecesi de fakirin derecesi altında kalır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir kişinin ayakta su içmesini yasakladı. Katade, ayakta yemek hakkında ne dersin diye Enes'e sorduk. O daha kötü veya daha çirkindir dedi. Enes bin Malik radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Cerir bin Abdullah el-Beceli radıyallahu anh ile yolculuğa çıkmıştım. Bana hizmet ediyordu. Bunu yapmamasını söyledim. Bunun üzerine Cerir, ben Ensar'ın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gösterdikleri hürmeti gördüm de Ensar'dan biriyle arkadaş olursam ona hürmet edeceğim diye kendi kendime yemin ettim dedi.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün kapının önünde kavga edenlerin yükselen seslerini işitti. Biri öbüründen borcunun bir kısmından vazgeçmesini ve kendisine hoşgörüyle muamele etmesini rica ediyordu. Diğeri vallahi yapmam diye diretiyordu. Bunun üzerine Resul-i Ekrem çıktı ve iyilik yapmayacağım diye Allah'a yemin eden hanginiz? Öyle şey mi olur diye sordu. Adam, benim ya Resulallah, o halde nasıl istiyorsa öyle olsun, borcunu nasıl ödeyebilecekse öyle ödesin dedi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanın her eklemi için her gün vermesi gereken bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında adaletle hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklemen sadakadır. Güzel, iyi söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Kötülüklerini ifşa edenler hariç ümmetimin bütün fertleri Allah tarafından er geç affedilecektir. Bir adamın geceliğin bir kötülük yapması ve Allah onu örtmüş iken sabahleyin "Ey filanca, ben dün gece şöyle şöyle yaptım" demesi kendi kabahatini teşhirdir. Halbuki onun gece işlediği kabahat Rabbi ile kendisi arasındaydı. Öyle yapmakla o Allah'ın örttüğü kabahati sabahleyin teşhir etmiş, açıklamış oluyor.

Ebu Cühayfe Vehb bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Selman ile Ebu Derda'yı kardeş yapmıştı. Bir gün Selman Ebu Derda'yı ziyaret etti. Hanımı Ümmü Derda'yı pecmurde bir halde gördü ve "Bu ne hal?" dedi. Ümmü Derda, "Kardeşin Ebu Derda'nın dünya ile işi yok ki" cevabını verdi. Sonra Ebu Derda gelip Selman için yemek hazırladı ve "Ben oruçluyum, sen buyur" dedi. Selman, "Sen yemezsen ben de yemem" dedi. Bunun üzerine Ebu Derda da yedi. Gece olunca Ebu Derda namaz için hazırlandı.

0: Selman ona, uyu dedi. Ebu Derda da uyudu ve bir müddet geçtikten sonra yine kalkacak oldu. Selman ona yine, uyu dedi. Gecenin sonu olunca Selman, Ebu Derda'ya, işte şimdi kalk dedi. Ve ikisi kalkıp birlikte namaz kıldılar. Sonra Selman, Ebu Derda'ya dedi ki, senin üzerinde Rabbinin hakkı var, nefsinin hakkı var, ailenin hakkı var. Her hak sahibine hakkını ver, dedi. Ebu Derda, peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip olanları aktardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, Selman doğru söylemiş, buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Şeytan uyuyan kimsenin ensesine 3 düğüm atar ve her düğümde de uzun bir gece var, uyu diyerek onu uyutur. O kimse uyanıp da Allah Teala'yı zikrettiğinde düğümlerden biri, abdest aldığında biri daha, namaz kıldığındaysa hepsi çözülür ve artık dinç ve gönlü hoş olarak sabaha çıkar. Aksi takdirde huzursuz ve tembel olarak sabahlar. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah şehidin borç dışındaki bütün günahlarını bağışlar.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda sınırda nöbet tutan asker dışında ölen herkesin amel defteri mühürlenip kapanır. Nöbet sırasında ölen şehidin kıyamete kadar amelinin sevabı yazılmaya devam eder ve o kişi kabir imtihanından kurtulur buyurmuştur. Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Bize silah çeken bizden değildir. Bizi aldatan da bizden değildir.

alay etmek. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Resulullah Tebük seferine giderken yanında münafıklardan bir grup vardı. Onlar, "Bu adam Şam saraylarını ve kalelerini fethetmek istiyor. Heyhat, olacak iş mi?" diye dil uzattılar. Allah onların bu durumunu Resulüne bildirdi. Resulullah onlara gelerek, "Siz şöyle şöyle söylediniz." deyince münafıklar, "Ya Resulallah, biz sadece oyun ve eğlenceyle meşguldük." dediler. Bunun üzerine Tevbe suresindeki, "Eğer onlara niçin alay ettiklerini sorarsan, elbette biz sadece lafa dalmış şakalaşıyorduk." derler. De ki, "Allah'la, onun ayetleriyle ve onun peygamberiyle mi alay ediyorsunuz?" ayeti nazil oldu. Ardından da Yüce Allah, onların bu davranışlarının kendileri için neye mal olacağını ve yaptıklarının cezasız kalmayacağını bildirdi ve şöyle buyurdu. "Boşuna özür dilemeyin, çünkü siz iman ettikten sonra tekrar kafir oldunuz." İslam dininde Müslümanların birbirleriyle olan ilişkilerinde de alay etmek yasaklanmıştır. Zira İslam'a göre her ferdin onuru, haysiyeti ve şerefi dokunulmazdır. Her ne sebeple olursa olsun hiç kimse bu değerlerle alay etme ve insanları bu yönden zedeleme ve rencide etme hakkına sahip değildir. Hazreti Peygamber'in bu konudaki tavrı çok açıktır. Nitekim ona taklidini yaparak bir kişiden bahseden Hazreti Ayşe, bu davranışı karşısında Resulullah'ın, "Karşılığında bana dünyayı verseler bile kimsenin taklidini yapmam, bundan asla hoşlanmam." buyurduğunu ifade etmiştir. Hümeze suresinde yer alan, "Arkadan çekiştirmeyi, yüze karşı eğlenmeyi adet edinen herkesin vay haline" şeklindeki tehdidi, her ne kadar o dönemdeki bazı kişiler için söylenmiş olsa da, ayetin inanç farkı gözetmeksizin bütün insan ilişkilerinde temel olan ahlak ilkelerinin önemli bir kuralına dikkat çektiği göz ardı edilmemelidir. Bu ayette gerek başkalarını arkadan çekiştirip kötülemeyi huy edinen, gerekse insanları yüzlerine karşı ayıplayıp küçük düşürmekten çekinmeyen kimseler kınanmaktadır. İnsanların fiziksel durumlarıyla alay etmekse adeta Allah'ın takdirine karşı gelmek gibidir. Hazreti Ayşe'nin bir defasında Resulullah'a eliyle kısa oluşunu göstererek, "Ey Allah'ın Resulü, Safiye şöyle bir kadındır" demesi üzerine Resulullah'ın onu, "Öyle bir söz ettin ki o söz denize karıştırılsaydı denizin suyu değişirdi" diyerek uyarması da meselenin ciddiyetini göstermektedir. Zira bu şekilde insanların elinde olmayan bir durumla alay etmek, Allah'ın takdir edip yarattığıyla alay etmektir. İnsanda doğuştan ya da sonradan meydana gelen fiziksel ve zihinsel özürlerle alay etmek de böyledir. İnsanın fiziksel özellikleriyle eğlenmek kadar, kişiliğine yönelik tahkir anlamına gelebilecek davranışlar da dinimizce yasaklanmıştır. Bu bazen karakter özellikleriyle, bazen de hitap ediş biçimiyle ilgili olabilir. Bunların hiçbirisi diğerinden ayrılamaz. Zira kişiyi hoşlanmadığı bir isimle çağırarak alay konusu yapmak, onu toplum içerisinde küçük düşürüp gücendirir. Bu tür küçümseyici davranışlar imanla bağdaşmayan bir durum olarak görülmüş ve Müslümanların birbirleriyle alay etmeleri, birbirlerine çirkin lakaplar takmaları yasaklanmıştır. Sabit bin Kays'ın kulağı biraz ağır işitiyordu. Resulullah'ın meclisine geldiği vakit, yanı başında oturabilsin de onu rahat işitebilsin diye kendisine yer açarlardı. Yine bir gün gelmiş ve açılın diye müsaade isteyerek insanların arasında ilerlemeye başlamıştı. Bir adam ona, "Oturacak yer buldun, otur" deyince öfkeli bir şekilde oturdu ve adamı göstererek, "Bu kim?" diye sordu. O zat da kendisini tanıttı.
Sabit bin Kays, filan kadının oğlusun diyerek onun annesini cahiliye döneminde ayıplandığı bir özelliğiyle zikretti. Bunun üzerine adamcağız utanarak başını önüne eğdi. Benzer bir olay da Hazreti Hafsa'nın kendisine Yahudi kızı denmesinden dolayı incinerek ağlayan Yahudi kökenli Hazreti Safiye'ye Resulullah, "Sen bir peygamberin, Harun'un kızısın. Amcan Musa da peygamberdir. Şu an yine bir peygamberin nikahı altındasın. O hangi konuda sana karşı övünüyor?" buyurmuş, Hazreti Hafsa'yı da Allah'tan korkması konusunda ikaz etmiştir. Müslümanların birbirlerine sadece çirkin lakaplar takmalarını değil, hoşlanmadıkları hitaplarla seslenmelerini de asla tasvip etmeyen Allah Resulü, bir kimseyi en sevdiği ismiyle ya da en sevdiği künyesiyle çağırmıştır. Buna karşılık bir kimsenin duyduğunda rahatsız olmayacağı ve toplum tarafından olumsuz algılanmayan lakapların kullanımıysa bir çeşit adlandırmadır. Resulullah da ashabından bazılarına bu şekilde güzel lakaplar takmıştır. Örneğin Enes topladığı bir baklanın adını Peygamberimizin kendisine lakap olarak verdiğini söylemiş ve bu sebeple Ebu Hamza diye anılmıştır. Ebu Hureyre'ye latife olsun diye "Ey kediciğin babası" anlamında "Ya Ebahir" şeklinde seslenen Hazreti Peygamber, elleri uzun olduğu için Zülyedeyn yani iki elli diye anılan birisine de bu isimle hitap etmiştir. Bununla beraber Hazreti Ebubekir, Atik ve Sıddık, Hazreti Ömer, Faruk, Hazreti Hamza, Esedullah, Halid bin Velid ise Seyfullah lakaplarıyla anılan sahabilerdi. Dolayısıyla bir kişinin tanınmasını kolaylaştırmak, meziyetlerini dile getirerek övmek ya da latife ile gönlünü almak gibi iyi niyetlerle lakap takmakta bir sakınca yoktur. İnsanın başkalarıyla alay etmesine çeşitli duygular ve düşünceler sebep olabilir. Mesela kibir ve kıskançlık gibi olumsuz duygular, kişiye karşısındakileri küçümseme ve dalga geçme hakkına sahip olduğunu düşündürebilir. Ayrıca bazen insan kendi eksiğini kapamak veya kendini ön plana çıkarmak için de böyle hatalara düşebilir. Hatta kimi zaman sadece eğleniyor ve insanları eğlendiriyor da olabilir. Ama bu sırada karşısındakinin gönlünü kırarak huzursuz etmekte, gönül kâbesini yıkmakta, onun ruhunu örseleyip sevgi ve saygı bağını yok etmekte olduğunu unutmamalıdır. Halbuki Allah Resulü'nün Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter sözünde ifade ettiği üzere, mümin kardeşini küçük düşürecek bir söz veya davranış bir Müslümanın kendisine yapacağı en büyük kötülüklerdendir. Her ne sebeple olursa olsun Müslüman hiç kimseye zarar vermemelidir. Zira Peygamberimiz Müslüman kişiyi şöyle tanıtmaktadır. Müslüman elinden ve dilinden diğer Müslümanların zarar görmediği kişidir.

Hazreti Ömer, Medine'de bulunan Sem isimli hurma bahçesini tasadduk etmek istemiş ve Efendimiz'e gelerek, "Ya Resulallah, ben çok

Nefis bir hurmalığa sahip oldum. Bu hurmalığı tasadduk etmek istiyorum demişti. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemse cevaben satılmaması, hibe edilmemesi, miras bırakılmaması ve ancak meyvesinden infak edilebilmesi şartıyla oranın aslını tasadduk et buyurmuştu.

0: Bir defasında Hazreti Peygamber'in oruç tuttuğunu bilen Ebu Hureyre, iftar saatini bekleyip akşam olunca ona su kabağı içerisinde hazırlamış olduğu şerbeti götürerek, "Ey Allah'ın Resulü, bugün oruçlu olduğunu öğrendim ve iftarını bu şerbetle açmanı arzuladım," dedi. Hazreti Peygamber şerbeti eline aldı, ekşimiş ve keskinleşmiş olduğunu görünce Ebu Hureyre'ye, "Bunu al ve bahçeye dök. Zira bu Allah'a ve ahiret gününe inanmayanların içkisi haline gelmiş," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İnsanlara her sabah iki melek gelir. Birisi, "Allah'ım, malını hayır yolunda harcayan şu kişiye harcadığı malın yerine yenisini ver," der. Diğeri de, "Allah'ım, malını hayır yolunda harcamayarak elinde tutan, cimrilik eden şu kişinin malını telef et," der.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: benim ve sizin haliniz ateş yakan ve o ateşe pervane böcekleri ve kelebekler düşmeye başlayınca onları uzaklaştırmaya çalışan kimsenin hali gibidir. Ben sizi ateşe düşmekten korumak için belinizdeki bağdan tutuyorum. Siz ise benim elimden kurtulmaya çalışıyorsunuz. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ölmek üzere olan hastalarınıza La ilahe illallah sözünü telkin edin. Ümmü Atiye'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kızı Zeynep'i radıyallahu anha yıkayacakları zaman kendilerine yıkamaya sağ tarafından ve abdest azalarından başlayın buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kişi dostunun dini üzeredir. Dolayısıyla kişi kiminle dost olduğuna dikkat etsin.

Dine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zaman şimdi Allah'ın gökleri ve yeri yarattığı günkü şeklindedir. Yıl 12 ay olup bunlardan 4'ü haram aylardır. 3'ü peş peşe olan Zilkade, Zilhicce ve Muharrem'dir. Diğeri de Cemaziyel-Ahir ile Şaban arasındaki Mudar'ın Recep ayıdır. Daha sonra Hazreti Peygamber, bu ay hangi aydır diye sordu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki o aya başka isim vereceğini zannettik. Bu ay Zilhicce değil mi? Dedi. Evet dedik. Bu hangi beldedir buyurdu. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir an sustu. O kadar ki bu beldeye başka ad vereceğini zannettik. Burası Belde-i Haram, Mekke değil mi dedi. Evet dedik. Bugün hangi gün dedi. Allah ve Resulü daha iyi bilir dedik. Bunun üzerine bir müddet sükût etti. Öyle ki o güne başka bir isim vereceğini zannettik. Bugün kurban günü değil mi? Dedi. Evet dedik. Kanlarınız, mallarınız, şeref ve haysiyetiniz bu ayda, bu şehirde, bugünün saygınlığı gibi saygındır. Rabbinize kavuşacaksınız ve size nasıl davrandığınızı soracak. Aman ha, benden sonra birbirinizin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Aman ha, burada bulunanlar bulunmayanlara bu sözlerimi ulaştırsın. Olabilir ki kendilerine ulaştırılanların bir kısmı bugün burada bu sözleri işitenlerin bazısından daha iyi kavrarlar, dedi. Sonra söyleyin, tebliğ ettim mi diye iki kez tekrarladı. Bunun üzerine evet dedik. O da Allah'ım şahit ol buyurdu.

Zamanın Ötesinden. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sözleri, tavırları ve sünneti zamanın ötesinden bugünümüze ışık tutmaya devam ediyor. Onun sünnetini anlamak, yaşamak ve gönüllere taşımak için hazırlanan zamanın ötesinden Çarşamba ve Cumartesi günleri saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ümmetimden asıl müflis, kıyamet gününde kıldığı namaz, tuttuğu oruç ve verdiği zekatla gelir. Ancak dünyadayken şuna sövmüş, buna iftira atmış, ötekinin malını yemiş, berikinin kanını dökmüş, bir başkasını da dövmüştür. İhlal ettiği bu hakların karşılığı olarak iyiliklerinden alınıp hak sahiplerine verilir. Şayet hesabı görülmeden iyilikleri biterse, mağdur ettiği insanların günahlarından alınarak bunun üzerine yüklenir. Sonra da cehenneme atılır.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor, bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün İbn Ömer bir kimsenin Kabe hakkı için diye yemin ettiğini işitince ona Allah'tan başkasına yemin etme. Çünkü ben Resul-i Ekrem'in Allah'tan başkasına yemin eden onu inkar etmiş yahut ona şirk koşmuştur buyurduğunu işittim demiştir. İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna şahitlik etmek, namazı dosdoğru kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre bir gün halkın bir kısmı kendisine, "Biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz," dediler. Abdullah bin Ömer,

0: radıyallahu anh. Biz bunu Resulullah zamanında bir tür nifak, iki yüzlülük sayardık buyurdu. Ebu Bürde bin Ebu Musa el-Eş'ari radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Abdullah bin Ömer radıyallahu anh bana babanın cuma günündeki duaların kabul edileceği hakkında peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem bir şey rivayet ettiğini işittin mi dedi. Ben de evet babam Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem duanın kabul olacağı an imamın minbere oturduğu andan namazın kılınacağı zamana kadar olan vakit içindedir dediğini işittim demişti. Ebu'l-Münzir Übey bin Kâb'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğunu işittim demiştir. İnsanlar kıyamet gününde yalın ayak, çıplak ve sünnetsiz olarak haşrolunacaktır. Ya Resulallah, kadınlarla erkekler bir arada mı haşrolunacaklar? Bunlar birbirlerine bakarlar dedim. Ya Ayşe, o gün iş bunu düşünemeyecek kadar ağırdır buyurdu. Bir rivayette iş birbirine bakamayacak kadar ağırdır şeklindedir.

Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Yahudiler kendilerine yarhamükümullah diyeceğini ümit ederek Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında yalancıktan aksırırlardı. Peygamberimiz de Allah size hidayet versin ve halinizi güzelleştirsin derdi.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kibrinden dolayı elbisesini yerde sürükleyen kimseye kıyamet gününde rahmet nazarıyla bakmaz.

Ebu Ümame'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Ey Adem oğlu, ihtiyacından fazlasını infak etmen senin için hayırlıdır. Şayet onu elinde tutacak olsan bu senin için kötüdür. İhtiyaç duyduğun kadarını elinde bulundurduğun için kınanmazsın. Harcamaya önce bakmakla yükümlü olduğun kimselerden başla.

İbni Ömer radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu duaları okumadan bir meclisten kalktığı nadirdi. Allah'ım bize günahlardan alıkoyacak kadar korku, haşyet ver. Bizi cennetine ulaştıracak kadar taat ve ibadet nasip et. Dünya sıkıntılarını hafif görecek kadar kavrayış ve iman ver. Allah'ım bizi hayatta bıraktığın müddetçe kulak, göz ve derman güç nimetlerinden mahrum etme. Bunların ürünlerini bizden sonrakilere istifade edecekleri bir miras kıl. Bize zulmedenlerden intikamımızı sen al. Bize düşmanlık edenlere karşı sen bize yardım et. Bizi dinimizde, imanımızda musibete uğratma. Dünyayı en büyük düşünce

dinimiz ve ilmimizin gayesi kılma. Bize acımayanları başımıza musallat etme ya Rabbi, buyurmuştur.

0: Hüseyin bin Vahvah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Talha bin Bera bin Azib radıyallahu anh hastalandığında Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyarete gitti ve şöyle dedi. Görüyorum ki Talha ölmek üzere. Ölürse bana haber verin ve defin işlemini çabuk yapın. Çünkü bir Müslümanın cesedinin ailesinin yanında fazla bekletilmesi uygun değildir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم بينكم حرام كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا.
2: Ey insanlar, bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Kurban Bayramı gününüz nasıl mukaddes, dokunulmazsa, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız, şeref ve namusunuz da aynı şekilde mukaddestir. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, 23 yıl boyunca iman, ibadet ve ahlakla ilgili prensipleri çevresindeki insanlara öğretti ve yaşayarak örnek oldu. Vefatından kısa bir süre önce gittiği hacda veda hutbesi konuşmasını yaptı. Yaklaşık 100 bin kişinin dinlediği konuşmasında altını çizdiği konulardan biri de can ve mal dokunulmazlığıydı. Allah Resulü, insan canının da hac yapılan bölge ve ay gibi değerli ve dokunulmaz olduğunu ashabına hatırlatmıştı. Günümüzde insan hakları olarak ifade edilen, insanın doğuştan sahip olduğu temel haklar, Rabbimiz tarafından belirlenmiş ve Peygamberimiz tarafından hayata geçirilmişti. O, savaş anında bile çocukların hayatının korunmasına tembih etmişti. Efendimiz, hasta olan Yahudi bir çocuğun ziyaretine gitmiş, onu İslam'a davet etmiş ve Müslüman olmasına vesile olmuştu. Onun vahyi insanlara ulaştırma metodunda zorlama yoktu. Çünkü Rabbimiz şöyle buyurmuştu. Eğer Rabbin dileseydi, yeryüzünde bulunanların hepsi birden iman ederlerdi. O halde iman etsinler diye insanları sen mi zorlayacaksın? Yunus Suresi 99. Ayet. Sevgili Peygamberimiz, önünden Yahudi bir kişinin cenazesi geçerken ayağa kalkış sebebini, o insan değil mi sözleriyle açıklayıp, insanın ölüsünün de değerli olduğuna dikkat çekmişti. Peygamberimizden duyduğu her sözü uygulamayı hayat prensibi edinen Hazreti Ömer, halifelik döneminde Basra'ya vali olarak atadığı Ebu Musa'ya gönderdiği talimatta şu hatırlatmaları yapmıştı. Huzurunda, davranışında ve hükmünde insanları eşit tut ki, güçlü olan zulüm yapabilmeyi ummasın. Zayıf da adaletinden ümidini kesmesin. İslam, insanlara mal edinme hakkı tanımış, malın korunmasını temel ilkeleri arasında belirtmiş ve hırsızlığı yasaklamıştır. İslam dini, özel hayatın dokunulmazlığına büyük önem vermiştir. Evlere izinsiz girilmemesi, insanlara ait özel hayatın ve bilgilerin araştırılmasıdır.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel hadi.
5: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Abdullah bin Saib'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem güneş tepe noktasından kaydıktan sonra öğle namazının farzından evvel 4 rekat sünnet kılardı ve bu vakit gök kapılarının açıldığı bir vakittir. İyi bir amelimin arşa bu vakitte çıkmasını isterim derdi. Ubade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala yeryüzünde kendisine dua eden bir Müslümanın ya istediği şeyi verir ya da buna karşılık ondan bir kötülüğü savar. Günah olan şeyleri veya akraba ile ilişkiyi kesmeyi istemediği sürece bu böyledir. Oradakilerden birisi, öyleyse biz çok dua ederiz dedi. Peygamberimiz de Allah'ın vereceği şeyler daha çoktur buyurdu. Hazreti Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem en çok yaptığı dua şuydu. Allah'ım bize dünyada da iyilik ver, ahirette de güzellik ver. Cehennem azabından bizi koru. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 3 kişiyseniz ikiniz diğerini bırakıp fısıldaşmasın. Çünkü bu onu üzer. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah kıyamet günü şu 3 sınıf insanla ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de onlara bakar. Onlar için can yakıcı azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı yönetici ve kibirli fakir.

Cabir bin Semure, babasıyla birlikte bulunduğu bir mecliste Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini aktarmaktadır. Çirkin söz ve davranışların İslam'da hiç yeri yoktur. Müslümanlığı en iyi olan insanlar, ahlakı en güzel olanlardır. Allah Resulü, ölümü ve ahireti hatırlatması dolayısıyla kabirlere ziyarette bulunur, ashabına da bunu tavsiye ederdi. Engin merhametiyle her konuda ashabına yol gösteren rahmet elçisi, kabristanda nasıl davranmaları gerektiği hususunda da ashabını uyarır, kendisi de kabirdekilere selam verir ve dua ederdi. Adeti olduğu üzere bir gün sahabilerle birlikte bir kabristana uğradı ve "Esselamu aleyküm ey müminler diyarının sakinleri" diyerek selam verdi. Sonrasındaysa "İnşallah biz de

0: size katılacağız. Ancak din kardeşlerimizi dünyada görmüş olmayı çok arzu ederdim diye ekledi. Bunu duyan sahabiler merakla, ''Ya Resulallah, biz senin kardeşlerin değil miyiz?'' dediler. Allah Resulü, ''Siz benim ashabımsınız. Kardeşlerimse henüz dünyaya gelmeyenlerdir.'' buyurdu. Bunun üzerine ashab-ı kiram, ''Ümmetinden henüz dünyaya gelmeyenleri nasıl tanıyacaksın ya Resulallah?'' diye sordular. Resulullah şöyle dedi, ''Bir adamın siyah atlar arasında alınları ve ayakları beyaz şekilli atları olsa onları tanımaz mı?'' Ashabın elbette tanır cevabını duyan Resul-i Ekrem, ümmetinden hiç görmediği insanları kıyamet gününde nasıl tanıyacağını müjde niteliğindeki şu cevabıyla bildirdi. İşte benden sonra gelecek olan kardeşlerim aldıkları abdestten dolayı kıyamet günü abdest azaları parlayarak gelecekler. Ben de onları Kevser havuzu başında karşılayacağım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kur'an'dan bir sure öğretir gibi her işimizde bize istihare yapmayı öğretir ve şöyle derdi. Biriniz bir işe niyet ettiği zaman farzların dışında iki rekat namaz kılsın. Ardından da şöyle dua etsin. Allah'ım, ilminle bana hayır takdir etmeni, kudretinle beni başarılı kılmanı ister ve bana yüce lütfundan vermeni dilerim. Çünkü senin her şeye gücün yeter. Benim yetmez. Sen bilirsin, ben bilmem. Sen gaybı en iyi bilensin. Allah'ım, bu iş benim dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlıysa bana onu yapmayı nasip et. Onu benim için kolaylaştır ve bereketli kıl. Eğer bu iş dinim, hayatım ve geleceğim için hayırlı değilse, onu benden, beni de ondan uzaklaştır. Her ne olursa olsun bana hayırlısını nasip et ve beni ondan hoşnut kıl. Sonra istihare yapan kişi isteyeceği şeyi söyler.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Birbirinize haset etmeyin. Alışverişte pazarlığı kızıştırarak birbirinizi aldatmayın. Birbirinize dargın durmayın ve birbirinize yüz çevirmeyin. Birbirinizin bitmemiş pazarlığını bozmayın. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona zulmetmez ve ona hor bakmaz. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz." Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem göğsüne işaret ederek 3 defa "Takva işte buradadır. Bir kimseye kötülük olarak Müslüman kardeşini küçük görmesi yeter. Her Müslümanın canı, malı ve kişiliği diğer Müslümanlar nezdinde saygındır, dokunulmazdır."

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: size cehennem ateşine kimin haram olduğunu veya kime cehennem ateşinin haram olduğunu söyleyeyim mi? Cana yakın, geçimli, yumuşak huylu, insanlara kolaylık gösteren herkese.

Ebu Musa el-Eş'ari'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bir gün Ayşe radıyallahu anha bize bir omuz örtüsüyle kalın bir izar, peştemal çıkardı ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bunların içinde vefat etti, dedi.

Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Zulümden kaçının. Çünkü zulüm kıyamette karanlıklara sebeptir. Cimrilikten de sakının. Çünkü cimrilik sizden evvel yaşayanları helak etmiş, onları birbirlerinin kanını dökmeye, haramları helal görmeye sevk etmiştir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sizden en çok sevdiğim ve kıyamet gününde meclisime en yakın olacak kişiler, ahlakı en güzel olanlarınızdır. Gösteriş için uzun uzun konuşan, sözünü beğendirmek için avurdunu şişire şişire, ukalaca konuşan ve bilgiçlik taslayan kimseler ise hiç sevmediğim kişilerdir. Ve onlar kıyamet gününde benden en uzak olanlardır buyurdu. Sahabiler, ya Resulallah, bilgiçlik taslayanlar kimlerdir diye sordular. Kibirlenen kimselerdir cevabını verdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana bir şey emanet eden kişiye emanetini hakkıyla koruyarak iade et. Sana hainlik edene sen hainlik etme.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulk ve lehul hamd ve huve ala kulli şeyin kadir. Âibûn tâibûn, âbidûn sâcidûn, lirabbina hamidûn. Sadakallahu va'de ve nasara abde ve hazama'l ahzab vahde.
2: Bir olan Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'nadır. O her şeye kadirdir. Biz yolcular tövbe, ibadet ve secde ederek Rabbimize hamd ederek dönüyoruz. Allah vaadini yerine getirdi. Kuluna yardım etti ve

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ashabından ileri gelenlerin akşam namazında cami direklerine koşuştuklarını ve orada ikişer rekat namaz kıldıklarını gördüm.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslümana sövmek fasıklık, Müslüman olduğu için onunla savaşmaksa küfürdür.

0: Huzeyfe'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yatarken sağ elini yanağının altına koyar ve sonra "Allah'ım, kullarını dirilttiğin gün beni azabından koru" diye dua ederdi. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem geceleyin 11 rekat namaz kılardı. Secdeden başını kaldırıncaya kadar siz 50 ayet okuyabilirdiniz. Sabah namazından evvel 2 rekat namaz kılar ve müezzin namaz için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Derda radıyallahu anh Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyururken işittiğini bildirmiştir. Müslüman bir kul yanında olmayan kardeşi için dua ederse melek onun için istediğinin aynısı sana da verilsin der.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Güneşin doğduğu her gün insanın her eklemi için bir sadaka borcu vardır. İki kimse arasında doğrulukla hükmetmen sadakadır. Bineğine binmesi için bir kimseye yardım etmen yahut yükünü yüklenmen sadakadır. Hoş söz sadakadır. Namaza giderken atılan her adım sadakadır. İnsanlara sıkıntı veren şeyleri yoldan kaldırman da sadakadır.

Enes'in radıyallahu anh, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah Teala şöyle buyurmuştur. Herhangi bir kulumu sevgili gözlerini kaybetmekle sınadığımda eğer sabrederse gözlerine karşılık onu cennete koyarım.''

Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bir iyilik yapana onun 10 mislini hatta daha fazlasını veririm. Bir kötülük edene kötülüğü kadar ceza veririm yahut mağfiret ederim. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın, bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bir kimse bana yürüyerek gelirse ben ona koşarak gelirim. Bana ortak koşmayan bir kişi dünya kadar günah ile bana gelse dahi ben onu o kadar mağfiretle karşılarım buyurmuştur.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana Bahreyn zekat ve cizye malları gelince sana şunları şunları şunları veririm dedi. Fakat peygamber vefat edinceye kadar oradan bir şey gelmedi. Bahreyn malları gelince Ebu Bekir radıyallahu anh, Resulullah'ın kime sözü veya borcu varsa gelsin diye ilan ettirdi. Ben de gittim ve peygamber bana şöyle şöyle vaatte bulunmuştu dedim. Bunun üzerine Ebu Bekir radıyallahu anh bana bir avuç para ayırdı. Saydım 500 dinar dirhem idi. Bunun iki mislini daha al dedi.

Ebu Necih Amr bin Abese el-Sülemi'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Ben cahiliye devrinde bile halkın sapıklıkta olduğunu ve hiçbir esas üzere bulunmadıklarını düşünürdüm. Onlar putlara tapıyorlardı. Bu sırada Mekkeli birinin mühim haberler yaydığını duydum. Hayvanıma binerek yanına geldim. Bir de ne göreyim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gizli gizli davet yapıyor, kavmi de kendisine karşı baskı uyguluyor. Peygamberle sallallahu aleyhi ve sellem gizli görüşmenin bir yolunu aradım ve yanına gidip "Sen nesin?" dedim. "Peygamberim," dedi. "Peygamber nedir?" deyince "Beni Allah gönderdi," cevabını verdi. "Ne ile gönderdi?" dedim. "Akrabalık ilişkilerini gözetmek, putları kırmak, Allah'ın birliğini kabul etmek ve ona hiçbir şeyi ortak koşmamakla gönderdi," dedi. "Senin bu davetine kimler uyuyor?" dedim. "Bir hür ve bir de köle," dedi. O gün beraberinde Ebu Bekir ve Bilal radıyallahu anhüma bulunuyordu. Bunun üzerine, "Ben sana tabi olacağım. Senin yanında kalıp İslamiyet'i yaymak için çalışacağım," dedim. "Bugün buna gücün yetmez. Halimi ve halkın durumunu görmüyor musun? Ailenin yanına dön. İslamiyet'in yayılışını duyduğun zaman bana gel," dedi. Bunun üzerine ailemin yanına geri döndüm. Peygamber daha sonra Medine'ye teşrif etti. Ben de kavmim arasında oturuyor, haber almaya çalışıyordum. Medine'ye gelip gelmediğini halktan soruşturmaya başladım. Derken Medineli birkaç kişi geldi. Onlara, "Medine'ye gelen şu zat ne yaptı?" diye sordum. "Kavmi onu öldürmek istediği halde insanlar ona koşuyor. Fakat bunu yapamadılar," dediler. Bunun üzerine Medine'ye gelip peygamberin yanına girdim ve "Ya Resulallah, beni tanıdın mı?" dedim. "Evet, Mekke'de sen benimle buluşmuştun," dedi. Ravi devamla diyor ki, "Ya Resulallah, Allah'ın sana öğrettiği ve benim bilmediğim şeyleri bana öğret, namazı öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sabah namazını kıl, sonra güneş bir mızrak boyu yükselinceye kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın boynuzları arasından doğar ve o vakitte kafirler ona secde ederler. Sonra dikilmiş mızrağın gölgesi azalıp bitinceye kadar nafile namaz kıl. Çünkü bu namaza melekler şahit olur. Taat ehli de hazır bulunur. Sonra ara ver. Zira o vakit cehennem iyice alevlenir. Mızrağın gölgesi artmaya başlayınca öğle namazını kıl. Çünkü bu namaza melekler katılır ve namaza tanıklık ederler. Nihayet ikindiyi kıl. Sonra güneş batıncaya kadar ara ver. Çünkü güneş şeytanın iki boynuzu arasından batar ve o zaman kafirler ona taparlar." Ravi diyor ki, "Ya Resulallah, bana abdesti öğret," dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Sizden her kim abdest suyunu hazırlayıp ağzına, burnuna su verir ve burnunu temizlerse, yüzünün, ağzının ve burnunun günahları dökülür. Sonra Allah'ın emri üzere yüzünü yıkarsa, su ile beraber sakalını

etrafından yüzünün günahları düşer. Sonra dirsekleriyle beraber ellerini yıkarsa, su ile birlikte elinin günahları parmaklarının ucundan akar gider. Sonra başını meshederse, saçının uçlarından başının günahları su ile beraber dökülür. Sonra topuklarıyla birlikte ayaklarını yıkarsa, muhakkak ayaklarının günahları parmaklarının ucundan su ile birlikte akar gider. Bu adam kalkıp namaz kılar, Allah'a hamd eder ve layık olduğu vasıflarla onu yüceltir ve kalbini de tam manasıyla Allah'a bağlarsa, muhakkak o kimse günahlarından sıyrılır ve annesinden doğduğu günkü gibi olur. Ravi Amr bin Abese bu hadisi Resulullah'ın ashabından Ebu Ümame'ye haber verdiği zaman, Ebu Ümame, ey Amr bin Abese, dediğine dikkat et. Bu kadar büyük sevap bir adama verilir mi demişti. Bunun üzerine Amr, ey Ebu Ümame, yaşım ilerledi, kemiklerim zayıfladı, ecelim de yaklaştı. Allah ve Resulüne yalan söylemek zorunda değilim. Eğer bu hadisi Resulullah'tan 1, 2, 3 hatta 7 defa duymamış olsaydım, bunu hiçbir zaman söylemezdim. Fakat bu hadisi ondan defalarca duydum demiştir.

0: Hazreti Ebu Bekir'in kızı Esma radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana şöyle söyledi. Kesenin ağzını bağlama, senin rızkın da bağlanır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı her zaman anardı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan gecelerini sevabına inanarak ve mükafatını Allah'tan umarak ibadetle geçiren kimsenin geçmiş günahları bağışlanır buyurmuştur.

İbn Ömer'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şöyleydi. Allah'ım, verdiğin nimetlerin gitmesinden, verdiğin sağlığın değişmesinden, ansızın cezalandırmandan ve gazabını gerektirecek her şeyden sana sığınırım.

Ömer bin Ata'dan rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Nafi bin Cübeyr namaz konusunda Muaviye'nin sahibe yapmış olduğu bir uyarıyı öğrenmesi için Ömer bin Ata'yı Nemir'in kız kardeşinin oğlu sahibe gönderdi. Sahip şöyle cevap verdi. Evet, Muaviye ile hünkâr mahfilinde cumayı kıldım. İmam selam verdikten sonra kalktım ve farzı kıldığım yerde sünneti eda ettim. Evime girdiğinde Muaviye bana adam gönderip şöyle dedi. Bir daha böyle yapma. Cuma namazını kıldıktan sonra konuşmadıkça veya mescitten çıkmadıkça cumaya başka namaz ekleme. Çünkü Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize namaz yerinden ayrılmadan veya konuşmadan iki namazı birbirine eklememeyi emretti.

İbni Abbas'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem söz, giyim kuşam, davranış, hal ve harekette kadınlara benzemeye çalışan erkeklere ve erkeklere benzemeye çalışan kadınlara lanet etmiştir.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allah'ın selamı, rahmeti, mağfireti, bereketi, lütfu, güzellikleri sizlere olsun kıymetli kardeşlerim. Bugünkü hadis-i şerifi sohbetinde Enes bin Malik radıyallahu anh'ten nakledilen bir hadis-i şerifi sizlerle paylaşacağım. An Enes bin Malik'in radıyallahu anh kal, kala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Min eşrat sa'a en yurfa'al ilim ve yesbutel cehil ve yuşrabel hamr ve yazharaz zina. Enes bin Malik radıyallahu anh sevgili peygamberimiz aleyhissalatü vesselamın şu hadisini nakletmiştir. Şunlar kıyamet alametlerindendir. 1. İlmin kaldırılması. 2. Cehaletin yayılması. Cehaletin yeryüzüne hakim olması, yerleşmesi. 3. İçkinin içilmesi. 4. Zinanın alenen işlenir hale gelmesi. Kıymetli kardeşlerim, her insanın eceli olduğu gibi her varlığın eceli vardır. Bu dünya hayatının da eceli var. Bu dünyanın bizzat kendisinin, bu evrenin de mutlaka bir eceli var. Bu evrenin eceli Es-Sa'ah diye isimlendirdiğimiz kıyamet saati, kıyamet anıdır. Sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam kıyametin ne zaman kopacağı noktasında soru soranlara merze adette lehe, kıyamet için ne hazırladığın sorusunu sormuştur. Sahabe-i kiram da gerçekten güzel bir cevap vermiştir. Allah ve Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisini. O zaman kişi sevdiğiyle birliktedir diyerek Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam onlara bir cevap vermiştir. Ancak bazı hadis-i şeriflerinde Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam insanoğlunun kendi kıyametinin

toplumların kıyametinin, bu dünyanın kıyametinin bir takım işaretlerine bazen hadislerinde yer vermiştir. Bu hadis de onlardan bir tanesidir. İlim kaldırıldığı zaman, emanet ehil olmayanlara verildiğinde fantazırı sa'ah diyor ya Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. İzâ vusidel emr ila gayri ehliha fantazırı sa'ah. Yani bir iş ehil olmayana verildiği zaman kıyameti bekle. İlimden bir haber, irfandan bir haber insanlar iş başına geçtiklerinde, işleri yürütür hale geldiklerinde doğru dürüst yürütemeyecekleri için o işin artık bir nevi kıyametidir. Orada o iş bir gün sona erecektir, bitecektir. O başlatılan hareket devam edemeyecektir. Dolayısıyla ilmin olmadığı yerde de cehalet yaygınlaşacaktır. Ki hadis-i şerif bunu ifade ediyor. Yesbutel cehli. İlim yoksa bir yerde, ilim kaldırılmışsa, ilim kalkmışsa yerinde mutlaka cehalet vardır kıymetli kardeşlerim. Allah bizi cehaletten kurtulanlardan eylesin. Bizim dinimizin ilk emri okudur. Oku ile başlar. Dolayısıyla biz hem Kur'an-ı Kerim'i okumalı, hem Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın bize bıraktığı işte bu hadislerini okumalı ve hayatımıza yaymalı. Aynı zamanda bu dünya hayatında önümüze sunulan kainat kitabını da okumalıyız. Bir takım dersleri kendimize bu anlamda çıkartabilmeliyiz. Kıymetli kardeşlerim, bu dinin korunması anlamında alınan bir tedbirdir. İlme, irfana, Peygamber Efendimiz'in yönlendirmesi. Bir de aklı ortadan kaldıracak. Yani yusrabel hamr diyor bakın. Bir insan içki içtiği zaman aklı ortadan kalkar. Ne yaptığını bilemez, sağını solunu bilemez. Ve azı da haram, çoğu da haram olan bu içki zamanla alışkanlık haline gelir. İçki müptelası olur. Artık evinin rızkını da düzenli bir şekilde sağlayamaz olur. Ve birçok kötülüklerin anasıdır içki. Allah bütün kötülüklerin anası olan bu içki belasına düşmüş kardeşlerimizi bu beladan kurtarsın. Bir diğer alamet olarak yazhara zina diyor bakın. Zinanın zahiren, alenen işlenmiş olması. Kıymetli kardeşlerim, Enes bin Malik radıyallahu anh'den nakledilen hadisin biraz daha geniş anlamıyla bir başka rivayette inne min eşratis sa'a en yurfa'al ilim ve yazharal cehil dedikten sonra ve yefşuz zina, zinanın yaygın hale gelmesi ve yuşrabal hamr, içkinin içilmesi. İbni Mes'ud radıyallahu anh ve Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh'den şöyle bir rivayet de var. Ebu Vail anlatıyor. Kuntu calisen ma Abdillah. Abdillah İbn Mesud'dur hadiste. Ve Ebi Musa radıyallahu anhum. Ebu Musa el-Eşari ile birlikte oturuyordum diyor Ebu Vail. Fakale her ikisi şöyle dediler. Kale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. İnne beyne yedeyi sa'a. Kıyametin hemen önünde olacak hadiseler. Eyyâmen. Yurfav fihil ilm. Yani ilim aralarından kalkacak. Ve cehalet onun yerini alacak devamında hadisin. Akabinde önemli bir cümle geliyor ki bizim az önceki hadisin son cümlesini ifade ediyor bu. Herç çoğalacak diyor. Yeksur fihe el herç. Ve mel herç ya Resulullah diye soruyorlar. El katil diyor, adam öldürmek. Yani savaş. Halbuki tüm dinlerin ortak hedefi beştir. Beş esası korumak için. Bunlardan bir tanesi dinin korunması ki Allah indinde tek din İslam'dır. Diğer dinlerin ortak adı da aslında İslam'dır. Çünkü her peygamber Allah'a inanın ben de onun Resulü elçisiyim ve kuluyum diye ilan etmişlerdir. Bütün peygamberler bu iddiayla gelmiştir. Kelime-i şehadetleri ortaya koymuşlardır. Ve kendi dinlerini, şeriatlerini kendi ümmetlerine, toplumlarına anlatmışlardır. Tıpkı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam gibi. Zaten İslam dininin son tuğlasını sevgili Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam koymuş ve اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضَيْتُ بِكُمْ الْاِسْلَامَ دِينَ. Bugün artık size dininizi tamamladım. Size İslam olarak dinini seçtim ve razı oldum şeklinde ayet-i kerimeyi görüyoruz. Şu halde kıymetli kardeşlerim, bütün işte peygamberler, elçiler, rasuller bir dinlerin korunması için, dinin korunması için bir takım kanunlar ve ayetler getirmişlerdir. İkincisi can ve nefsin korunması, yani kan dökülmemesi.
Üçüncüsü neslin, ırzın ve namusun korunması. Dördüncüsü aklın ve beşincisi de malın korunması. Ya bunlar için de tabii ki kıymetli kardeşlerim en önemlisi insanoğlunun hayattır. Bir insan için en büyük nimet zaten hayat nimettir. İnsan kendi maddi ve manevi hukukunu muhafazaya nasıl mecbur ise diğer insanların hukukunu da aynı şekilde korumaya mecburdur. Çünkü insanlar aslında bir baba ve anneden dünyaya gelmişlerdir. Ki herkesin anne ve babası Hazreti Adem ve Havva'dır. Yani Adem babamız ve Havva annemizden bu insanlık doğmuştur. Bütün aslında insanlar kardeştirler. Az önce ifade ettiğim gibi tüm peygamberler beş esası korumak üzere aynı hükümleri beyan etmişlerdir. Örneğin Maide suresinin 32. ayetinde min ecli zalik ketebna ala beni İsrail ennehu men gatele nefsen bi gayri nefsine hu fesadin fil ard feke enneme gatele nefse cemi'a ve men ahyaha feke enneme ahyen nase cemi'a ve lekad ca'ethum rusuluna bil beyinat sümme inne kesiran minhum ba'de zalike fil ardi le musrifun diyor. Yani kim bir canı bir cana karşılık veya yeryüzünde bir fesat çıkarmaya karşılık olmaksızın yani haksız yere öldürecek olursa, cana kıyacak olursa bütün insanları öldürmüş gibi olur. Kim de bir insanı kurtaracak olursa bütün insanları kurtarmış gibi olur. Şimdi bakıyoruz insanlar çok rahatlıkla birbirine kurşun sıkabiliyor, birbirine bıçak çekebiliyor ve bir an önce bu hayattan onu kaldırabilmek için elinden gelen her türlü gayreti gösteriyor. Biz kardeşiz. Siyahıyla beyazıyla hepimiz kardeşiz. Biz birbirimize karşı Hazreti Adem ve Havva'nın çocukları gibi davranmak mecburiyetindeyiz. Saygılı davranmak mecburiyetindeyiz insan olduğu için. Allah-u Teala tüm haramlarını ortaya koymuş. En'am suresinin 151. ayetinde ona hiçbir şeyi şirk koşmayın diyor. Anne babaya ve bilvelde-i niyasene iyi davranın. Ve la taktulu evladekum min imlak. Açlık korkusuyla evlatlarınızı öldürmeyin. Nahnu narzukukum ve iyyahum. Sizin de onların da rızkını biz veririz diyor. Ve la takrabul fevahije ma zahara minha ve ma batan. Gizli açık tüm fuhşiyata yaklaşmayın. Yaklaşmayın diyor bakın. Yani fuhşiyat yapmayın demiyor Allah Teala. Yaklaşmayın. Ve la taktulun nefsilleti harramallahu illa bil hak. Yani haksız yere asla cana da kıymayın. Allah'ın haram kıldığı cana. Allah Teala haram kılmış. Yani sevgili peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın veda hutbesinde en önemli üzerinde durduğu konulardan bir tanesi de oydu. Nasıl bu ayınız mukaddesse, bu gününüz mukaddesse, bu şehriniz nasıl mukaddesse, canınız, malınız, kanınız, nesliniz, nefsiniz de o derece mukaddestir demişti. İşte o mukaddesata bizim saygı duymamız gerekiyor kıymetli kardeşlerim. Allah-u Teala bizi kardeş olarak yarattığına göre açlık korkusuyla hiç kimse kimseyi öldürmeyecek, birbirinin ırz ve namusuna göz dikmeyecek ve hırsızlık yapmayacak, zina etmeyecek, malını da koruyacak, dinini de koruyacak, canını da koruyacak, kanını da koruyacak. İsra suresindeki ayetlerde de diğer ayetler aşağı yukarı birbirine benzer hususlar ama burada evet sözünüzde durunuz, ölçüyü tam yapın, tarttığınız zaman tam tartın. Doğru tartılar, doğru ölçülerle yapın. Birbirinizi aldatmayın. Hainlik etmeyin. Men gashyena feleyse minna, bizi aldatan bizden değildir buyurmuş sevgili Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Kıymetli kardeşlerim, işte Allah-u Teala'nın bize çok önemli bir emanet olarak verdiği hayat emaneti. İnsanoğlunun hayatı. İnsana ahirette hesabı görülmek üzere emaneten verilmiş bir sermaye. Bu sermayeyi maddi ve manevi zarardan muhafaza etmek insan için en mühim bir vazifedir ve görevdir. O halde insanın hesap gününden önce mutlaka kendi nefsini hesaba çekmesi aklın bir gereğidir. Ve ihmal edilmeyecek çok önemli mühim bir meselesidir. İslam dini hayatın muhafazasına ehemmiyet verdiği gibi insan hayatını her türlü aşağılığa düşmekten korumaya da o kadar önem vermiştir. İçkiden, kumardan, sefahatten men ettiği gibi yalandan, dedikodudan, iftiradan, kötü lakaplar takmaktan men etmiştir. Evet, İslam insanın şeref ve haysiyetini zedeleyen her türlü kötü davranış, kötü söz ve fiiliyattan bizleri uzak tutmuştur. Din, hayatın hayatı, hem nuru hem esası, ihya-i din ile olur.

0: için kıymetli kardeşlerim. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.
1: Hadis Şerhi. Hazırlayan ve sunan Süleyman Sarık.

Abdullah bin Mesud anlatıyor. Ben Medine'de peygamberle birlikte bir tarladaydık. O sallallahu aleyhi ve sellem hurma dalından bir değneğe dayanıyordu. O sırada birkaç Yahudi'ye rastladı. Onların bazısı ona ruhu sorun derken bazısı da hayır bunu sormayın olur ki hoşunuza gitmeyecek bir cevap verir dediler. Derken kalkıp geldiler ve ya Ebel Kasım bize ruhtan bahset dediler. Bunun üzerine Resulullah bir müddet bekledi. Ben o esnada kendisine vahiy geldiğini fark ettim. Bu yüzden vahiy tamamlanıncaya kadar biraz geriye çekildim. Nihayet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sana ruhu sorarlar. De ki ruh Rabbimin emrindedir. Ayetini okudu.

Ellerim boşlukta, senin Uhud günü dağılan saçlarını arıyor. Gözlerim, göz bebeklerini Hira dağında. Gözümdeki damla biliyorum, şu anda yanaklarında soğuyor. Ebu Bekir'in olup mağarada, Ali'nin olup yatağında, seni Hatice'nin kalbinde, Ayşe'nin dilinde, Zeynep'in gözlerinde buluyorum. Doğan günde, ayın 14'ünde, baktığım her yerde seni görüyorum. Sen varsın zamanın ve mekanın ötesinde. Aşkın coğrafyalara hayat bahşediyor. Sevdanla tutuştu Hicaz çölleri. Rahmetinle dirildi Anadolu, Mezopotamya. Gel ey Mısır'ın Nili, Medine'nin gülü, sevgili. Nurunla pervane kesilen bedene bir bak, bedenini yak. Ruhuna bir çift kanat tak, gözyaşıyla yunmuş, kan rengine boyanmış. Sana ey gönül ikliminin meliki, sana bu adak, kapında çağlarca ağlayacak. Haki payine yetem der ömürlerdir muttasıl, başını taştan taşa vurup gezer avare su.

Huneyn'i hatırlar mısın ya Resulallah? Sen hak elçisin, bunda kuşku yok. Sen Abdülmuttalib'in yetimisin. Gel ey Kureyş'in emini, barışın zeytini, kavganın en önde gideni, şehadetin duva açılmadık gelini, sevgili.

0: ve duayı ne çok severdin. Yarana merhem diye sürerdin. Geceyi yük tutma vakti, gündüzü sefer bilir, ahireti dünyaya, Mekke'yi miraca yaylardın. Gel ey Amine'nin Mustafa'sı, İbrahim'in duası, Meryem'in İsa'sı, Mesih'in haber verdiği sevgili.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse hastalanır veya cihat maksadıyla sefere çıkarsa, sağlıklı ve mukim iken ne tür ameller yapıyor idiyse, ona aynı amellerin sevabı yazılır. Ebu Abdullah veya Ebu Leyla diye anılan Ebu Amr Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem cenaze defnedildikten sonra onun başında durup kardeşiniz için istiğfar edin ve Allah'ın yardımına mazhar olmasını isteyin. Zira o şu anda sorgulanmaktadır buyurdu. Kilde bin Hanbel'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

Ata bin Ebu Rebah'tan rivayet edilmiştir. İbni Abbas radıyallahu anh bana, cennetlik bir kadını sana göstereyim mi dedi. Ben de evet göster dedim. O işte şu siyahi kadındır. Bu kadın peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi ve saram tutuyor ve bedenim açılıyor. Benim için Allah'a dua etsen dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ister sabret, cennetlik ol, istersen sana afiyet vermesi için Allah'a dua edeyim dedi. Bunun üzerine kadın, öyleyse sabredeyim. Fakat bedenim açılıyor. Hiç değilse bedenimin açılmaması için dua buyur dedi. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem onun için dua etti.

Seleme bin Ekva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsan kibirlene kibirlene, kendini beğene beğene zalimler grubuna dahil edilir. Dolayısıyla zalimlerin başına gelen onun da başına gelir.

Ebu Berze radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son zamanlarında meclisten kalkmak istediğinde "Allah'ım, seni her türlü noksan sıfatlardan tenzih eder ve sana hamd ederim. Senden başka ilah olmadığına şehadet ederim. Senden beni bağışlamanı diler ve sana tövbe ederim" anlamına gelen "Sübhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etubu ileyke" sözlerini söylerdi. Birisi, "Ya Resulallah, daha önce söylemediğiniz sözleri söylüyorsunuz" dedi. Resulullah, "Bu sözler mecliste olabilecek kusurların kefaretidir" buyurdu.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Bu Zilhicce ayınızda, bu Mekke şehrinizde, bu Arefe gününüz nasıl mukaddesse, kanlarınız, mallarınız ve ırzlarınız da aynı şekilde mukaddestir.

Hazreti Peygamber ümmetiyle birlikte Allah Teala'nın huzuruna hep birlikte duracakları Medine'nin ilk mabedini inşa etmişti. Ancak hala namaz vaktinin geldiğini bildirecek ve inananların bir araya gelmelerini sağlayacak bir çağrı vasıtaları yoktu. Namaz vakitlerinin geldiğini ve Rabbin evinde toplanılacağını haber vermek üzere sahabeden bazıları diğer din mensuplarının ibadete çağrı vasıtalarını kullanmayı teklif ettiler. Kimisi çan çalabiliriz derken, kimisi boynuz şeklindeki bir boru ile çağrıda bulunalım diyordu. Kimisi ateş yakmayı ve bunu namaza davet işareti olarak kullanmayı bile gündeme getirmişti. Nitekim sahabenin namaz vakitlerinde bayrak dikme teklifiyle geldiği ama bunun da namaza çağrı için layık görülmediği toplantıdan düşünceli ve üzgün ayrılan Efendimizin üzüntüsünü yüreğinde hisseden birisi vardı. Abdullah bin Zeyd. O da üzgün ve düşünceliydi eve vardığında. Ailesinin yemek davetine Resulullah'ın namaza çağrı için üzüntülü halini gördükten sonra bir şey yiyemeyeceği karşılığını verdi ve hemen yatağına yattı. Abdullah bin Zeyd uykusundan sevinçten yüreği yerinden fırlayacak gibi uyandı ve sabahı beklemeden alacakaranlıkta namazdan önce Efendimizin yanına koştu ve ona "Ey Allah'ın Resulü, ben rüyada elinde çan olan bir adama, ey Allah'ın kulu, bu çanı bana satmaz mısın?" dedim. "Onu ne yapacaksın?" dedi. "Onunla insanları namaza çağıracağız." dedim. "Sana bundan daha iyisini göstereyim mi?" dedi. Ben de ona "Tabii" dedim ve bana ezanı öğretti. Dedikten sonra ezanın lafızları dudaklarından dökülmeye başladı. Sonra Abdullah radıyallahu anh rüyasında gördüğü yeşil elbiseli kişinin namaza başlarken aynen ezanın sözlerini tekrar etmesini, hayal el felahtan sonra da iki defa kad ikamet salah ifadesini ilave etmesini söylediğini de anlattı. Bunun üzerine Efendimiz Abdullah bin Zeyd'e "Bu kesinlikle hak bir rüyadır. Hemen Bilal'le beraber kalk, çünkü onun sesi seninkinden daha gür ve güzeldir. Sana söylenenleri ona da öğret de bu şekilde namaza çağırsın." buyurdular.

Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, öğle namazı vaktidir.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes olduk. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden

0: Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Cuma günü boy abdesti alıp camiye erken vakitte giden bir deve, ikinci vakitte giden bir inek, üçüncü vakitte giden boynuzlu koç, dördüncü vakitte giden bir tavuk, beşinci son vakitte gidense bir yumurta sadaka vermiş gibi olur. İmam minbere çıktığındaysa sevapları yazma işini bırakan melekler gelip hutbeyi dinlerler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sıddık, Allah ve Resulünü tasdik eden birine lanetçi olmak yakışmaz. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şu dört huy kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu bırakıncaya kadar kendisinde münafıklıktan bir özellik kalmış olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde ihanet eder. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünü tutmaz. Husumet güttüğünde haddi aşar. Numan bin Beşir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem dua ibadetin ta kendisidir buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Kadının kocası yanındayken onun izni olmadıkça nafile oruç tutması ve yine izni olmadıkça onun evine bir kimsenin girmesine izin vermesi helal olmaz.

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. En üstün elçi. Peygamber Efendimizin süt annesi Halime'nin kabilesi olan Sa'd bin Bekir kabilesi, Resulullah'a Dımam bin Salebe başkanlığında bir heyet göndermişti. Medine'ye gelen Dımam, devesini Mescid-i Nebevi'nin önüne çökertip bağladı ve ağır adımlarla mescide girdi. Orada toplanmış olan ashab-ı kirama, "Muhammed hanginizdir?" diye sordu. Müslümanlar peygamberimizi işaret ettiler. Dımam ona doğru yaklaştı ve "Sana bazı şeyler soracağım. Ancak sorularım pek ağırdır. Gönlün benden incinmesin," dedi. Peygamberimiz "Aklına geleni sor," diye cevap verdi. Ashab-ı kiram, çöl halkından bazı kimselerin gelip Hazreti Peygamber'e soru sormalarını severlerdi. Çünkü alacakları cevaplar onların daha çok şeyi öğrenmelerine vesile oluyordu. Dımam peygamberimize, "Senin elçin bize gelerek yeri ve göğü Allah'ın yarattığını, o Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini, gündüz ve gece olmak üzere bize günde 5 vakit namazın farz kılındığını söyledi. Ayrıca mallarımızdan zekat vermemizin, senede 1 ay Ramazan orucu tutmamızın da farz kılındığını ve gücü yeten için Beytullah'ı ziyaret etmek gerektiğini söylemiş olduğunu iddia etti. Allah aşkına söyle, bütün bunlar doğru mudur?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Evet doğrudur," diye cevap verdi. Dımam, "Ben Allah tarafından getirdiklerinin tamamına iman ettim ve bunların hepsini eksiksiz yapacağım. Ben Sa'd bin Bekir kabilesinden Dımam bin Salebe'yim. Kabilemi temsilen gönderilmiş bulunuyorum. Dönüşte onlara burada duyduklarımı anlatacağım," diyerek memleketine hareket etti. Hazreti Peygamber onun arkasından bakarak, "Bu adam eğer sözünde durursa kurtuluşa erdi," dedi. Oldukça kalabalık bir topluluğun huzurunda cereyan eden bu karşılıklı konuşma ashabın üzerinde silinmez izler bırakmıştı. Nitekim Hazreti Ömer, Dımam bin Salebe'den daha veciz soru soran bir kimse görmediğini, İbni Abbas da Hazreti Peygamber'e gelen elçiler içerisinde Dımam'dan daha üstün birisinin bulunmadığını söylemiştir. Dımam bin Salebe, kendisini heyecanla karşılayan kabilesinin yanına dönünce, tapmakta oldukları putları kötüleyerek söze başlamış ve Resulullah'la olan görüşmelerini bütün ayrıntılarıyla anlatmıştır. Bunun üzerine kısa bir tereddütten sonra kabile halkının tamamı o gün Müslüman olmuştur. Ashab-ı kiramın da ifade ettiği üzere Dımam bin Salebe kavmi için elçilik vazifesini en iyi şekilde yapmıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ömer bin Hattab radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken yanımıza bir adam çıka geldi. Elbisesi bembeyaz, saçları simsiyahtı. Uzak yoldan gelmişe benzemiyordu. Hiçbirimiz onu tanımıyorduk. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem önüne kadar gelip oturdu ve dizlerini Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem dizlerine dayadı. Ellerini de uyluklarına koydu ve "Ey Muhammed, İslam'ın ne olduğunu bana söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "İslam, Allah'tan başka ilah yoktur. Muhammed de Allah'ın Resulüdür diye şehadet etmen, namaz kılman, zekat vermen, Ramazan orucunu tutman, gücün yeterse hacca gitmendir," buyurdu. Adam, "Doğru söylüyorsun," dedi. Hem sorup hem de tasdik etmesi tuhafımıza gitti. Ondan sonra, "İman nedir?" diye sordu. Peygamber de sallallahu aleyhi ve sellem, "İman, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe, kadere, hayır ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmandır," diye cevap verdi. Adam yine, "Doğru söylüyorsun," dedi ve "İhsan nedir?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de, "İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Sen onu görmesen de o seni görüyor," buyurdu. O yine, "Doğru söylüyorsun," dedi. Sonra, "Kıyametin vaktini bana söyle," dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Bu konuda kendisine soru sorulan kişi sorandan daha bilgili değildir," dedi. O halde alametlerini söyle deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annelerin kendilerine cariye muamelesi yapacak çocuklar doğurması, yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının yüksek binalar yapmakta birbirleriyle yarışmalarıdır," dedi. Daha sonra o yabancı kalkıp gitti. Ben bir müddet kaldım. Sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Ömer, soruları soran kişinin kim olduğunu biliyor musun?" dedi. "Allah ve Resulü daha iyi bilir," dedim. Resulullah da, "O Cebrail'di. Size dininizi öğretmek için gelmişti," buyurdu.

Ebu Katade el-Haris bin Rib'i el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ben uzun kılmak niyetiyle namaza dururum. Arkadan bir çocuğun ağladığını duyunca annesine sıkıntı vermek istemediğim için namazı kısa keserim.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçları dağınık, keçeleşip tozlanmış ve kapılardan kovulmuş nice kimse vardır ki Allah'ın lütfunu umarak bir konuda yemin etse Allah onu doğru çıkarır. Yeminini ve duasını kabul eder.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir çocuk grubuna rastladığında onlara selam verdi ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Zübeyr bin Adi anlatıyor. Enes bin Maliye radıyallahu anh geldik ve Haccac'tan çektiğimiz zulümleri kendisine şikayet ettik. Enes bize, Rabbinize kavuşuncaya kadar sabredin. Zira her gelen gün geçen günden daha kötü olacak. Buyurduğunu peygamberinizden işittim dedi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki işten birini seçmek durumunda kalırsa günah olmadığı sürece en kolay olanını seçerdi. Yapılacak şey günah ise ondan herkesten daha fazla uzaklaşırdı. Resul-i Ekrem herhangi bir şeyden dolayı kendisi için asla intikam almadı. Eğer Allah'ın bir yasağı çiğnenirse, işte o zaman Allah için müeyyide uygulardı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: Mâ min musibetin tusibul muslime illa kefferallahu biha an hatta şevketi yuşâkuha.
2: Batan bir diken kadar bile olsa Müslümanın başına gelen her musibet günahlarına kefaret olur. Allah Resulü bir gün ashabıyla sohbet ederken elindeki değnekle kumun üzerine bir kare çizer. Karenin ortasına bir çizgi çizerek iki yanına ona bitişen küçük çizgiler ekler. Karenin dışına da başka bir çizgi çizerek bunun ne olduğunu ashabına sorar. Sahabe, "Bunu en iyi Allah ve Resulü bilir." deyince, Peygamberimiz kumun üzerine çizdiği bu şekli şöyle açıklar. Bu karenin ortasındaki şu çizgi insandır. Onun yanındaki küçük çizgiler, insanı her yönden saran musibetlerdir. Bunlardan birisi ona isabet etmezse, diğeri isabet eder. Kareyi oluşturan kenar çizgileri, insanı kuşatan ecelidir. Karenin dışında kalan çizgi ise insanın ümit ve hayalleridir. Sevgili Peygamberimiz bu sembolik anlatımıyla dünya hayatının insanlar için imtihan yeri olduğunu vurgulamıştır. Müslüman oldukları için pek çok zorluğa katlanmak zorunda kalan ashabını, tüm peygamberlerin ve onlara inananların da benzer zorluklar yaşadıklarını anlatarak teselli etmiştir. Peygamber Efendimiz, müminlerin karşılaştıkları en küçük zorluğun bile boşa gitmeyeceğini, Allah katında bir mükafatı olacağını müjdelemiştir. Allah, zorluklar karşısında sabreden ve sorumluluklarını yerine getirdikten sonra, o, Allah ne güzel Mevla, ne güzel yardımcıdır diyerek kendisine sığınan kullarının yanındadır. Musibetler karşısında ümitsizliğe kapılmak, hayata küsmek ve ölümü temenni etmek, Peygamberimizin onaylamadığı bir davranıştır. Musibetle karşılaştığı ilk anda sabır gösterebilmek, mümince bir davranıştır. Nimetlere kavuştuğunda şükretmeyi, başına bir sıkıntı geldiğinde sabretmeyi ahlak haline dönüştüren insanın, yaşadığı zorluklarla başa çıkabilmesi daha kolaydır. Hastalığının ve karşılaştığı felaketlerin günahlarına kefaret olacağına inanan bir mümin, rüzgarda eğilse bile sökülmeyen yeşil bir ekin gibi hayatını sürdürebilir. Sığınacağı güvenli bir limanı olmayan kafirse, esen rüzgarlarla kökünden sökülüp devrilen bir ağaca benzer.
4: 40 hadiste sosyal hayat.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Daha önce bunun gibi bir şeyle karşılaşmadık.
2: Atlarla buradan geçmemiz mümkün değil.
3: Hendeklerden çıkardıkları topraklarda siperler yapmışlar. Bu çukurdan tırmanamayız da.
4: Okları deneyelim.
1: Hedefleri seçemiyoruz ki. Boşuna atış yapmış oluruz.
5: Şu rüzgar da nereden çıktı?
3: Geçebileceğimiz bir yer yok mu?
6: İçeride bir sürü kadın ve çocuk var. Buraya girmelerine engel olacağız.
7: Ama nasıl?
6: Hisarın etrafını dolaşıp duruyorlar. Girebilecekleri tek bir kapı var. Biri oradan girmeye çalışırken diğerleri gözcülük yapacaktır. Ben oraya gidip girmeye çalışanın işini bitireceğim.
3: O da ne? Hisardan attılar.
8: Aman tanrım, onu öldürmüşler.
3: Nasıl olur? Sabahtan beri etrafı gözetliyoruz, kimse yoktu.
8: Demek ki hisarların içinde askerler var.
3: Sayıları o kadar çok değil ki. Nasıl hisarlara asker yerleştirmiş olabilirler?
8: İyi gözcüleri olmalı. Bak, izlendiğimizi fark etmedik.
3: Doğru. Hadi başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılalım.

0: hızlı ol.
1: Ey Halit! Atlar hendeye geçemiyor. Geçenlerde vuruluyor. Hayvanlar ürktü. Geri çekilmeliyiz.
0: Geri çekilin.
2: 92. bölüm.
3: Hendek Savaşı Müslümanların en çetin savaşlarından biriydi. Bir tarafta kendilerinin 4 katı büyüklüğünde bir orduyla, diğer tarafta kendilerine saldırmak üzere bekleyen Yahudi komşularıyla mücadele ediyorlardı. Müşrikler nöbetleşe taarruza geçiyorlar, bir gün dinlenen birlikler ertesi gün daha kuvvetli bir şekilde saldırıyordu. Yahudiler de onlara silah ve asker temin ediyor, bizzat yanlarında bulunuyorlardı. Ama Müslümanların asıl korkusu, savunmasız olan çocuklarının ve kadınlarının başına gelebilecek olanlardı.
0: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyor?
4: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
0: Durum nasıl?
4: Şükürler olsun bir şey yok.
0: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
4: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
0: Benim de. Aklımız orada.
4: Devriyeler gece gündüz geziyorlar. Getirdikleri tekbir sesleri buradan duyuluyor. Ama yine de...
0: Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok Ebu Bekir.
4: Bizim Mevlamız da, koruyucumuz da o. Ondan başka kime güveneceğiz zaten?
0: Allah bize bunu yaşatanların cezasını elimizle vermeyi nasip etsin.
4: Amin.
3: Peygamberimiz için karargahın hemen yanında bir çadır yapılmıştı. Bir gece vakti Resulullah istirahatteyken dışarıda bir telaş başladı.
5: Müslümanlar!
6: Ne oldu?
5: Baskın var!
6: Koşun!
5: Koşun!
0: Ey Allah'ın süvarileri! Harekete geçin!
5: Hadi! Hadi! Hadi! Hadi!
3: Peygamberimiz çadırından çıktı. Dışarıda ashabından bazıları nöbet tutuyordu. Abbad bin Bişr de bunlar arasındaydı. Resulullah ona neler olduğunu sordu.
7: Ya Resulallah, bu gece Ömer nöbetteydi. Onun sesiyle uyandık. O ey Allah'ın süvarileri diye seslenince duyanlar arkasında toplandı. Huseyke tarafına gittiler.
3: Resulullah Abbad'ı olup biteni öğrenmesi için olay yerine gönderdi.
7: Ya Resulallah, Gatafan'dan ve Kureyş'ten birer bölük saldırıya geçmiş. Bizimkiler de onları ok ve taşla geri püskürtmüşler.
3: Peygamberimiz Müslümanların zafer haberine sevinerek geri döndü. Benzer saldırılar gece gündüz demeden her gün tekrarlanıyor ve Müslümanlar tarafından engelleniyordu. Savaşın 10. günüydü. Hava oldukça soğuktu. Bu müşrikleri zor durumda bırakıyordu. Hayvanlarını otlatacak herhangi bir otlak bulamıyorlar, ellerindeki yemlerle yetinmeye çalışıyorlardı. Hava koşulları Müslümanları da zorluyor. Bir yanda açlıkla, diğer yanda soğukla mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Peygamberimizin ısınmak için üzerine bir şeyler sarındığına şahit olanlar, ellerinden bir şey gelmemesine üzülüyorlardı. Tüm zorluklara rağmen hiçbir Müslüman pes etmiyor, üzerine düşen vazifeleri titizlikle yerine getiriyordu. Müşrikler peygamberimizin bulunduğu çadırı tespit etmiş ve orayı hedef almışlardı.
5: Oklar geliyor, dikkat edin! Dikkat edin, herkes siper alsın!
6: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
5: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
8: Kalkanları getirin!
9: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin.
5: Okçular, mevzi alın. Herkes dikkatli olsun.
3: Bu savunma 3 gün devam etti. Hatta bir gün sahabiler savaşın şiddetinden ikindi namazını kılmaya fırsat bulamadılar. Sonra bu namazı kaza ettiler. Medine içindeki hisarlara yerleştirilmiş olan Müslüman kadınları korumak üzere görevlendirilen devriye birlikleri zaman zaman hendeğin yanında nöbet tutan askerlerle yer değiştiriyordu.
10: Hava ne kadar da soğudu.
2: Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
10: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar. Bir birlik yaklaşıyor galiba.
2: Şu gelen Ömer bin Hattab değil mi?
10: Evet o.
2: Yanındaki kim? Mihberinden yüzü görünmüyor.
10: Talha bin Ubeydullah.
2: Allah'ın Resulü'nün yiğitleri. Allah muvaffak etsin.
10: Amin. Oğlum Saad şimdiye kadar buradaki birliklerin başındaydı. Artık savaş meydanına gidiyor.
2: Saad seni görmek için buraya yaklaşıyor sanırım.
10: Herhalde.
11: Anne, hakkını helal et. Biz gidiyoruz.
10: Helal olsun oğlum. Selametle git gel. Allah yardımcınız olsun.
11: Amin.
0: Kadınların dışarıda olması uygun değil. Düşman her an saldırabilir. Sizin burada ne işiniz var? Başınıza bir felaket gelmeyeceğinden nasıl emin olabiliyorsunuz?
12: Sakin ol Ömer. Hisar şurada. Girerler hemen.
10: Ömer haklı. Hadi girelim. Aklınız bizde kalmasın.
2: Allah yardımcınız olsun.
12: Amin. Hepimizin yardımcısı olsun.
2: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
10: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
2: Allah her türlü saldırıdan muhafaza etsin.
12: Amin.
13: Durum nasıl? Saldırılara devam ediyorlar mı?
0: Etmezler mi? Her gün bir grup saldırıyor. Bir gün Kureyş, öbür gün Gatafan.
13: Kurayzoğulları bir kısım askeri birliğini geri çekti.
0: Başka bir yönden saldıracaklardır.
13: Öyle. Kureyş'e destek sağlıyorlarmış.
0: Şu günleri bir atlatsak.
13: İnşallah o da olacak.
0: 3 gündür göz açtırmadılar. Hatta bazı günler vakit namazlarını kılamadık. Peygamberimizin çadırını hedef aldılar.
13: Kayıp verdik mi?
0: Yaralılar var ama şehit olan yok çok şükür.
13: Hamdolsun. Onların durumu nasıl?
0: Hendek'e atıyla birlikte düşen birkaç kişi ağır yaralıydı. Sonları ne oldu bilmiyorum. Savunma esnasında da okların isabet ettiği kişiler oldu.
13: Allah en kısa zamanda zafer nasip etsin.
0: Amin.
3: Saldırıların ardı arkası kesilmiyordu. Müslümanların üstün gayretleri sonucu bir ilerleme kaydedemeyen müşrikler farklı noktalardan saldırıya geçiyor ve olanca güçleriyle savunmayı zayıflatmaya çalışıyorlardı. Yine böyle bir günde Saad bin Muaz koluna isabet eden bir okla yaralandı. Atar damarına isabet eden bu ok yüzünden kanama durdurulamıyordu.
0: Allahu Ekber.
14: Koşun, koşun. Hadi toparlanın. Koşun. Durmayın. Hadi, hadi. Talha, Talha. Hızla kan kaybediyor. Ne yapacağız?
15: Bilemiyorum. Resulullah'a götürelim.
14: Peki. Hadi bana yaslan Saad. Ya Resulallah. Saad yaralandı. Kanamasını durduramıyoruz.
3: Peygamberimiz Saad'ın koluna bizzat müdahale etti. Ama yine de kanama devam ediyordu.
7: Heh, oldu. Ama kanama durmuyor.
15: Yardım edin. Kanamayı durduramıyorum.
14: Yarayı dağlayacağız. Ateş getirin. Kolu şişmeye başladı. Acele edin.
3: Saad'in kolu 3 kere dağlandıktan sonra ancak kanaması durdurulabildi. Bu yaranın ölümcül olduğu aşikardı. Herkes telaşa kapılmış bir çözüm bulmaya çalışırken Saad bin Muaz içinden şöyle dua ediyordu.
11: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayzoğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.

Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah sığırın ağzını evirip çevirdiği gibi dilini ağzının içinde dolaştıra dolaştıra konuşan, gösteriş için söz sarf eden kimselere öfkelenir.

Ebu Mesud el-Bedri'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Bir gün Sa'd bin Ubade'nin meclisinde otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi. Beşir bin Sa'd, "Ey Allah'ın Resulü, Allah bize sana salat ve selam getirmemize emir buyurdu. Peki sana nasıl salavat getireceğiz?" diye sordu. Bunun üzerine Resulullah bir süre sustu. Bundan dolayı keşke Beşir peygambere sormasaydı diye temenni ettik. Sonra peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle deyin dedi. "Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine rahmet ettiğin gibi rahmet et. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin. Allah'ım Muhammed'e ve onun ailesine, İbrahim'in ailesine bereket verdiğin gibi bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layıksın, çok yücesin." Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Davud aleyhisselamın dualarından biri şöyleydi. "Allah'ım senden senin sevgini ve seni sevenlerin sevgisini ve senin sevgine ulaştıracak ameli yapabilmeyi dilerim. Allah'ım senin sevgini bana nefsimden, ailemden ve soğuk sudan daha sevimli kıl."

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ashabından bir adam, küçük tatlı bir su kaynağı bulunan bir boğazdan geçiyordu. Bu pınar hoşuna gitti. Keşke insanlardan uzaklaşıp şurada yaşasam. Fakat peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem izin almadıkça bunu yapamam dedi. Sonra bunu Resulullah'a söyledi. Allah Resulü şöyle buyurdu. Bunu yapma. Çünkü birinizin Allah yolunda çalışması, evinde 70 sene namaz kılmasından daha faziletlidir. Allah'ın sizi bağışlamasını ve cennete koymasını istemez misiniz? Öyleyse Allah yolunda cihad edin. Bir deve sağımı kadar kısa bir süre dahi olsa, Allah yolunda savaşan kimse cenneti hak etmiş olur.

Peygamber Efendimizin kendisine, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevdiği halde onlara kavuşamayan bir adam hakkında ne buyurursunuz?" diye sorulduğunda, "Kişi sevdiğiyle beraberdir" cevabını vermiş. Yine Ebu Zer'in Efendimiz'e kendisini kastederek, "Ya Resulallah, bir topluluğu sevip onlar gibi amel edemeyen kimse hakkında ne buyurursunuz?" demesi üzerine Efendimiz, "Ey Ebu Zer, sen sevdiğin kimseyle berabersin" buyurmuştur. Bunun üzerine Ebu Zer, "Ben Allah ve Resulünü çok seviyorum" demiş. Efendimiz de, "Sen sevdiğinle berabersin" sözleriyle onu taltif etmişti.

0: Vabisa bin Mabet el-Esedi, Medine'nin yerlisi değildi. Ve Peygamber Efendimiz'den İslam'la ilgili gerekli hususları öğrenip memleketine geri dönecekti. Bu amaçla doğru Resulullah'a gitti. Ne var ki Hazreti Peygamber'in etrafında oldukça kalabalık bir cemaat vardı. Ancak Vabisa kararlıydı. Oradakileri kızdırmak pahasına da olsa kalabalığı yararak ilerlemeye ve yanı başında olmaktan en çok mutluluk duyacağım insan diyerek niteleyeceği sevgililer sevgilisine yaklaşmaya çalıştı. Vabisa'nın bu telaşını takip eden Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, "Yaklaş ey Vabisa," dedi. Bunun üzerine dizi dizine değecek kadar yakınına gelen Vabisa henüz sorusunu sormadan Allah Resulü şöyle buyurdu: "Bana iyilik ve kötülüğün, sevap ve günahın ne olduğunu sormaya mı geldin?" "Evet," dedi Vabisa. Elleriyle Vabisa'nın göğsüne dokunan Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, "Kendine danış ey Vabisa. İyilik, gönlü huzura kavuşturan ve içe sinen şeydir. Kötülükse, insanlar sana fetva verseler, onaylasalar bile, gönlünü huzursuz eden ve içinde bir kuşku bırakan şeydir," buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Dört şey var ki bunlar kimde bulunursa o tam bir münafık olur. Kimde bunlardan biri bulunursa onu terk edinceye kadar kendisinde bir parça münafıklık olur. Kendisine bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Konuştuğunda yalan söyler, söz verdiğinde sözünde durmaz, husumet halinde haddi aşar."

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: altına, gümüşe, kadifeye ve işlemeli elbiseye kul olanlara yazıklar olsun. Eğer bunlara bir şeyler verilirse hoşlanırlar, verilmezse hoşlanmazlar.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek "Buradan başlayarak tıraş et," dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı.

Ebu Bekir es-Sıddık'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ey insanlar, siz, ey iman edenler, siz kendinizi düzeltin. Siz doğru yolda olursanız yoldan sapan kimseler size zarar veremez. Ayetini okuyorsunuz. Halbuki ben Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar zalimi görürler de zulmetmesine mani olmazlarsa, bilin ki Allah onların hepsini kısa bir süre sonra cezalandırır buyurduğunu işittim. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: giysiler içinde genellikle belden aşağı giyilen giysi, gömlek ve sarık uzatılır. Eğer bir kimse kibirlenerek giysilerini sarkıtırsa, Allah kıyamet günü onun yüzüne bakmaz.

İmame İyas bin Salebe el-Harisi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse yalan yere yemin ederek bir Müslümanın hakkını gasp ederse Allah o kimseye cehennemi vacip kılar ve cenneti haram eder. Bunun üzerine bir adam, ''Ya Resulallah, eğer o hak küçük bir şey ise'' deyince Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ''İsterse misvak ağacından bir dal parçası olsun'' buyurdu.

0: Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Kamu spotu.
2: Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKE. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
1: Kamu spotu.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin onurlu ve kerem sahibidir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Zeyd bin Sabit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ey insanlar! Nafile namazlarınızı evlerinizde kılın. Çünkü farzlar hariç namazların en faziletlisi insanın evinde kıldığı namazdır.

Fadale bin Ubeyd'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir adamın namaz sonrasında Allah'a hamd etmeden ve peygambere salavat getirmeden dua ettiğini işitti. Bunun üzerine bu adam acele etti dedi. Sonra o adamı çağırdı, ona veya başka birine hitaben şöyle buyurdu. Sizden biriniz namaz kılıp dua etmek istediğinde önce Allah Teala'ya hamd ve sena ile başlasın, sonra peygambere salavat getirsin. Sonra da dilediği duayı yapsın.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her Müslümanın diğer Müslümana kanı, şeref ve namusuyla malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır.

0: Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bana salavat getiren herkesin selamını almam için Allah ruhumu bana iade eder." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim, ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah en büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir."
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Helal haram titizliği. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki kişi malı helalden mi, haramdan mı aldığına hiç aldırmaz. İmam Buhari iki ayrı bab başlığı altında bu hadise yer verir. Birisi malı nereden kazandığına aldırış etmeyen kimse, diğeri ise ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan korkun ve sakının ki kurtuluşa erisiniz ayetidir. Bu demektir ki hadis, faiz veya faiz şüphesi bulunan ticari muameleler karşısında Müslüman şahsiyeti ikaz etmektedir. Kaldı ki Resul-i Ekrem, insanlara öyle bir zaman gelir ki faiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Faiz yemeyenlere de tozundan isabet edecektir şeklindeki mucizevi haberle herkesin yüz yüze kalabileceği bu bela karşısında hassas olunmasını tembihlemiş bulunmaktadır. Yüce Kur'an şu talimatta bulunur. Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin canına kıymayın ve haram işleyerek kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim aşırıya kaçarak ve zulmederek bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah'a pek kolaydır. Açıkça anlaşılmaktadır ki ticarette gözetilen gaye ne pahasına olursa olsun kazanmak değil, helal haram titizliği göstererek, meşru kârla yetinerek geçim yolu sağlamaktır. Bir Müslümanın kendisinin ve aile efradının geçimini sağlayacak ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalışıp kazanması farzdır. Allah yolunda infak etmek, yoksulların, dost ve yakınlarının ihtiyaçlarını gidermek ve onlara ikramda bulunmak için kazanması müstehap, refah içinde bir hayat sürmek için çalışması ise mübah görülür. Ancak başkalarına karşı kibirlenmek ve üstünlük taslamak, hırsa kapılarak başkasının servetiyle yarışmak ve taşkınlık yapmak için kazanmak haram sayılır. Bu itibarla girişimci Müslüman, yapmak istediği iş ve muamelenin dini fıkhi hükmünü ilmihal kitaplarından mutlaka öğrenmeli veya soruşturmalı, haramdan veya haram şaibesinden şiddetle kaçınmalı ve rızkını helal yoldan temin etmelidir. Zira helal kazanç yolu aramak her Müslümana farzdır. Aksi halde Resul-i Ekrem'in şu uyarı ve serzenişiyle karşı karşıya gelme tehlikesi vardır. Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah tayyiptir. Helal, iyi ve temiz, tayyip olandan başka bir şeyi kabul etmez. Allah, müminlere de, rasullere emrettiği şeyi emreder. Ey rasuller! Helal, iyi ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim. Ve ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların helal, iyi ve temiz olanlarından yiyin buyurmuştur dedi ve sonra devam etti. Adam uzun sefere çıkar. Saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde ellerini semaya kaldırarak ''Ey Rabbim, ey Rabbim'' diye dua eder. Halbuki onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haram ve hep haramla beslenmiştir. Böyle bir adamın duası nasıl kabul edilir? Konu hakkında hiç unutulmaması gereken hadislerden birisi şudur. Helal açıktır. Haram da açıktır. Fakat bu ikisinin arasında pek çok insanın bilmediği şüpheli şeyler, konular vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, şeref ve haysiyetini koruma altına almış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse bunun durumu yasak bölgeye düşebilecek şekilde koyun otlatan çoban gibidir. Şunu bilin ki her hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Allah'ın yeryüzündeki yasak bölgesi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki vücutta bir et parçası vardır. Eğer o iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bakın bu et parçası kalptir. Helal haram titizliği başlığı altında iğne alım satımı konusuna değinmek yerinde olacaktır. İlgili hadis şudur. İğne yoluyla alım satım yaptığınız, sığırların kuyruklarına yapışıp ziraatle yetindiğiniz ve cihadı bıraktığınız zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye dek o zilleti sizden söküp almaz. Bu hadisi şerifte iğne alım satımı ilahi gazabı celbeden ve Müslüman toplumun zillete düşmesine sebep olan icraatler arasında zikredilir. Veresiye satmak manasına gelen iğne, bayin
muayyen bir vade ile müşteriye sattığı malı aynı şahıstan daha ucuz bir fiyatla tekrar satın alarak kıymetini peşin olarak ödemesi tarzında gerçekleşen bir alışveriş türüdür. Buna göre mesela 6 ay vade ile peşin fiyatı 80 lira olan bir malı müşteriye 100 liraya satmış olan bir bayi, sattığı malı müşteriden 50 liraya satın alması halinde iğne alım satımı gerçekleşmiş olur. Hanefi fakihlerinin de içinde bulunduğu cumhur ulema böyle bir alışverişi caiz görmezler. Çünkü aradaki fiyat farkı verilen örnekteki 50 lira gibi 50 lirayı muayyen bir süre için 100 lira karşılığında veren kimsenin muamelesini hatırlatmaktadır. Buysa Kur'an ve hadislerde haram kılınmış olan ribayı nesiyeyi çağrıştırır. Bu itibarla iğne alım satımı faiz yemek için hileli ve şüpheli yollara sapmak demektir. Ancak söz konusu alışveriş türünde araya üçüncü bir şahsın girmesi durumunda, yani müşteri veresiye satın aldığı malı aynı bayiye değil de başka bir şahsa satması caiz görülür. Resul-i Ekrem'in sığırların kuyruklarına yapışıp ziraatle yetinmek tabirinden, Saadet asrında ziraat işlerinde özellikle sığırların kullanıldığını öğrenmekteyiz. Günümüz çiftçilerinin bile traktör, biçer döver gibi modern tarım araçlarının ulaşamadığı dağlık arazilerde at, merkep ve sığır gibi hayvan gücünden faydalandıkları bilinen bir husustur. Her asırda ziraat, dünyevi büyük bir meşgale ve önemli bir geçim vasıtası olmuştur. İnsan için ziraat, hem zihnen hem bedenen yorucu ve oyalayıcı bir meslektir. Fakat aynı zamanda ziraat, Kur'an ve sünnet tarafından teşvik gören bir geçim yoludur. Bu itibarla Resul-i Ekrem'in söz konusu tabirinden ziraatçinin dini hayatını felce uğratacak, ibadetlerini ihmal edecek ve cihattan engelleyecek şekilde kendini dünyaya kaptırması anlaşılmalıdır. Esasen bireysel ve toplumsal planda İslami değerlerden uzaklaştıracak, bu değerleri toplumun diğer üyeleriyle paylaşma zevk ve heyecanından geriletecek her meslek, söz konusu hadisin hatırlattığı tehditle yüz yüzedir. Hadiste ziraat adeta bir misal olarak verilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem azatlısı Ebu Rafi Eslem'den rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse cenaze yıkar da onda görülen hoş olmayan halleri gizli tutarsa Allah o kimseyi 40 defa bağışlar. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam Resulullah'a gelerek, "Ya Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar içinde iyi davranmama en fazla layık olan kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Annendir." buyurdu. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" dedi. Resulullah yine, "Annen." dedi. Adam, "Sonra kim?" diye sordu. Resulullah, "Baban." buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni rüyasında gören kimse uyanık iken de görecektir veya beni uyanıkken görmüş gibidir. Çünkü şeytan benim görüntüme bürünemez buyurmuştur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem konuşması açık ve netti. Dinleyenlerin hepsi söylediklerini anlardı.

Huzeyfe bin Yeman radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize emanete dair iki hadis söyledi. Bunlardan birini gördüm, ikincisini bekliyorum. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi. Emanet, insanların kalplerinin derinliklerine indi, kökleşti. Sonra Kur'an indi. İnsanlar Kur'an ve sünnet bilgisini edindiler. Sonra Hazreti Peygamber, emanetin kalkacağını haber verdi ve şöyle dedi. Adam bir kere uyur, kalbinden emanet alınır, az bir izi kalır, sonra yine bir uyku uyur, kalbinden yine emanet alınır, ayağını yakan kor ateşten dolayı oluşan kabarcık gibi iz bırakır, şişkin olarak görülür. Oysa içinde hiçbir şey yoktur. Sonra Resulullah çakıl taşları aldı ve onları ayağında yuvarladı ve şöyle devam etti. Bundan sonra insanlar o hale gelirler ki alışveriş ederler fakat hiçbirinin emanete riayet etme niyeti yoktur. İş o dereceye gelir ki filan kabile

ile de emin bir adam varmış diye söylenir. Herhangi bir kimse hakkında ne kadar cesur, ne kadar zarif, ne kadar akıllı denilir. Halbuki kalbinde emanet şöyle dursun, hardal tanesi kadar bile imandan eser yoktur. Huzeyfe devamında şöyle dedi. Öyle zamanlar geçirdim ki, kiminle alışveriş edeyim diye düşünmezdim. O kimse eğer Müslüman ise, benim hakkımı ödemeye onu imanı sevk ederdi. Eğer Hristiyan veya Yahudi ise, vali olan kimse benim hakkımı ondan alır ve bana verirdi. Bugün ise filan ve falan kimselerden başkasıyla alışveriş etmiyorum.''

0: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ın yardımı ve fetih gelince mealindeki Nasr suresi nazil olduktan sonra her namazında rükû ve secdelerinde "Ey Rabbimiz, seni tenzih eder ve sana hamd ederim. Allah'ım beni bağışla" derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Sehil bin Huneyf'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala yolunda şehit olmayı gönülden isteyen kimseyi yatağında ölse dahi şehitler derecesine ulaştırır buyurdu. Ebu Bekre'nin radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahların ne olduğunu size söyleyeyim mi dedi. Evet ey Allah'ın Resulü dedik. Allah'a şirk koşmak, anne babaya isyankar olmaktır dedi. Yaslanmış vaziyetteyken doğrulup oturdu ve bir de yalan söz ve yalancı şahitlik buyurdu. Bu cümleyi o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa dedik. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir kimse namazı kılınıncaya kadar cenazenin yanında bulunursa bir kiraat, gömülünceye kadar kalırsa iki kiraat sevap kazanır dedi. İki kiraat ne kadardır diye soruldu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem iki büyük dağ kadar dedi.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Melekler nurdan, cinler dumansız ateşten yaratıldı. Adem aleyhisselam da Kur'an'da size tarif edildiği üzere topraktan yaratıldı.

Numan bin Beşir'in radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ya saflarınızı düzeltirsiniz ya da Allah aranıza ayrılık verir buyurmuştur.

0: Bir gün Muaviye bin el-Hakem Allah Resulü'nün huzuruna gelerek ona şöyle demişti. Ey Allah'ın Resulü, ben cahiliyeden yeni kurtulmuş biriyim. Allah Teala bize İslam'ı getirdi. Bizden bazı kimseler kahinlere gidiyor. Ne dersiniz? Bu soruya karşılık Hazreti Peygamber ona, sen gitme dedi. Muaviye tekrar sordu. Ey Allah'ın Resulü, bazılarımız da uğursuzluğa inanıyorlar. Buna ne dersiniz? Resul-i Ekrem ise, bu onların içlerinden geçen bir düşüncedir. Bu düşünce onları sakın işlerinden alıkoymasın. İbni Abbas radıyallahu anh'tan nakledildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Hasan'la Hüseyin için dua ederek şu sözlerle Allah'a sığınırdı. Her tür şeytandan, haşereden, kem nazardan, Allah'ın tam kelimelerine, sonsuz iradesine ve hükmüne sığınırım. Sonra da atanız İbrahim de bu duayı oğulları İsmail'le İshak için yapardı derdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip kapısını çaldım. Peygamberimiz kim o deyince benim dedim. Peygamber Efendimiz de benim, benim diyerek bu cevabımı beğenmediğini ifade etti. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, yavrucuğum, ailenin yanına girdiğinde selam ver ki sana ve hane halkına bereket olsun buyurdu. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece 11 rekat, sabah olunca da kısaca 2 rekat namaz kılardı. Sonra da müezzin gelip ona sabah vaktini haber verinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Said ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Allah'ın gönderdiği her peygamberin ve iş başına getirilen her halifenin iki tür yardımcısı olur. Bunlardan biri ona iyiliği emreder ve kendisini iyiliğe teşvik eder. Diğeri ise kötü yolu gösterir ve kötülüğe teşvik eder. Onların kötülüklerinden ancak Allah'ın koruduğu kimseler kurtulabilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. Bunun üzerine Akra bin Habis'in benim 10 çocuğum var. Bunlardan birini bile öpmedim demesi üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem merhamet etmeyene merhamet edilmez buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan dünyada diğer bir insanın ayıbını örterse Allah da kıyamet gününde onun ayıbını örter.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Korumasızlık ve güvenilir bir yurt arayışı. Taif yolculuğu. Şevval 620. Hazreti Peygamber bir taraftan kişisel hayatına ilişkin yeni adımlar atarken, amcası Ebu Leheb'in onu korumayı resmen reddetmesi, şahsı için olduğu kadar İslam davası için de çok tehlike arz eder hale geldi. Çünkü güvenlik ve hayat garantisi anlamına gelen himayenin yokluğu, dönemin şartları gereği çok önemli bir sorundu. Nitekim onun ailesindeki vefatlar nedeniyle henüz acısı çok tazeyken bile müşrikler korumasızlığını fırsat bilerek Hazreti Peygamber'i daha fazla rahatsız etmeye başladılar. Böylece boykotun başarısızlığıyla oluşan moral bozukluğunu üzerlerinden atmak, yeni dinin geleceğini tamamen yok etmek istediler. Oluşan şartlarda Müslümanlar varlıklarını Mekke'de hala koruyabilseler dahi başkalarının İslam'a girmeleri ihtimali azdı. Mekke'de yapılabilecek her şey yapılmıştı. Dolayısıyla başlıca umut başka yerlere harekette yatmaktaydı. Hazreti Peygamber bu durum üzerine ilk önce yanına azatlı kölesi Zeyd bin Harise'yi alarak Mekke'nin yaklaşık 100 kilometre doğusundaki Taif'e gitmeye karar verdi. Taif, Mekke gibi Yemen'le yakın ilişkileri olan önemli bir ticaret merkeziydi. Taif'te oturan Sakif kabilesi çoğu zaman Kureyş'le ticari işbirliği halindeydi. Taif, iklim olarak Mekke'den daha iyi olduğundan verimli arazilere ve zengin su kaynaklarına sahipti. Bu yüzden Mekkeli zenginlerin çoğunun Taif'te arazileri vardı ve bunları yazlık dinlenme yeri olarak kullanırlardı. Taifli Sakif'le Mekke'deki Kureyş kabilesi arasında var olan yakın ilişki nedeniyle Hazreti Peygamber'in buradan istediği himaye desteğini alma ihtimali zayıftı. Ancak o küçük de olsa bir ümit içerisindeydi. Maksadı sadece yeni din İslam'ın ortaya koyduğu inanç sistemini etraflıca anlatmak olduğu için oraya tek başına gitmişti. 620 yılı Şevval ayında Taif'in ileri gidenlerinden Amr bin Umeyr'in oğulları Abdüyalil, Mesud ve Habib ile görüştü. Onları İslam'a davet etti ve kendisine yardım etmelerini istedi. Ancak onlar Kureyş'le aralarının açılmasını istemediklerinden Hazreti Peygamber'in teklifini ciddiye almadılar, hemen şehri terk etmesini istediler. Şehrin ayak takımını haberdar ederek onu şehirden çıkartmaya çalıştılar. Bu zorla uzaklaştırma esnasında Zeyd bin Harise'nin kendisini ona siper etmeye çalışmasına rağmen Allah Resulüne çokça taş isabet etti. İkisi de yaralı halde güç bela Mekke yoluna koyuldular. Ancak dönüş yolculukları daha uzun ve zor oldu. Hazreti Peygamber Mekke'ye yaklaştığında yolda karşılaştığı kimselerden Sakiflilerin Kureyş'e çoktan haber uçurmuş olduklarını öğrendi. Bu durumda Mekke'ye himayesiz giremezdi. Ebu Bekir, Ömer bin el-Hattab gibi güçlü kişiler dahil Müslümanların hepsi kabileleriyle ters düştükleri için bu konuda onlardan yardım isteyemedi. Kendisini himaye edecek Kureyşli bir kabile lideri buluncaya kadar Nur Dağı'ndaki Hira mağarasında bekledi. Pek çok kimse talebine olumlu cevap vermezken, kabilesine yapılan boykotun kaldırılmasındaki gayretleriyle bilinen Nevfel oğullarının reisi Mut'im bin Adi, onun himaye talebini kabul etti. Mut'im, silahlandırdığı oğullarını yanına alarak Hira'ya gitti ve Hazreti Peygamber'i Kabe'nin yanına getirdi. Orada bulunan müşriklere onu himayesine aldığını duyurduktan sonra evine götürüp misafir etti. Hazreti Peygamber bu ilk güvenilir yurt arayışından olumlu sonuç alamadı. Amcası ve eşini kaybetmenin hüznüne bir de Taif seferinde yaşadığı taşlama, alay ve hakaretlerin üzüntüsü eklendi. Yesrib'le ilk temas. Zilhicce 620. Hazreti Peygamber bütün olumsuzluklara rağmen yeni dini farklı kitlelere anlatmaktan vazgeçmiyordu. Taif dönüşünden 1,5 ay kadar sonra her yıl yaptığı gibi hac mevsiminde Mekke'ye gelenlere yeni dini anlatmayı bir fırsat olarak kolladı. Amcası Ebu Leheb'in bu defada onu görüştüğü kişi ve gruplara karşı küçük düşürme ve anlattıklarını yalanlama çabasına rağmen Mescid-i Haram'a yaklaşık 3 kilometre uzaklıktaki Akabe denilen mevkide 6 kişilik bir gruba son din İslam'ın öğretilerini kabul ettirebildi. Yesribli Hazreç kabilesinden olan bu gruba Mekke'de kendisinin ve yeni dine inananların yaşadıkları olumsuzluklardan bahsetti. Medine olmadan önceki adıyla Yesrib'e göçme fikrini onlarla istişare etti. Onun anne tarafından akrabaları olan Hazreçli grup, yıl içerisinde kendisiyle belki tekrar görüşecek ya da gelecek yıl hac mevsimine kadar öğrendikleri kadarıyla İslam'ı başkalarına anlatacaklar, göç fikrini de değerlendireceklerdi. İsra ve Miraç, Recep 621. Son bir yılda ard arda derin üzüntüler yaşayan Hazreti Peygamber, bir insan olarak elinden gelen her şeyi yapmasına rağmen kendisine inananlara güvenli bir ortam henüz sağlayamamıştı. Bu konuda ümitsizlik ve belirsizlik içerisindeyken, 621 yılı Recep ayının 27. gecesi Yüce Allah tarafından manen desteklendi. Kimilerinin cismen, kimilerinin ise ruhen gerçekleşmiş olduğunu kabul ettiği bu manevi destekle Hazreti Peygamber Cebrail meleği eşliğinde Mekke'deki Mescid-i Haram'dan Kudüs'teki Mescid-i Aksa'ya götürüldü. Oradan da yine Cebrail ile birlikte Sidretül Münteha adı verilen yüce makama yükseltildi. Bundan sonra zaman ve mekan söz konusu olmaksızın Yüce Allah'ın huzuruna çıkartıldı. Bu manevi destekle kendisine İslam'ın 10 yıldan beri mahsur kaldığı Mekke şehrinden çıkıp uzak mekanlara yayılacağının müjdesi verilmiş oldu. Bir gece kendisine bazı ayetlerimizi gösterelim diye kulunu Mescid-i Haram'dan çevresini mübarek kıldığımız Mescid-i Aksa'ya götüren Allah eksikliklerden münezzehtir. O gerçekten her şeyi işitmekte ve görmektedir. İsra Suresi 1. Ayet. Miraç, Hazreti Peygamber'in maneviyatını yükseltti, müminlerin imanını kuvvetlendirdi. Müşriklerin ise düşmanlıklarını artırdı. Allah Resulü bu olayı Mekkelilere anlattığı zaman, onlar gerçek dışı bulup inkar ettiler. Alaylı bir şekilde olayı Ebu Bekir'e de anlatıp onu zor durumda bırakmak istediler. Ancak o, "Bu söylediklerinizi Muhammed mi anlatıyor? O söylüyorsa doğrudur." diyerek tasdik etti. İsra ve Miraç gece

Hutbesinde Hazreti Peygamber'den kendisine inananlara namazın 5 vakit olarak farz kılındığını bildirmesi istendi. Hazreti Peygamber yine bu gece kendisine ulaşan vahiy ile müminlere Allah'tan başkasına kulluk etmemek, ana babaya iyi davranmak, akrabaya, yoksula, yolda kalmışa hakkını vermek, cimri olmamak ve israf etmemek, yoksulluk endişesiyle çocukları öldürmemek, fuhuş ve zinaya yaklaşmamak, cana kıymamak, yetim malına el uzatmamak, verilen sözü yerine getirmek, ölçü ve tartıda doğruluğa dikkat etmek, hakkında bilgi sahibi olunmayan bir konunun peşine düşmemek, yeryüzünde gurur ve kibirle yürümemek, büyüklük taslamamak gerektiğini Rabbinin bir buyruğu olarak iletti. Yesrib'e göç umudu, Akabe görüşmeleri, 621 ve 622 Zilhicce. Rahmet Peygamberi Hazreti Muhammed yeni gelen vahiylerle kendisine inananlara İslam'ın gerekliliklerini anlatmaya ve yaşatmaya çalışırken bir taraftan zaman ilerliyor, zorluklarla dolu günler, aylar geçiyordu. Bir yıl önce hac mevsiminde tanıştığı Yesribli grubun getireceği haberleri sabırsızlıkla bekliyordu. Zira Müslümanların yaşadıkları sıkıntıların sona ermesi, yeni dinin öğretisinin rahat ve yeni nesillere örneklik teşkil edecek şekilde yaşanabilmesi gelecek haberlere bağlıydı. 6 kişilik grup sözleştikleri gibi 621 yılı Zilhicce ayında Mekke'ye geldiler. Yine Akabe denilen yerde buluştular. Hazreti Peygamber karşısında onu Hazreçli, ikisi Evsli, 12 kişilik bir grup buldu. Bunlarla bir durum değerlendirmesi yaptı. Yesrib'de Arapların yanı sıra önemli sayıda Yahudi ikamet etmekteydi. Her iki kitle de kendi arasında birlikten yoksun, parçalanmış durumdaydı. Üstelik Arapların bir kısmı Yahudilerin bir kısmıyla, kendilerine muhalif olan diğer kısmı ise kalan Yahudilerle işbirliği ve dayanışma halindeydi. Zaman zaman ortaya çıkan iç savaşlarla birbirlerini adeta tüketmiş durumdalardı. Evs ve Hazreç kabileleri arasındaki son çarpışma 5 yıl önce Boğaz denilen yerde cereyan etmiş ve her iki taraftan pek çok kimse ölmüştü. Esasında otoriteden yoksun bu parçalanmış yapı Yesrib'in göç için müsait olduğuna işaret ediyordu. Ancak Yesrib'de henüz İslam'ı din olarak seçmiş kişiler azdı. En önemlisi kabile reisleri durumdan habersizdi ve onların desteği alınmalıydı. Bütün bunlar dikkate alınarak Yesrib'e göç için henüz erken olduğuna karar verildi. Hazreti Peygamber daha sonra yeni tanıştıklarına İslam'ın temel prensiplerinden bahsetti. Onlardan hiçbir şeyi Allah'a eş koşmayacaklarına, hırsızlık ve zina yapmayacaklarına, çocuklarını öldürmeyeceklerine, birbirlerine iftira etmeyeceklerine, kendisinin emirlerine uyacaklarına dair söz aldı. Söz konusu temel prensipler hususunda Yesrib halkına örnek olmalarını ve onları İslam'a davet etmelerini istedi. Verdikleri sözde Hazreti Peygamber'e bağlılık yemini biat etmiş olan grup, 1. Akabe biatı denilen bu görüşmeden 1 yıl sonra tekrar buluşmak üzere Mekke'den ayrıldı. Bir müddet sonra Hazreti Peygamber'e haber göndererek yeni dini anlatmada kendilerine yardımcı olacak birini göndermesini istediler. Hazreti Peygamber de o zamana kadar gelen Kur'an ayetlerini ve İslam'ın öğretilerini iyi bilen Mus'ab bin Umeyr'i Yesrib'e yolladı. Esad bin Zürare'nin evinde misafir olan Mus'ab bin Umeyr'in 1 yıl boyunca gösterdiği faaliyet sonucu 2 büyük kabile başkanı Sa'd bin Muaz ve Useyd bin Hudayr'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda Yesribli Müslüman oldu. Allah Resulü durumu haber alınca çok sevindi. Böylece Yesrib şehri hicret için oldukça müsait bir hale geldi. Hazreti Peygamber 622 yılı hac mevsimini de sabırsızlıkla bekledi. Bu defa ikisi kadın 75 Yesribli onunla görüşmek üzere Mekke'ye geldi. Bunlar görünüşte hac için gelmişlerdi ama asıl gayeleri Hazreti Peygamberle görüşmek ve onu Yesrib'e davet etmekti. Mekke'ye varınca Hazreti Peygamber'e gizlice haber ulaştırdılar. Yine Akabe'de buluştular. Hazreti Peygamber, kendisine inananların yaşadıkları olumsuzlukların son bulması için Yesriblilerin davetini olumlu karşılıyordu. Ancak yine de onlardan kendisini ve Mekkeli Müslümanları koruyacaklarına, kendisine itaat edeceklerine her türlü mali yardım

Akabe biatı denilen bu görüşmeden sonra Hazreti Muhammed ashabına Yesrib'e hicret etmeleri için izin verdi. Ancak Kureyşliler bu durumu öğrenince çok öfkelendiler. Müslümanlar da gruplar halinde ve engellemelere maruz kalmamak için genel olarak gizlice Zilhicce'nin sonlarında hicret etmeye başladılar. İlk hicret edenler Amir bin Rebiya ile hanımı Leyla binti Hasme oldu.

0: Sesli Kitap. Profesör Doktor Eyüp Baş'ın kaleminden Son Peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Siyer-i Nebi. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Allah Resulü şöyle buyurmuştur. Zenginlik mal çokluğu değildir. Asıl zenginlik gönül topluğudur.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Bismillah, tevekkeltu alallah. Allahümme inni a'udu bika an adilla au udall, au azilla au uzall, au adlima au udlam, au ejhala au yujhala aleyh.
2: Allah'ın adıyla Allah'a tevekkül ederim. Allah'ım, doğru yoldan sapmaktan veya saptırılmaktan, ayağımın kaymasından veya kaydırılmasından, haksızlık etmekten veya haksızlığa uğramaktan, saygısızlık etmekten veya saygısızlığa uğramaktan sana sığınırım.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını. Bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını. Yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını. Ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece?

0: Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sizden biri cumadan bir gün evvel veya bir gün sonra oruç tutmadıkça yalnız cuma günü oruç tutmasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Biriniz dua ederken, Allah'ım, istersen beni bağışla, istersen bana rahmet et demesin. Dileğini kesin olarak istesin. Çünkü Allah'ı zorlayan hiçbir kuvvet yoktur. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem secdede şöyle dua ederdi. Allah'ım, günahlarımın hepsini, küçüğünü, büyüğünü, öncekileri ve sonrakileri, gizli ve aşikar olanları hepsini bağışla. Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazda insanların en fazla sevap alanı evi camiye en uzak olanıdır. İmamla birlikte namaz kılmak için bekleyen kimse tek başına namaz kılıp da uyuyan kimseden daha fazla sevap alır demiştir. Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim babası olmadığını bildiği halde babasından başka birine babamdır diye nesep iddia ederse cennet ona haramdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: doyamadım.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Kayle binti Mahreme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem elleriyle dizlerini kavrayarak kaba etleri üzerine otururken gördüm. Huşu halinde mütevazı bir vaziyette oturuşunu görünce etkilendim ve irkildim. Ebu Ümame Suday bin Aclan el-Bahili'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnsanların Allah'a en yakın olanı önce selam verenleridir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile oturuyorduk. Yanımızda Ebu Bekir ile Ömer radıyallahu anhuma ve birkaç kişi daha vardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp aramızdan ayrıldı. Gecikince bir şey oldu endişesiyle telaşa düştük. İlk önce de ben telaşa kapıldım. Hemen Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem aramaya çıktım. Ensar'a ait bir bahçeye geldim. Ravi bu uzun hadisi şuraya kadar aktarmıştır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Git, bu bahçenin dışında Allah'tan başka ilah olmadığına canı gönülden şehadet eden kime rastlarsan onu cennetle müjdele," buyurdu.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İsrailoğulları peygamberler tarafından idare ediliyor, biri ölünce bir başka peygamber onun yerine geçiyordu. Benden sonra ise peygamber gelmeyecektir. Halifeler olacak, sayıları çoğalacaktır. Sahabiler, ya Resulallah bu şartlarda bize ne tavsiye edersiniz diye sorduklarında, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, öncelik sırasına göre onlara biat edin. Onlara karşı yükümlülüklerinizi yerine getirin ve alamadığınız haklarınızı da Allah'tan isteyin. Zira Allah onlara halka karşı görevlerini yapıp yapmadıklarını soracaktır buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.
2: Kıymetli dinleyenler, bugün iki cihan serveri Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme olan muhabbetimizi derinleştiren, onu bütünüyle tanımamızı sağlamaya vesile olacak müstesna bir ilimden, Şemail-i Şerif'ten bahsedeceğiz. Şemail, lügatta huy, yaratılış, tabiat, hal ve hareket, tavır ve davranış gibi anlamlara gelir. Hazreti Peygamber'in beşer yönünü kendisine konu alan ilim dalına şemail denir. Peygamber Efendimiz, peygamber olmasının yanında aynı zamanda bir beşerdir. Bizim gibi yiyen, içen, gülen, üzülen, uyuyan bir beşer. Ancak o, Allah tarafından eğitilmiş müstesna bir beşerdir. Beşer, hiç eğitilip özellik kazandırılmamış kimselerin halidir. Esasında bu, herkesin insanlık yolculuğuna çıktığı hareket noktasıdır. Beşer olmak ayıp da değildir, kusur da değildir. Ayıp ve kusur olan beşer kalmaktır. Beşer olarak doğup da insan olma çabası gösteren kimselerin modeli Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de Ahzab suresi 21. ayette içinizden Allah'ın lütfuna ve ahiret gününe umut bağlayanlar, Allah'ı çokça ananlar için hiç şüphe yok ki Resulullah'ta güzel bir örneklik vardır buyurulmaktadır. Allah'ın Resulü insanlar için bir insanlık modelidir. Ona bakarak kendini eğitir, davranışlarını şekillendirir ve diğerlerinden farklı bir beşer olma çabası içine girer. Ayette dilimize güzel örnek olarak çevrilen üsve-i hasene tabirindeki üsve kelimesi, bir fikri değil bir hareketi ifade eder. Fikirler kitaplardan okunup anlaşılabilir, fakat davranışların kitaptan okunarak aynen anlaşılması ve uygulanması pek kolay değildir. Güzel davranışlar, güzel görülen canlı bir örnekten uzun eğitimler sonunda kazanılabilir. Peygamber Efendimizin davranışları ashab neslinden itibaren nesilden nesile aktarılarak görgü yoluyla yaşanıp gelmektedir. Bu bir peygamber mayasıdır ki yok olması mümkün değildir. Bu maya Allah'ın koruması altındadır. Cenab-ı Hakk'ın buyurduğu üzere Allah'a ve ahiret gününe ümit besleyip de Allah'ı çokça anan kimseler olma azmiyle yola çıkanlar güzel örneklerini bulacak ve güzel insan olacaklardır. Şemail'in hedefi insana güzel bir davranış biçimi kazandırmaktır ve bu şekillenmede model Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'dir. Efendimiz'i anlatmak tıpkı bir çiçeğin kokusunu tarif etmeye benzer, kolay değildir. Eşsiz bir raya hangi kelimelerle hissedilebilir? Şemail elbette ki sadece bir güzellik anlatısı değildir. Şemail ahlakın vücut bulmuş halini gözler önüne sermektir. Çünkü Efendimizin güzelliği sadece yüzünde değil, o yüzün ardındaki mümtaz ahlakındadır. İnanan bir mümin için peygamberiniz sadece sözleriyle, getirdiği hükümlerle değil, tümüyle tanımak bir ihtiyaçtır. Aynı zamanda bir sevgi ve bağlılık ifadesidir. Çünkü Yüce Allah Kur'an'da Âl-i İmran suresi 31. ayette bize de ki, eğer Allah'ı seviyorsanız bana uyun ki Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın buyurarak, Efendimiz'e ittibanın yani ona uymanın Allah sevgisinin bir göstergesi olduğunu ilan etmiştir. Ona tam manasıyla uyabilmek içinse onu her yönüyle tanımak gerekmektedir. Hazreti Peygamber'de üstün vasıflar olmakla birlikte onu zihnimizde sadece soyut bir figür olarak değil, canlı, nefes alan, yeryüzünü şereflendirmiş bir insanı kamil olarak tasavvur edebilmek için okuruz şemaili. Bu, ona olan sevgimizi ve özlemimizi somutlaştırır. Şemail aslında bir sevgi biçimidir. Bir insanı tanıdıkça sevmek, sevdikçe ona benzemek isteriz. İşte şemail bizi onun ahlakına yaklaştıran yoldur. Onu tanıdıkça gönlümüz incelir, dilimiz güzelleşir, kalbimiz sükunet bulur. Şemail okumak sevgiyi ilmi bir çizgiye taşır. Sevgisiz bilgi kuru kalır, bilgiden uzak sevgi ise yoldan şaşar. O yüzden şemail okumak peygambere olan sevgimizi ölçülü, derin ve saygılı kılar. Ne sadece duygusallığa teslim oluruz ne de kuru bir bilgiye. Bir taraftan kalbimizi ısıtır, bir taraftan davranışlarımızı güzelleştirir. Şemail okumanın en büyük faydası bize sadece tarihi bir tasvir sunmak değil, aynı zamanda bir ahlak ve edep eğitimi vermesidir. Onu zihnimizde canlı bir şahsiyet olarak tasavvur etmemiz, ona olan muhabbetimizi derinleştirir. Şemail okumak bizlere sünneti daha iyi anlama imkanı verir. Onun bir sözü söylerken ki halini, tavrını, bakışını bilmek, o sözün manasını ve hikmetini derinlemesine kavramamıza yardımcı olur. Aynı zamanda onun üstün ahlakını öğrenmek bizim için en güzel örnektir. Rabbimiz Kur'an'da Kalem Suresi 4. ayette buyuruyor: "Ve sen elbette yüce bir ahlak üzeresin." İşte şemail bu ayetin yeryüzündeki tasviridir. Bu yüce maksatla sahabe, Peygamber Efendimizin hayatında bizzat şahit oldukları yaşanmışlıkları en ince detaylarıyla kayıt altına almışlardır. İmam-ı Tirmizi'nin Eş-Şemâilün Nebeviyye isimli kitabı bu sahada yazılmış en meşhur eserlerin başında gelir. Bugün hala evlerimizin duvarlarında asılı duran hilye-i şerifler işte bu şemail geleneğinin meyvesidir. O yazılarda Efendimizin siması kelimelerle resmedilir. Yüzünü görmeyiz ama kelimelerin içinden bir huzur çıkar. Bu da bizim kültürümüzde peygamber sevgisinin en zarif ifadelerinden biridir. Sevgili dinleyenler, şemail ilmi gönlümüzde peygamber sevgisini yeşerten, ona olan bağlılığımızı pekiştiren ve bize en güzel örneği tüm canlılığıyla sunan bir manevi mirastır. İşte bu yüzden Efendimizin şemailine dair o mübarek kesitleri birincil kaynaklardan anlamaya ve sizlere anlatmaya devam edeceğiz. Bu kutlu yolculuk bitmeyen bir hasret ve tükenmeyen bir muhabbet yolculuğudur. Biz onu hakkıyla tanımak ve onun gibi yaşamak için çıkılan bu manevi yolculukta siz sevgili dinleyenlerimizi de daima yanımızda görmekten mutluluk duyacağız. Ona ve âline binlerce salat ve selam olsun.

Şemail-i Şerif Dersleri. Yazan Ayşegül Gürbüz. Seslendiren İlker Uykal.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
1: Men senne fil İslami sünneten haseneten felehu ecruha ve ecru men amile biha ba'de min gayri en yenkusa min ucurihim şey. وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً كَانَ عَلَيْهِ وِزْرُهَا وَوِزْرُ مَنْ عَمِلَ بِهَا مِنْ بَعْدِهِ مِنْ غَيْرِ أَنْ يَنْقُصَ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٍ.
0: Kim İslam'da güzel bir davranışa öncülük ederse, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır. Üstelik onların sevaplarından da bir şey eksilmez. Kim de İslam'da kötü bir davranışa ön ayak olursa, hem kendi günahını hem de kendisinden sonra onu yapanların günahını alır. Yine onların günahından da bir şey eksilmez. Medine'de bir öğle vakti, üstlerinde perişan kıyafetlerle Mudar kabilesine mensup fakir adamlar mescide girdi. Onların bu hallerinden etkilenen Allah Resulü, namazdan sonra orada bulunanları Allah'tan sakınmaya ve ahiret için hazırlığa teşvik etti. Akabinde sahabileri fakir zengin ayrımı yapmadan bu adamlara yardım etmeye çağırdı. Dindar ve dirhemi olanlar paralarıyla, evde elbisesi olanlar giyecek yardımıyla geldi. Bu çağrıya kayıtsız kalmayan sahabe, mescidin ortasında iki kocaman yiyecek ve giyecek yığını oluşturdu. Bu manzara karşısında Allah Resulü, hayırlı bir işe öncülük etmenin faziletine dikkat çekti. Allah Resulü'nün bir dediğini ikiletmeyen sahabe, hayra, iyiliğe öncülük etmek için adeta yarıştı. Bu hadis, Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem, hayırda önce olduğunu biz ümmetine gösteren bir hadistir. Bu anlatıma göre, insan kendi iyiliklerine karşılık sevaplar kazandığı gibi, başkalarının iyilik yapmasına önce olursa, onların sevabından da kazanabilir. Hayırda ve iyilikte önce olanlar, bunun en güzel örneğidir. Bir kişinin zaman yetersizliğinden ve insan olmanın sınırlılığından dolayı, her iyiliği bizzat kendisinin yapması mümkün değildir. Böyle durumlarda, bir mümin bilgisiyle, bedeniyle ve malıyla diğer müminlere iyilikte öncülük edip, yol göstererek, o amelleri işlemiş gibi sevap kazanabilir. İnsanlık tarihi boyunca iyi çığır açanlar hep hayırla anılırlar ve tarihe isimleri güzel bir damga olarak vurulur. Nitekim Allah, kim iyi bir işe aracılık ederse onun da o işten bir nasibi olur. Kim kötü bir işe aracılık ederse onun da ondan bir payı olur. Allah her şeyi gözetleyicidir buyurmuştur. Ayete göre iyiliğe öncülük eden iyi karşılık alacak, kötülüğe öncülük eden kötü karşılık alacaktır. Bu pay hem bu dünyada hem de öteki dünyada verilecektir. İslam, müminin iyilikte önce olmasını istemektedir. Aynı zamanda İslam kötülük etmeyi, kötülükte yardımlaşmayı, kötülüğe göz yummayı ve kötülükte önce olmayı da yermiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, ümmetinin iyilik konusuna gösterdiği hassasiyeti, kötülüğün giderilmesi konusunda da göstermesini istemiştir. Kırk hadiste iyilik.
2: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir.

0: ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
0: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
1: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
0: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
3: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
0: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
1: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
0: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
3: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
1: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
0: Bunu bir düşüneyim ben.
1: Abdullah?
0: öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
1: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
0: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
1: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
4: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Ebu Safvan Süveyd bin Kays radıyallahu an anlatıyor. Ben ve Mahrebe el-Abdi Hecar kasabasından satmak için kumaş getirdik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize geldi ve şalvarlık kumaş için pazarlık etti. Yanımda ücret karşılığı ölçüm yapan biri vardı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ona ölç, ölçüyü biraz da fazla tut dedi. Abdullah bin Hubeyb'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana, ey Abdullah, sabah akşam 3 kere İhlas ve Muavizeteyn surelerini oku. Bu sureler her şeye karşı sana yeter buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzuysa son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman veya bir mümin abdest alır. Yüzünü yıkadığında gözleriyle işlediği günahların hepsi suyla veya suyun son damlasıyla yüzünden dökülür gider. Ellerini yıkadığında elleriyle işlediği günahların hepsi abdest suyuyla yahut suyun son damlasıyla dökülüp gider. Ayaklarını yıkadığında ayaklarıyla işlediği her günah abdest suyuyla veya bu suyun son damlasıyla dökülüp gider. Sonunda o kişi bütün günahlardan temizlenmiş olur. Hazreti Ayşe radıyallahu anha şöyle anlatıyor. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir savaştan, yolculuktan dönmüştü. Ben de evin önündeki girişi resimli bir perdeyle örtmüştüm. Bunu görünce Resulullah'ın benzi attı ve "Ey Ayşe, kıyamet günü en çetin azaba uğrayacak kimseler, yaratma konusunda Allah'a benzemeye çalışanlardır." buyurdu. Bunun üzerine biz de bu perdeyi kestik ve ondan bir veya iki yastık yaptık.

Muaz bin Cebel radıyallahu anh, Allah Resulü ile ilgili bir hatırasını şöyle aktarmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e vali olarak gönderiyordu. Yemen'e hareket edeceğim sırada peşimden bir haberci göndererek beni geri çağırdı ve şöyle dedi. Senin niçin geri çevirdiğimi biliyor musun? Benim iznim olmadan ganimetten hiçbir şey alma. Çünkü bu bir hainliktir. Her kim bu dünyada böyle bir hainlik yaparsa, kıyamet günü Allah'ın huzuruna yaptığı o hainlikle getirilir. İşte seni bunun için çağırmıştım. Şimdi vazifene gidebilirsin. Allah Resulüne biat etme şerefine erişen sahabilerden Vasile bin Eska, ölüm döşeğinde hasta olarak yatan Ebul Esved'i ziyaret eder. Ebul Esved bu ziyaretten büyük bir memnuniyet duyar. Vasile hastanın durumunun çok ağır olduğunu anlar ve sana bir tek soru soracağım der. Ebul Esved de nedir o deyince Vasile Rabbine karşı zannın nasıl der. Ebul Esved güzel dercesine başıyla işaret eder. Bunun üzerine Vasile müjdeler olsun. Ben Resulullah'ı şöyle derken işittim. Yüce Allah buyurdu ki, kulum benim hakkımda nasıl düşünüyorsa ben öyleyim.

Esma binti Yezid'in radıyallahu anha şöyle dediği nakledilmiştir. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem bir gün mescide uğradı. Birkaç kadın orada oturuyordu. Resulullah onlara eliyle işaret ederek selam verdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.
1: Değerli dinleyicilerimiz, İslam tarihinden kesitler sunduğumuz yeni bir programda daha sizlerle birlikteyiz. Sözlerimizin başında hepinizi sevgiyle, saygıyla selamlıyoruz. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi ve mağfireti üzerinize olsun. Bugünkü programımızda Peygamber Efendimizin güzide alim sahabilerinden Abdullah bin Abbas'la Abdullah bin Selam hakkında bilgiler sunmak istiyoruz sizlere dilimizin döndüğünce. Değerli dostlar, Abdullah bin Abbas, Hazreti Peygamber'in amcası Hazreti Abbas'ın oğludur. Kendisi yaşadığı dönemde tefsir ve fıkıh ilimlerinde otorite kabul edilen ve Peygamber Efendimiz'den en çok hadis rivayet edenler arasında yer alan bir sahabidir. İbni Abbas diye de meşhur olan Abdullah bin Abbas, hicretten 3 yıl kadar önce Müslümanlar Kureyş'in ablukası altındayken Mekke'de doğmuştur. Annesi Hazreti Hatice'den hemen sonra Müslüman olan Ümmül Fazıl Lübabe'dir. Doğduğu zaman babası tarafından Hazreti Peygamber'e götürülmüş ve Efendimizin duasına mazhar olmuştur. Babası Hazreti Abbas'ı anlatırken de ifade ettiğimiz gibi Hazreti Abbas'ın İslam'ı kabulüyle ilgili iki görüş vardır. Bunlardan birinci görüşe göre Hazreti Peygamber İslamiyet'i yaymaya başladığı günlerde Hazreti Abbas hemen Müslüman olmuş ancak geniş nüfusunu kullanarak Müslümanları himaye etmek düşüncesiyle Müslümanlığı kabul ettiğini açığa vurmamıştır. Hatta Mekkeli müşriklerin Müslümanlarla ilgili karar ve davranışlarını Hazreti Peygamber'e ulaştırmak maksadıyla kasten hicret etmemiştir. Daha çok benimsenen ikinci bir görüşe göre ise o Mekke'nin fethine veya en azından Bedir Savaşı'na kadar Müslüman olmamış, bununla beraber daima yeğeni olan Peygamber Efendimiz'e arka çıkarak onu müşriklere karşı himaye etmiş, örneğin İslam tarihi bakımından fevkalade öneme sahip olan 2. Akabe biatında Hazreti Peygamber'i yalnız bırakmayıp o da müzakerelere katılmış, Medineli Müslümanlardan onun hayatını tehlikeye atmayacaklarına dair teminat almıştır. Hazreti Abbas'ın bu dönemde Mekke'de kaldığı süre içinde İslam davetini açıktan desteklediği kesinlik kazanmasa bile karısı Ümmül Fazıl Lübabe ile oğlu Abdullah'ın Müslüman olmalarına karşı çıkmaması onun bu dönemde de İslamiyet'in tebliğini müsamaha ile karşıladığını göstermektedir. Hazreti Abdullah Medine'ye hicret etmemiş, Peygamber Efendimiz tarafından hicretten muaf tutulanlardan olan annesi Ümmül Fazıl Lübabe ile birlikte Mekke'de kalmıştı. Bir süre sonra annesiyle birlikte hicret ettiği şeklindeki rivayet yanında babası Hazreti Abbas'la birlikte fetih yılı hicret ettiğine dair de rivayetler vardır. Değerli dinleyicilerimiz, Hazreti Abdullah, Hazreti Peygamber'in fiil ve hareketlerini öğrenmek arzusuyla her daim onun yanında kalmaya çalışır. Hazreti Peygamber'in zevcelerinden olan Meymune teyzesi olduğu için bazı geceler Hazreti Peygamber'in evinde konuk edilirdi. Peygamber Efendimiz'e karşı olan sevgisi, bağlılığı ve samimi hizmetleri sebebiyle onun takdirini kazanmış ve Hazreti Peygamber'in "Allah'ım ona kitabı öğret ve onu dinde mütehassıs kıl" şeklindeki duasına nail olmuştur. Bu ne yüce bir saadettir, öyle değil mi? İbni Abbas, Halife Hazreti Osman devrinden itibaren çeşitli vesilelerle Arap Yarımadası'nın dışına çıkarak Kuzey Afrika, Gürcan, Taberistan ve İstanbul'da bulunmuş 656 yılında Hazreti Osman tarafından hac emiri tayin edilmiş, Hazreti Ali döneminde Hazreti Ali'nin maiyetinde Cemel ve Sıffin savaşlarına katılmıştır. Hazreti Ali döneminde Basra valiliği de yapan İbn Abbas, Hazreti Peygamber'le birlikte Hazreti Ömer, Hazreti Osman ve Hazreti Ali'nin de dua, övgü, güven ve iltifatlarına mazhar olmuş, gerek ashab gerekse tabi'in devirlerinde, bilhassa tefsir ve fıkıh meselelerinde otorite olarak tam bir itimatla kendisinden yararlanılan, tarihin hiçbir devrinde ve muhitinde bu seçkin kişiliğine gölge düşmeyen bir şahsiyettir. Kaynaklar, mümtaz bir kişiliğe sahip olan Abdullah bin Abbas'ın siyasi ve sosyal olaylar karşısında ilmi otoritesini ve siyasi itidalini daima muhafaza ettiğini beyan etmektedir. Muaviye'nin vefatından sonra Hazreti Ali taraftarları Hazreti Hüseyin'i Küfe'ye davet ettiği zaman İbni Abbas onlara güvenilemeyeceğini, davetlerine icabet etmemesi gerektiğini Hazreti Hüseyin'e söylemiş, Kerbela faciasını haber alınca çok üzülmüş ve rivayete göre gözlerini kaybedecek derecede ağlamıştır. Hayatı boyunca Müslümanların birlik ve beraberliğini savunan, bunun gerçekleşmesi için zaman zaman yetkilileri uyaran, gerektiğinde eleştiren ve kendisine yapılan halifelik tekliflerine iltifat etmeyen Abdullah bin Abbas, 70 yaşlarındayken Taif'te vefat etmiş, cenaze namazını Hazreti Ali'nin oğlu Muhammed bin Hanefi'ye kıldırmıştır. Değerli dinleyicilerimiz, İbn Abbas Hazreti Peygamber'in vefatında 13 yaşında bir gençti. Çok hadis rivayet eden sahabilerden biri olarak naklettiği 1660 hadisin bir kısmını bizzat Hazreti Peygamber'den duymuş, çoğunuysa Hazreti Ömer, Hazreti Ali, Hazreti Muaz, babası Hazreti Abbas ve Zeyd bin Sabit gibi sahabilerden öğrenmiştir. O çok hadis rivayet etmiş olmanın yanında hadis öğretimine de önem vermiş bir sahabidir. Kur'an-ı Kerim'in inceliklerini anlayıp yorumlaması için Hazreti Peygamber'in özel olarak dua ettiğini biraz önce naklettiğimiz Abdullah bin Abbas'ın tefsir ilmindeki üstünlüğü daha ilk devirlerden itibaren hemen herkes tarafından kabul edilmiştir. O, ayetlerin nüzul sebeplerini, nasih ve mensuhunu çok iyi bildiği gibi Arap edebiyatına olan vukufu da mükemmel bir kimsedir. Bu sebeple ashab devrinden itibaren Tercümanül Kur'an ünvanıyla anıla gelmiştir. Nitekim ikinci halife Hazreti Ömer, Bedir ashabının da katıldığı ilim meclislerine yaşının küçük olmasına rağmen onu da bulundurur ve fikirlerine değer verirdi. Abdullah bin Abbas, fıkıh ilminde de önemli bir yere sahiptir. Abadile denilen dört Abdullah'tan biri sıfatıyla devrinde Mekke'nin fıkıh otoritesi kabul edilmiş ve fetvalarının çokluğuyla meşhur olmuştur. İbni Hazm onu fetvası en çok olan sahabi olarak kabul eder. İbni Abbas'ın özellikle İslam miras hukuku alanındaki fetvaları müracaat kaynağı olmuş, kendisi de daha sonraki dönemde fakih olarak anılan öğrenciler yetiştirmiştir. Ayrıca onun Mekke muhitinde yetişen fakihlerden bir müddet ilim tahsil eden İmam Şafii'ye de gerek fıkıh, gerek tefsir ve edebiyatta dolaylı olarak tesir ettiği söylenilebilir. İbn Abbas bunca özelliği yanında aynı zamanda kudretli bir hatiptir. Namazlardan sonra tesirli konuşmalar yapar, dinleyicileri arasında Arapça bilmeyenler varsa sözlerinin onlar tarafından da anlaşılması için tercüman kullanırdı. Değerli dinleyicilerimiz, programımızın başında da ifade ettiğimiz gibi bugün sizlere anlatmak istediğimiz bir başka sahabi de Yahudi alimi iken daha sonra Müslüman olan Abdullah bin Selam'dır. Abdullah bin Selam, Medine civarına yerleşmiş bulunan üç Yahudi kabilesinden Beni Kaynuka'ya mensuptur. onun Hazreti Yusuf neslinden geldiği rivayet edilir. Kendisi o dönemde iyi tanınan Yahudi alimlerden biridir. Hazreti Peygamber hicret yolculuğunun sonunda Kuba'ya varınca Hazreti Peygamber'in yanına gelen Abdullah bin Selam, Hazreti Peygamber'e yönelttiği bazı soruların cevaplarını aldıktan sonra bunların ancak bir peygamber tarafından bilinebileceğini söyleyerek Müslüman olmuş, kendisiyle birlikte halası dahil bütün ev halkının da İslam'ı seçmelerine vesile olmuştur. Abdullah bin Selam Uhud gazvesine katılmış, Medine civarında bulunan Yahudi kabilelerinden Beni Nadir'in muhasarasında bulunmuş, Beni Kurayza'dan esir alınan kadın ve çocukların muhafaza edilmesi işi de ona verilmiştir. Hazreti Ömer devrinde Kudüs'ün fethine ve Cabiye'deki toplantıya katılmış, 642 yılında Sasanilerle yapılan Nihavend Savaşı'nda da bulunmuştur. Halife Hazreti Osman'ın evini kuşatan asilere engel olmaya çalışmışsa da muvaffak olamamıştır. Muaviye döneminde Medine'de vefat etmiştir. Tevrat ve Talmud'u babasından okumuş olan Abdullah bin Selam, Medine'deki Yahudilerin meşhur alimlerindendir. Onun Şuara suresinin 197. ayetinde işaret edilen İsrailoğulları alimlerinden olduğu, Ra'd suresi 43. ayetinde konu edilen kitap bilgisine sahip kişiyle de kendisinin kastedildiği kanaati yaygındır. Hazreti Peygamber'in Muaz bin Sekseki'ye kendisinden sonra faydalanabileceği 4 kişinin adını verirken Abdullah bin Selam'ı da saymıştır. Başta oğulları Muhammed'le Yusuf olmak üzere Ebu Hureyre, Enes bin Malik, Ata bin Yesar, Basra kadısı Zürare bin Evfa ve diğer bazı kişiler kendisinden hadis rivayet etmiş, Buhari ve diğer muhaddisler ondan hadis nakletmekte tereddüt göstermemiştir. Abdullah bin Selam'a nispet edilen bazı risaleler zamanımıza kadar gelmiştir. Hazreti Peygamber'e sorduğu sorularla bunlara verilen cevapları ihtiva eden ve birçok yazması bulunan El Mesaili 1867 tarihinde Kahire'de basılmıştır. Rabbim, bugün hayat hikayelerini dile getirmeye gayret ettiğimiz alim sahabiler olan Abdullah bin Abbas ve Abdullah bin Selam'a rahmet eylesin. Onların ilminden, ihlasından ve samimiyetinden bizleri de hissedar eylesin. Amin. Değerli dinleyicilerimiz, bu duamızla birlikte programımızın bugünkü bölümünün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Bir sonraki programımızda sizlerle tekrar birlikte olmak istiyoruz. Bir sonraki programımızda tekrar buluşmak dileğiyle hoşça kalınız, Allah'a emanet olunuz.
0: İslam Tarihi. Hazırlayan Yardımcı Doçent Doktor İlhami Ayrancı. Seslendiren Bülent Yıldıran.

birbirine kılıç, silah çekerse, öldüren de, ölen de cehennemdedir buyurdu. Bunun üzerine ben, ya Resulallah, öldürenin durumu belli de, ölen niye cehennemlik oluyor dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, o da arkadaşını öldürmek istiyordu da ondan buyurdu.

Vâbisa bin Ma'bed radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Resulullah'a gelmiştim. İyiliğin bir ne demek olduğunu sormak için geldin değil mi dedi. Evet ya Resulallah dedim. İnsanlar fetva verse de sen kalbine danış. İyilik kalbinin yattığı, gönlünün yatıştığı şeydir. Günah ise seni rahatsız eden, kalbinin tereddüt ettiği şeydir buyurdu.

0: Bu Abdullah Ez-Zübeyr bin Avvam'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Birinizin ipini alarak dağa gidip sırtında odun getirerek satması, Allah'ın da bu suretle onun şerefini koruması, istediği verilse de verilmese de halktan dilenmesinden daha hayırlıdır. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe inanan akrabalarıyla ilişkisini sürdürsün. Allah'a ve ahiret gününe inanan ya hayır söylesin veya sussun. Hazreti Aişe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem vefat ederken gördüm. Yanında bir tas su bulunuyordu. Elini tasa daldırıp yüzüne sürüyor ve Allahümme e'inni ala gameratil mevti ve sekeratil mevti. Allah'ım, ölüm esnasındaki sıkıntılara karşı bana yardım et, diyordu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Her Müslüman, Peygamber Efendimizin doğumundan vefatına kadar olan yaşamını öğrenmek, Peygamber Efendimizi ve onun güzide ashabını daha yakından tanımak ister. Çünkü biliriz ki onu anlamak, hayatı anlamlandırma ve zihniyet inşa etme yolunda şaşmaz bir pusula, onu sevmek yüreğimize şifa, ömrümüze berekettir. Onu anmak, rahmet vesilesidir. Bugünün ve geleceğin maneviyatını inşa etmede büyük ufuklar açacak olan, İslam tarihinin temel kaynaklarına dayanan, sahih bilgiyle, hakikate uygun ve gerçekçi bir üslupla dinleyebileceğiniz Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu her gün saat 8, 13.30, 22 ve gece saat 3.

3'te Diyanet Risalet Radyo'da. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz için çağrıldığında yürüyerek ve sükunetle gelin. Yetişebildiğiniz kadarını imamla kılın. Kaçırdığınızı da kendiniz tamamlayın.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Evs bin Evs radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Cuma günü sizin en faziletli günlerinizdendir. O gün bana çokça salavat getirin. Zira sizin salat ve selamlarınız bana sunulur buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, bedeniniz çürüdüğü halde salavatlarımız size nasıl sunulur dediler. Resul-i Ekrem, Allah yeryüzüne peygamberlerin cesetlerini çürüyüp yok etmeyi haram kıldı buyurdu.
2: Muaz radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem beni Yemen'e yönetici olarak gönderirken şöyle buyurdu. Sen ehli kitap olan bir kavme gidiyorsun. Onları Allah'tan başka ilah olmadığını ve benim de Allah'ın elçisi olduğumu ikrar etmeye davet et. Eğer bunu kabul ederlerse onlara Allah'ın her gün kılınan 5 vakit namazı farz kıldığını bildir. Bunu da kabul ederlerse Allah'ın onlara zekatı farz kıldığını bildir ki o zekat zenginlerinden alınır, fakirlerine verilir. Bunu da kabul ederlerse zekat alırken onların kıymetli mallarına el uzatmaktan sakın. Mazlumun bedduasından da sakın. Çünkü Allah ile mazlumun duası arasında bir engel yoktur.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kıyamet gününde şu üç kişiyle ne konuşur, ne onlara bakar ve ne de onları temize çıkarır. Onlar için acıklı azap vardır. Birisi çölde ihtiyaç fazlası suyu olduğu halde onu yolculardan esirger. İkincisi malını ikindiden sonra pazara çıkarır ve bunu şu fiyata aldım diye yalan yere yemin eder. Yalan olmasına rağmen müşteri de ona inanır. Üçüncüsü çıkarı için devlet başkanına biat eder. Devlet başkanı ona istediğini verirse sözünde durur. Vermezse durmaz. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazıyla sabah namazı arasında 11 rekat namaz kılardı. Her iki rekatta selam verir ve bir rekat vitir namazı kılardı. Müezzin sabah ezanını bitirdiği ve tan yeri ağardığı zaman peygambere gelip halkın toplandığını haber verdiğinde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kalkıp kısaca iki rekat namaz kılar ve müezzin kamet için gelinceye kadar sağ yanı üzerine uzanırdı. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kardeşini küçük görmesi kişiye kötülük olarak yeter. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendisine reyhan kokusu ikram edilen kimse onu reddetmesin. Çünkü o hem hafiftir hem de kokusu güzeldir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
3: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
4: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
5: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
6: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
7: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
8: İbrahim bin Abdurrahman bin Avf'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre oruçlu olan Abdurrahman bin Avf'ın önüne yemek getirdiler. Bunun üzerine dedi ki, benden hayırlı olan Mus'ab bin Umeyr radıyallahu anh Uhud savaşında şehit edildi. Kendisine bir bürdeden, kare şeklinde çizgili bir kumaştan başka kefen bulunamadı. Onunla başı örtülse ayakları, ayakları örtülse başı açıkta kalıyordu. Sonra tam manasıyla dünya ayaklarımızın altına serildi. Yahut dünyalık namına bize her şey verildi. O kadar ki iyiliklerimizin karşılığı bu dünyada veriliyor, ahirete bir şey kalmıyor diye korktuk, dedi ve ağlamaya başladı. Yemeği de bıraktı, iftar edemedi.

İbni Abbas radıyallahu anh anlatıyor. Ömer radıyallahu anh beni Bedir'e katılan büyük sahabilerle birlikte meclisine alırdı. Onlardan bazısı bundan adeta rahatsızlık duydu ve Ömer'e "Bu neden bizimle beraber aynı meclise katılıyor? Bizim onun yaşında oğullarımız var." dediler. Bunun üzerine Hazreti Ömer, "Onun yeri malumunuzdur." dedi ve bir gün beni çağırdı ve onlarla beraber meclisine aldı. Beni onlara ispat etmek için çağırdığı kanaatindeydim. Hazreti Ömer, "Allah'ın yardımı gelip fetih müyesser olunca ayeti hakkında ne diyorsunuz?" diye sordu. Cemaatten bazıları, "Yardıma mazhar olup bize fetih müyesser olduğu vakit Allah'a hamd ve istiğfar etmemiz emredildi," dediler. Bazıları da sustu, hiçbir şey söylemediler. Sonra bana döndü. "İbni Abbas, sen de mi böyle diyorsun?" dedi. "Hayır," dedim. "Peki ne diyorsun?" dedi. "Bu sure ile Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem ecelinin kendisine bildirilmiş olduğunu anlıyorum. Allah'ın yardımı ve fetih geldiğinde ki bu senin ölümünün alametidir, Rabbine hamd ederek tesbih ve istiğfar et. Muhakkak ki o tövbeleri çok çok kabul edendir," buyruluyor dedim. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh, "Ben de senin söylediğinden başka bir şey bilmiyorum," dedi.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'nın İbrahim aleyhisselam hakkındaki Rabbim çünkü o putlar insanlardan birçoğunu saptırdı. Artık kim bana uyarsa o bendendir mealindeki ayetiyle İsa aleyhisselam hakkındaki eğer onlara azap edersen şüphe yok ki onlar senin kullarındır. Eğer onları bağışlarsan yine şüphe yok ki sen mutlak güç sahibisin, hüküm ve hikmet sahibisin. Mealindeki ayeti okudu. Sonra ellerini kaldırarak Allah'ım, ümmetim, ümmetim dedi ve ağladı. Bunun üzerine Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git. Rabbin her şeyi daha iyi bildiği halde ona neden ağladığını sor buyurdu. Cebrail, Resulullah'ın söylediklerini Allah çok daha iyi bilmesine karşın ona haber verdi. Allah Teala, ey Cebrail, Muhammed'e git ve ümmetin konusunda seni memnun edeceğiz ve seni üzmeyeceğiz dediğimi ona söyle buyurdu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah buyuruyor ki, ben kulumun hakkımdaki tasavvuru nasılsa öyleyim. Beni zikrettiği yerde onunlayım. Rahmetim, tevfik ve inayetim onunla beraberdir. Allah'a yemin ederim ki, kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın hoşnutluğu, sizden birinizin ıssız çölde kaybettiği devesini bulduğu zamanki sevincinden daha büyüktür. Bana bir karış yaklaşana ben bir arşın yaklaşırım. Bir arşın yaklaşana da bir kulaç yaklaşırım. Bana yürüyerek gelene ben koşarak gelirim.

Abdullah bin Mes'ud'un radıyallahu anh hanımı Zeynep es-Sekafi'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey kadınlar topluluğu, takılarınızdan da olsa sadaka verin," buyurmuştu. Ben Abdullah bin Mes'ud'a, "Senin elin dar, mali durumun zayıf. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sadaka vermemizi emir buyurdu. Resulullah'a git de sor bakalım. Eğer senin ve çocukların için yapacağım harcama sadaka yerine geçiyorsa elimdekinden sana vereyim. Geçmiyorsa başkalarına sarf edeyim," dedim. Abdullah'ın "Sen git," demesi üzerine Resulullah'a gittim. Baktım ki Ensar'dan aynı maksatla gelmiş başka bir kadın daha var ve kapıda durmakta. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem huzuruna girmekten çekiniyorduk. Önümüze Bilal çıktı. Ona, "Peygambere git de kapıda iki kadın duruyor. Sizden kocalarına ve himayelerinde bulunan yetimlere harcadıkları şeyler sadaka yerine geçer mi?" diye soruyorlar de. "Ama bizim kim olduğumuzu söyleme," dedik. Bunun üzerine Bilal radıyallahu anh, Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem yanına girdi ve ona sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Kim onlar?" buyurdu. Bilal de, "Ensardan bir kadın ile Zeynep'tir," dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Hangi Zeynep?" dedi. Abdullah bin Mes'ud'un hanımı cevabını verdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Onun için iki ecir vardır. Biri yakınlık ecri, diğeri de sadaka ecri," buyurdu.

0: Mugire bin Şube radıyallahu anh anlatıyor. Tebük seferi sırasında bir gece Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte yolculuk ediyordum. "Yanında su var mı?" diye sordu. "Evet," dedim. Bunun üzerine devesinden indi, yürüdü ve karanlıkta kayboldu. Sonra geri geldi. Eline tulumdan su döktüm, yüzünü yıkadı. Üzerinde yünden yapılmış bir cübbe vardı. Cübbenin yenlerini sıyıramadığı için kollarını cübbenin altından çıkardı ve yıkadı, başını meshetti. Ben meshlerini çıkarmaya yeltendim. "Onları bırak, çünkü onları abdestliyken giydim," buyurdu ve üzerlerini meshetti.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabaha çıktığında, "Allah'ım, senin yardımınla sabaha çıktık ve senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," buyururlardı. Akşama eriştiğinde ise, "Senin yardımınla akşama eriştik. Yaşatan da sensin, öldüren de sensin. Dönüş sanadır," diye dua ederdi. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Bir kimse peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip alışverişte kendisinin aldatıldığını söyledi. Peygamberimiz İbban adındaki o kişiye, "Alışveriş yaptığın kimseye aldatmak yok," de buyurdu. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem safranla boyanmış iki elbiseyi üzerimde gördü de, 'Bu elbiseyi giymeyi sana annen mi emretti?' deyince, 'Onları yıkayayım ey Allah'ın Resulü,' dedim. 'Hatta bunları yak,' diye emretti." Ebu Talha Zeyd bin Sehil'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: "Biz evlerin önünde oturur, orada konuşurduk. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem yanımıza geldi ve, 'Siz neden bu sokaklarda oturuyorsunuz? Buralarda oturmaktan kaçının,' dedi. Biz de, 'Sakıncalı bir şey için değil, çeşitli konuları görüşüp konuşmak için oturuyoruz,' deyince, 'Madem oturacaksınız, bari yolun hakkını verin. O da harama bakmamak, geçenlerin selamlarını almak ve güzel şeyler konuşmaktır,' buyurdu. Abdullah bin Amr bin el-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Her ay 3 gün oruç tutmak, bütün ömrü oruçla geçirmek gibidir.

Allah'ın yeryüzünde dolaşan melekleri vardır. Onlar ümmetimden bana selam getirirler.

Ruhum sana, varlık sana hayrandır efendim. Bir ben değil, alem sana hayrandır efendim. Ecram-ı felek, levh-ü kalem mest-i nigahın, didarına aşık ulu yezdandır efendim. Mahşerde nebiler bile senden medet ister. Rahmet diyen alemlere rahmandır efendim. Ta arşa çıkar her gece aşıkların ahı. Metheyleyen ahlakını Kur'an'dır efendim. Ulvi de senin bağrı yanık aşıkı zarın. Feryadı bütün ateşi suzandır efendim. Aşkınla buhurdan gibi tütmekte bu kalbim. Sensiz bana cennet bile hicrandır efendim. Doğ kalbime bir lahzacık ey nuru dilara. Nurun ki gönül derdine dermandır efendim. Kıtmirinim ey şah-ı rusul, kovma kapından. Asilere lütfun yüce fermandır efendim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İyi arkadaş da kötü arkadaşın misali, güzel koku satanla demircinin misali gibidir. Güzel koku satan adam ya sana güzel kokusundan bir miktar verir veya sen satın alırsın. Yahut ondan hoş koku koklarsın. Körük üfüren demirciye gelince ondan sana ya bir kıvılcım isabet eder, elbiseni yakarsın yahut körüğün kötü kokusundan rahatsız olursun.

Ebu Tarif Adi bin Hatim et-Tâi radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir şeyi yapmak üzere yemin eden kimse, sonra takvaya daha uygun olanı görürse onu yapsın.

Enes'ten radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, aziz ve celil olan Rabbinden naklettiği bir hadiste şöyle demiştir: kulum bana bir karış yaklaşırsa, ben ona bir arşın yaklaşırım. Bana bir arşın yaklaşırsa, ben ona bir kulaç yaklaşırım. O bana yürüyerek gelirse, ben ona koşarak gelirim.

Enes radıyallahu an çocukların yanından geçerken onlara selam verdi. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi.

Ebu Bekre Nüfey bin Haris'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem en büyük günahları size söyleyeyim mi buyurdu ve bu sözünü 3 defa tekrar etti. Evet ya Resulallah dedik. Resulullah Allah'a ortak koşmak, ana babaya asi olmak buyurdu. Dayanmış olduğu yerden doğrulup oturdu ve bir de yalan söylemek ve yalancı şahitlik dedi. Ve bunu o kadar tekrar etti ki biz keşke sussa diye arzuladık.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.

Resulullah'ın birbirinden kıymetli hadislerini daha iyi anlamak, onun sünnetini hayatımıza hakim kılmak için Süleyman Sarı'nın hazırlayıp sunduğu Hadis Şerhi programına davetlisiniz. Hadis Şerhi Salı ve Perşembe günleri saat 12.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kazancın en hayırlısı, samimi olduğu takdirde çalışanın kendi eliyle kazandığıdır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Hayrın anahtarı, gönüller sultanı, yiğit sahabi, Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Sabah namazını kıldırdıktan sonra telaşla mescitten çıktı Allah Resulü. Gece vefat eden Sa'd bin Muaz'ın cenazesini teslim alan Abdüleşel oğullarının evlerine doğru yürüyordu. O kadar hızlıydı ki beraberindekiler kendisine yetişmekte zorlanıyordu. Kiminin hırkası boynundan düşüyor, kiminin terliğinden parmak bağı kopuyordu. Şikayetleri aldırmadan ilerliyordu Resulullah. Sa'd'ın cenaze işlemlerinde hazır bulunamamaktan korkuyordu. 37 yaşında vefat eden Sa'd, kısa ömrünün yalnızca son birkaç senesini Müslüman olarak geçirmesine karşın İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuş, müminler için tam anlamıyla bir ensar kardeşi olmuştu. Kavmi içinde saygın bir konumdaydı. Sözü dinlenir, hatırı sayılır liderlerdendi. Birinci Akabe biatinden sonra Medine halkına İslam'ı öğretmek üzere gelen Mus'ab bin Umeyr'in davetiyle Müslüman olduğunda kavmini de bu güzel dine girmeye çağırmış ve onun telkinleriyle Abdüleşel oğullarından İslam'a girmeyen kalmamıştı. Ardından Mus'ab bin Umeyr'i evine alan Sa'd'ın evinden yayılan İslam nuru büyük bir hızla her yanı kaplamış, günden güne Medine, eski adıyla Yesrib şehri, münevver peygamber yurdu olmaya hazır hale gelmişti. Bedir Savaşı öncesi yapılan istişarelerde ortaya çıkan gerginliğin aşılmasında da Sa'd bin Muaz başroldeydi. Küfre karşı büyük bir savaşa atılmak müminleri biraz tedirgin etmiş ve bu konuda çekimser davranmışlardı. Allah Resulü'nün daima yanı başında olacaklarını bildiren muhacirlerden Miktat bin Amr'ın konuşması, Resulullah'ın yüreğine su serpmişse de asıl beklediği sayıca fazla olan Ensar'ın desteğiydi. Medine'de Resulullah'ı koruyacaklarına söz veren bu güzel insanlar, Medine dışında yapılacak bir savaşa katılamayabilirlerdi. İşte tam bu sırada Ensar adına söz alan Sa'd bin Muaz, coşku dolu şu sözlerle toplantıya son noktayı koydu. Ey Allah'ın Resulü! Biz sana iman edip seni tasdik ettik. Getirdiğin her şeyin hak ve gerçek olduğuna şahitlik yaptık. Sana itaat etmek ve sözüne uymak konusunda söz verdik. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın emrine uygula. Biz seninle beraberiz. Seni hak üzere gönderen Allah'a yemin olsun ki, sen şu denize dalacak olsan, biz de seninle birlikte dalırız. Bizden bir kişi bile geride kalmaz. Dilediğinle görüş, dilediğinle ilişkiyi kes. Mallarımızdan dilediğini al. Doğrusu, mallarımızdan aldığın, bizim için bıraktığından daha hoştur. Bu sözlerin ardından, gönüllerdeki iman tazelenmiş, puslu düşünceler yerini azim ve kararlılığa bırakmıştı. Sa'd bin Muaz'ın varlığı inananları hep güçlendirmiş, attığı adımlar daima ümmete rahmet getirmişti. Hayrın anahtarlarından biri olan bu aklı selim sahabisiyle istişare etmeyi önemserdi Allah Resulü. Buvat gazasına giderken yerine onu vekil tayin etmiş, her fırsatta müminlerin kuyusunu kazmaya çalışan Kurayza oğulları hakkında verilecek hükmü de yaralı olmasına rağmen ona bırakmıştı. Verdiği karardan memnuniyet duymuş ve o doğrultuda hareket etmişti Allah Resulü. Ne var ki Hendek Savaşı'nda ağır yaralanan Sa'd bu hükmü verdikten kısa bir süre sonra vefat etti. Yaralandığında Allah Resulü Sa'd'ı mescitte yaralıların tedavisi için kurulan çadıra getirtmiş, kendisini sık sık ziyaret ederek tedavi sürecini yakından takip etmişti. Yarasının tekrar açıldığını haber aldığında da derhal yanına gelip başını dizine koymuş, ruhunu huzurla teslim edebilmesi için dua etmişti. Saat o gece Rabbine kavuşmuştu. Resulullah acı haberi sabah ashabından öğrendi. Nasıl ki o kendisini ve inananları hiç yalnız bırakmadıysa, Allah Resulü de ona karşı son görevlerini yapmak istiyor, bu yüzden acele ediyordu. Cenaze işlemlerini özenle takip etti ve kısacık yaşamına çok büyük hizmetler sığdıran bu yiğit sahabinin namazını bizzat kıldırdı. Kendisinden Sa'd'ın ölümüyle arşın titrediğine ve cenazesinde binlerce meleğin hazır bulunduğuna dair müjdeler aktarılmış olsa da, Resulullah onun bu dünyadan ayrılmasıyla derinden sarsılmıştı. Yüreğini kaplayan hüzün hal ve hareketlerine yansıyordu. Sadece onun değil, bütün inananların içi yanıyordu. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer gözyaşlarına hakim olamıyor, Sa'd'ın annesi ağladıkça müminlerin de yüreği dağlanıyordu. Başta Resulullah olmak üzere bütün müminleri yakıp kavuran bu tarifsiz acı, Hazreti Ayşe'nin yıllar sonra söylediği şu sözlerde en güzel ifadesini buldu. Resulullah aleyhisselamla iki arkadaşından Ebu Bekir'le Ömer'den sonra vefatı Müslümanlara Sa'd bin Muaz'ınkinden daha ağır gelen bir kimse yoktur.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştık, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine, ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi.

0: hareketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hemmam bin Haris'in Miktat'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre bir gün bir adam Hazreti Osman'ı övmeye başlayınca orada bulunan Miktat diz çökerek öven kişinin yüzüne ufacık taşları atmaya başladı. Bunun üzerine Hazreti Osman ne yapıyorsun deyince o da Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem insanları övüp duranları gördüğünüz zaman yüzlerine toprak saçın buyurdu dedi. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ümmetimi yahut insanları sıkıntıya düşürmekten korkmasaydım onlara her namaz vaktinde ağızlarını ve dişlerini temizlemelerini emrederdim buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kadir gecesini Ramazan'ın son 10 gününün tek sayılı gecelerinde arayın buyurmuştur. Huzeyfe'den radıyallahu anh Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Siz Allah ve falan dilerse demeyin. Fakat Allah dilerse sonra da filan dilerse deyin. Cabir'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kendinize beddua etmeyin, evlatlarınıza beddua etmeyin ve mallarınıza da beddua etmeyin. Duaların kabul olunacağı bir saate rastlarsınız da bedduanız kabul ediliverir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
0: Hazreti Ömer. Ashabın Resulullah aleyhisselama sevgisinin tezahürlerinin en çarpıcı örneği Hazreti Ömer'dir. İslam'ın ilk yıllarında peygamberimize düşmanlığıyla tanınan Ömer, herkesin kendisinden çekindiği sert mizaçlı bir insandı. Peygamberimizi etkisiz hale getirmek için Mekke müşriklerinin girişimleri sonuçsuz kalmıştı. Son çare olarak Resul-i Ekrem'i öldürmeyi planladılar. Fakat onun öldürülmesi demek, Haşimoğullarıyla kanlı bıçaklı olmayı göze almak demekti. Kimse buna cesaret edemezken, Ömer

öldürecekti. Ama işler hiç de planladığı gibi gitmedi. Yolda önünü kesen bir Müslüman, niyetini sezince onun yolunu değiştirerek vakit kazanmak istedi ve kız kardeşinin Müslüman olduğunu söyledi. Ömer, öz be öz kardeşinin Müslüman olduğunu duyunca beyninden vurulmuşa döndü ve yönünü kız kardeşinin evine çevirdi. Öfkeyle gittiği bu evden Müslüman olarak çıktı Ömer. Peygamberimizin huzuruna gittiğinde hala üstünde silahları vardı. Çok değil, birkaç saat önce Resulullah'ı öldürmek üzere yola çıkmıştı. Şimdi ise onun Allah'ın gönderdiği bir peygamber olduğuna emindi. Kalbindeki bu değişikliği aklı almıyordu. Ama bütün varlığıyla Hazreti Muhammed'in Allah'ın elçisi olduğuna iman etmişti. O günden sonra Ömer çok değişti. Yine hiddetli, yine kabına sığmaz, yine cesaretliydi ama tüm bu duygularını Allah uğrunda kullanmayı öğrenmişti. Yüreği Allah ve Resulünün sevgisiyle doluydu. Onun için tüm dünya bir yana, Resulullah bir yanaydı. Bir gün bu duygularını peygamberimize ifade etmek istedi. Samimi bir itirafta bulunarak şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü, muhakkak ki seni canımdan başka her şeyden daha çok seviyorum." Haklıydı. İnsan en çok kendi canını severdi. Gerçekleri söylüyordu. Fakat ummadığı bir cevap aldı peygamberimizden. Resulullah şöyle diyordu: "Olmaz ey Ömer, canımı elinde bulundurana yemin ederim ki beni canından da çok sevmedikçe olmaz." Hazreti Ömer kalbini yokladı. Olmayan bir şeyi söylemezdi. Bunun böyle olması gerektiğini bugüne kadar bilmiyordu. Kendini yokladı ve bu sefer kendinden emin bir şekilde cevap verdi: "Vallahi şu andan itibaren seni canımdan daha çok seviyorum ya Resulallah." Bu söz üzerine sevgili peygamberimiz, "İşte şimdi oldu ey Ömer," buyurdu. Ashab-ı kiram peygamberimizi canlarından çok severlerdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre bir adam Hazreti Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelip "Annem ansızın öldü. Ölmeden konuşabilseydi muhakkak sadaka vermeyi vasiyet ederdi. Onun adına sadaka versem sevap kazanır mı?" diye sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem "Evet," buyurdu.

Ebu Şüreyh el-Huzai'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah'a ve ahiret gününe inanan komşusuna iyi davransın. Allah'a ve ahiret gününe iman eden misafirine ikram etsin. Allah'a ve ahiret gününe iman eden ya hayır söylesin ya da sussun.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle

şöyle buyurmuştur: cenaze tabuta konulup da insanlar onu omuzlarına aldığı zaman ölen kimse salihlerden ise beni bir an evvel yerime ulaştırın der. Eğer salihlerden değilse eyvah, beni nereye götürüyorsunuz der. Ve onun sesini insanlardan başka her şey duyar. Eğer insan bu sesi duysaydı, dehşetten bayılıp düşerdi.

Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem hizmetlerini yürüten Ebu Hamza Enes bin Malik el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kulunun tövbesinden dolayı Allah Teala'nın sevinci, sizden birinizin çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğu andaki sevincinden daha fazladır. Müslim'in diğer bir rivayeti şöyledir. Kulunun tövbesinden dolayı Allah'ın sevinci, sizden birinizin çölde devesiyle giderken onu üzerindeki yiyecek ve içecekle birlikte elinden kaçırmasının ardından bir ağaç altına gelerek ümitsiz bir halde yaslanıp yattığında devesini yanı başında görüvermesi üzerine devenin dizginini tutarak "Ey Allah'ım, sen benim Rabbimsin, ben de senin kulunum" diyecek yerde yanlışlıkla "Allah'ım, sen benim kulumsun, ben de senin Rabbinim" dediği andaki sevincinden daha çoktur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Münafığın alameti üçtür. Konuştuğunda yalan söyler. Söz verdiğinde sözünde durmaz. Kendisine bir şey emanet edildiği zaman ona hıyanet eder.

0: Bera bin Azib'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman kabirde sorguya çekildiği zaman Eşhedü en la ilahe illallah ve enne Muhammeden Resulullah der. İşte Allah iman edenleri hem dünya hayatında hem de ahirette sabit bir sözle sağlamlaştırır. Mealindeki ayet bunu ifade eder.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe yeğeni Urve'ye anlatmaktadır. Efendimiz bir gece yarısı evinden çıkıp mescitte namaz kıldı. Bu durumu gören bazı insanlar da ona uyarak beraberinde namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar birbirlerine geceleyin Hazreti Peygamber'in mescitte namaz kıldığını anlattılar. Bu haber yayılınca ertesi gece daha çok insan toplandı ve Hazreti Peygamber'le birlikte namaz kıldılar. Sabah olunca insanlar bunu yine aralarında konuşup yaydılar. Üçüncü gece mescitte halk iyice çoğaldı. Efendimiz yine çıkıp namaz kıldı. İnsanlar da onun namazına uyup namaz kıldılar. Dördüncü gece mescit toplanan insanları zor aldı. Fakat Efendimiz o gece ancak sabah namazını kıldırmak için çıktı. Sabah namazını kıldırınca cemaate yönelerek şehadet kelimelerini söyledikten sonra ''Ey insanlar! Allah'a hamdolsun ki, vallahi ben bu geceyi gaflet içinde geçirmediğim gibi, durumunuzdan da habersiz değildim. Fakat bu namazın üzerinize farz kılınmasından endişelendim. Siz gücünüzün yeteceği amelleri yapın. Allah usanmaz ama siz usanırsınız.'' buyurdu. ''Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı Mahmud'a kavuştur. Şüphesiz ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, ikindi namazı vaktidir.''

Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Gözler neler gördü, kulaklar neler duydu. Ne hüzünler, ne acılar, ne kavgalar, ne mücadeleler bitti bu dünyada. Bitmeyecekti. Bunu bildiğinden umuda sarıldı insan. Umutsa en çok bir çocuğun gözünde parıldadı. Belki bu yüzden bir çocuğu sarmaladığımızda hissettik huzuru iliklerimize kadar. Onlar bizlere emanet, bereketli bir tohum, narin bir fidan. Bildik, yüzyıllar öncesinden bize seslenen Efendimizin sözlerini şiar edindik. Diyordu ki bizlere, çocuklarınıza ikramda bulunun, onlara güzel bir terbiye verin. Eğer fidanı diken el toprağı zamanında havalandırır, köklerine şefkatle su verirse, o fidan bir gün gölgesinde serinlenebilen koca bir çınara dönüşür. Eğer emaneti şefkatle korur, kalbini dürüstlükle sulayıp edep güneşiyle ısıtırsan, gönül bahçesi çiçeklerle dolup taşar. Ama ihmale uğrarsa, dikenler de büyür yabani otlarda, ısırganlar sarar her yeri. Hayat yorucu. Vaktin yok belki de. Bitmek bilmeyen bir yolda amansızca yürüyoruz gibi geliyor. Evet, ama bu yolu güzel kılacak sebeplere sarılmamız gerek. Biz yeşerttiğimiz, güzel bir terbiye verdiğimiz çocuklarla var olmaya devam ediyoruz.

Biz görmesek de onlar yaşayacak. Öğrettiklerimiz ruhlarında saklanacak. Hakikatin ardında yeryüzünde kendilerine yer bulacaklar. Onlar bizim sözlerimizden çok yaptıklarımızı sessizce örnek alır. Terbiye ayna gibidir çünkü. Sen nasıl durursan çocuk da öyle yansır. Dilin sertse onun kelimeleri de sertleşir. Yüzün samimiyetle gülüyorsa onun tebessümünde gül bahçesi görürsün. Sen bir adım attıkça onun koştuğunu anlarsın. Bir çocuğu bir köy yetiştirir derler. Bu sebeple sadece kendi çocuklarımızdan değil, tüm çocuklardan da sorumluyuz. Unutma, bugün çocuk dediğimiz yarının adaleti. Bugün çocuk dediğimiz yarının merhameti. Bugün çocuk dediğimiz yarının ümmetidir. Bir çocuğu ihmal etmek bir toplumu, hatta ümmeti ihmal etmektir. Bir çocuğu kazanmaksa geleceğe yön vermektir. Bir çocuğu güzel yetiştirmek, bir nesli ayağa kaldırmaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: 40 hadiste iman. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: İnne asdaqal hadisi kitabullah ve ahsana'l hadi hadi Muhammed.
0: Sözlerin en doğrusu Allah'ın kitabı, hal ve tavrın en güzeli ise Muhammed'in hal ve tavrıdır. Kıyamete kadar gelecek olan tüm insanlığa gönderilen son ilahi kitap Kur'an-ı Kerim'dir. Kur'an, Allah'ın ilahi mesajlarını içeren bir kitaptır. Sözlerin en güzeli ve en doğrusudur. Kendisine tutunan insanı asla yarı yolda bırakmayan sağlam bir kulptur. Allah'ın kullarına merhametinin en büyük göstergesidir. İslam dininin temeli ondadır. İnsan

İnsanı insan yapan değerler ondadır. Kur'an-ı Kerim, ruhlara ve bedenlere, gönüllere ve zihinlere şifa verir. Hükümlerini hayatlarına aktaranları en doğru yola ulaştıran hidayet rehberidir. Doğrular ve yanlışlar onda ayırt edilmiştir. Allah'ın meleklerini, kitaplarını, peygamberlerini en iyi tanıtan O'dur. Dünya ve ahiret dengesini en iyi öğreten yegane kitaptır. İnsanoğlunu görünen fiziki alemle ilgili düşünmeye davet eden, görünmeyen metafizik alemle ilgili en doğru bilgileri aktaran O'dur. En eski tartışmalar O'nunla sonlanmış, hak ve hakikat O'nunla insanlığa haber verilmiştir. Tüm peygamberlere mucizeler verilmiştir. Son peygamber Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme verilen en büyük mucize Kur'an'dır. Peygamber Efendimiz bu hususta şöyle buyurmuştur. Hiçbir peygamber yoktur ki insanların inanmaları için kendisine mucizeler verilmiş olmasın. Bana verilense Allah'ın vahyettiği Kur'an-ı Kerim'dir. Bu sayede ben kıyamet günü ümmeti en çok olan peygamber olacağımı ümit ediyorum. Allah Teala eşsiz kelamı Kur'an-ı Kerim'le Peygamber Efendimiz'i daima desteklemiştir. Resul-i Ekrem, Kur'an'ın ilk ayetlerinin vahyedilmesiyle peygamberlik görevine başlamış, hayatı boyunca yaşadığı tüm sıkıntıları hep Kur'an'ın rehberliğinde çözüme ulaştırmıştır. Hal ve tavırlarını Kur'an'la süslemiş, insanların bilmesi gereken her bir inanç, ibadet ve ahlaki ilkeyi Kur'an vesilesiyle öğrenmiş ve öğretmiştir. Kişilerin bireysel ve toplumsal hayatlarını en doğru zemine oturtmalarını Kur'an'la sağlamıştır. O, bütün insanlığa yıldızlar gibi yol gösterecek binlerce insanı 23 yıl süren peygamberlik vazifesi boyunca Kur'an-ı Kerim'le yetiştirmiştir. İşte bu Kur'an bir harfi bile değişmeden bize ulaşmıştır ve capcanlı, dipdiri halde bizimle beraberdir. Artık kim sözlerin en doğrusu olan Kur'an'a ve her haliyle Kur'an'ı en güzel yaşayan Hazreti Muhammed'in sünnetine tabi olursa, dünyada ve ahirette huzuru ve mutluluğu elde edecektir.

Zenginlik fakirlik. İbn Mace'nin Sünen'inde iktisadi teşebbüslere teşvik El-Has alel mekasib bab başlığı altında yer alan müttaki için zenginlikte sakınca yoktur. Müttaki için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül hoşluğu nimettendir. Hadisinin ravisi diyor ki biz bir meclisteydik. Derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamberin başında boy abdestinin bir işareti olarak su eseri vardı. İçimizden biri bugün sizi gönlü hoş ve zinde görüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra cemaat zenginlikten bahsetmeye başladı. İşte bunun üzerine Resulullah'ın az önceki hatırlatmada bulunduğu görülür. Hadis metninde geçen ve takva kökünden gelen muttaki kelimesi Allah'tan korkan, günahlardan sakınan ve helal haram hududunu bilen kimse demektir. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, takva hesap gününde zarar veren, mahcup eden şeylerden kaçınmaktır derken, müfessir Beyzavi, şeriat örfünde muttaki, ahirette zarar verecek şeylerden kendisini koruyan ve kollayan kimsedir diye açıklama getirir. Takva kelimesi salahı, muttaki kelimesi de salihi çağrıştırır. Tuğyan içinde istina hali yani

mal ve servetin getirdiği büyüklenme zaafıyla Allah'ı ve ona kulluğu unutma durumu imanın tahribata uğraması demektir. Bu ise ciddi ve derin bir gaflet anlamına gelir. Çünkü üstesinden gelinmeyen istina hali ve tekebbür duygusu insanı Allah'tan uzaklaştırdığı gibi içinde yaşadığı toplumdan da koparacaktır. Bu itibarla Yüce Kur'an'ın sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının süs ve cazibesine gözlerini dikme. Rabbinin rızık ve nimeti daha hayırlı ve daha kalıcıdır mealindeki ayetiyle Resul-i Ekrem'in benden sonra sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden birisi dünyanın zinet ve cazibesinin size açılmasıdır ve zenginlik mal çokluğuyla değildir, bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir manasındaki hadisleri dengeli ve sağlıklı yaşamak isteyen Müslümanın hatrından hiç çıkmamalıdır. Yüce Kur'an'ın insanlar arasında çok yaygın olan kazanma hırsının onları Allah'a ibadet ve onu zikirden alıkoymaması gerektiğini hatırlatması da bu sebeptendir. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Keza cuma ezanıyla birlikte alışverişin bırakılarak namaza gidilmesi gerektiği hususu da Rabbimizin açık bir talimatıdır. Ayrıca Kureyş suresinde Kureyş kabilesinin emniyeti sağlanarak yaz ve kış ticaret kervanları vasıtasıyla kavuştukları refahın kadrini bilmeleri bir şükür borcu olarak Allah'a kulluk etmeleri gerektiği hatırlatılır. Li ilafi Kureyş'in ilafihim رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Helal ve meşru yoldan elde edilen servet, nerede ve nasıl harcayacağını bilen bir zengin için büyük bir imkandır. Aslında zenginin elindeki servet, Allah Teala tarafından ihsan edilen bir emanettir. Onun muhafaza ve tasarrufundan sorumludur. Gereği yerine getirilen zenginliğin, saadet vesilesi bir imkan olduğunu söyleyen Peygamberimiz, fakirlik fitnesinden Allah'a sığınmakta, Allah'tan iffetli kılmasını ve başkasına muhtaç etmemesini niyaz etmekte ve Allah takva ve mahviyet sahibi zengini sever hadisiyle zenginin nasıl bir yapıda olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda Resul-i Ekrem'in Allah'ım beni mütevazı olarak yaşat, mütevazı olarak canımı al ve mütevazı olanlar zümresinde haşret şeklindeki dua cümlelerinde geçen ve mütevazı diye tercüme edilen miskin kelimesiyle alçak gönüllülük, zühd ve kanaat ahlakını kastettiği açıktır. Nitekim İbn Kuteybe de şöyle der: sanki Hazreti Peygamber Allah'tan kendisini cebbarlardan ve mütekebbirlerden kılmamasını ve onların zümresinde kendisini haşretmemesini istemiş gibidir. Söylediklerimizi doğrulayan bir delil de şudur: Resulullah eğer Allah'tan fakirlik manasında miskinliği istemiş olsaydı Allah onu bu isteğinden men ederdi. Çünkü Allah onun ruhunu kendisine verdiği birçok ganimetle zengin bir halde kabzetmiştir. Medine'deki bahçeleri, malları ve fedek arazisi gibi miras bırakan bir şahsiyet için fakir olarak öldü denemez. Allah şöyle buyurur: o seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Fakirken seni zengin etmedi mi? Resulullah peygamber olarak gönderildiğinde ve vefatı anındaki hali Allah'ın buyurduğu hususta delalet eder. Çünkü o fakir olarak peygamber oldu, zengin olarak ruhu kabzolundu. Bu da onun Rabbinden istediği miskinliğin fakirlik olmadığını gösterir. Gerçekten de Ebu Zer el-Gıfari gibi servet yığılması ve züht konusunda çok titiz sahabilerin dahi normal hayatlarını sürdürecek kadar mal edindikleri ve zengin kesimden maddi talepte bulunan bir sınıf oluşturmadıkları tarihi bir hakikattir. Zenginlik ve fakirliğin birer hal olduğunu söyleyen Endülüslü alim İbn Hazm, üstünlüğün ancak amel ve takvada olacağı ve muhacir fakirlerinin sadece fakir oldukları için değil, amelleri daha fazla olduğundan dolayı cennete önce girecekleri görüşündedir. İbn Teymiye de aynı noktaya vurgu yapar. Sahih olan görüşe göre onların en faziletli olanı en takva sahibi olanıdır. Eğer takvada eşit olurlarsa cennetteki derecede de eşit olurlar. Hesapları olmadığından fakirler cennete önce girerler. Sonra zenginler hesaba tabi tutulurlar. Kimin iyilikleri bir fakirin iyiliklerinden daha fazla olursa
girişte geç

kalsa da onun cennetteki derecesi daha yüksek olur. Kimin iyilikleri bir fakirin iyilikleri altında kalırsa onun derecesi de fakirin derecesi altında kalır.

Urve'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında uğursuzluktan bahsedilmişti. Bunun üzerine o şöyle buyurdu. Bunun en iyisi fel, yani hayra yormadır. Uğursuzluk, bir Müslümanı yapmak istediği bir şeyden vazgeçirmesin. Sizden biri hoşuna gitmeyen bir şeyi gördüğünde, Allah'ım, iyilikleri yalnız sen verirsin, kötülükleri de ancak sen savarsın, kuvvet ve kudret yalnız senin yardımındadır diye dua etsin. Rıdvan biatında bulunan sahabilerden Ebu Zeyd Sabit bin Dahhak el-Ensari'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İslam'dan başka bir din adına bilerek yalan yere yemin eden kimse, dediği gibi adına yemin ettiği dindendir. Herhangi bir şeyle kendini öldüren kimseye kıyamet günü onunla azap edilir. Bir kişi sahip olmadığı şeyleri adayamaz. Bir mümine lanet etmek adeta onu öldürmek gibidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şehit ölüm acısını ancak sizin çimdiklendiğinizde duyduğunuz acı kadar duyar buyurdu.

Abdullah bin Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Tapılmak maksadıyla bu suretleri

heykelleri yapanlar, kıyamet gününde azap görecekler ve onlara, yarattığınız şeylere can verin bakalım denilecektir. Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam halka borç verirdi. Hizmetçisine de şöyle derdi. Borç tahsili için eli dar kimseye vardığında onun borcundan vazgeç. Belki Allah da bu vesileyle bizi affeder. O kimse Allah'a kavuştuğunda Allah onu affetti.

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabıyla birlikte oturuyordu. Onlara cennetteki güzellikleri anlatıyor, ashab da can kulağıyla kutlu elçiyi dinliyorlardı. Bu arada bir ses duyuldu. Bir adam Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Allah'ın Resulü, ben atları severim. Cennette at var mıdır?" diye sordu. Şöyle cevap verdi sevgili Resul, "Cennete girersen sana kırmızı yakuttan iki kanatlı bir at getirilecek. Sen de o ata binecek ve dilediğin yere onunla uçup gideceksin." Bir başkası gönlünden geçeni şöyle sordu, "Ey Allah'ın Resulü, cennette deve de var mıdır?" Allah Resulü dinleyenlerden her birinin zihinlerinden geçeni sormak istediğini fark etmiş olmalı ki, bu soruya herkes için cevap mahiyetinde olan şu sözlerle karşılık verdi. Allah seni cennete koyarsa, canının çektiği ve gözüne hoş görünen her şey senin olacaktır. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, bir bedevinin kıyametin ne zaman kopacağını sorması üzerine şöyle buyurdu. Emanet zayi edildiği vakit kıyameti bekle. Bunun üzerine bedevi, emanetin zayi edilmesi nasıl olur ya Resulallah diye sorunca, Hazreti Peygamber, yönetim ehli olmayan kimseye verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Şifai Şerif'ten dersler. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. Kıymetli kardeşlerim, Şifa-i Şerif dersimize başlıyoruz. Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin Allah Teala katındaki değerini okuyorduk. Bu genel başlık altında İsra ve Miraç hadisesini okuyorduk. Geçen dersimizde Miraç'ın bedenle olduğunu okuduk. Bazılarının iddia ettiği gibi rüyada değil, ruhla değil, bedenle ve ruhla olduğunu, yani Efendimiz canlı olarak gittiğini okuyorduk. Ve bir ayeti kerime, İsra'yı anlatan İsra suresinin birinci ayetinde, Sübhanellezi Esra diye başlayan ayeti kerimede fitneten linnâs ifadesi geçiyordu. İnsanları sınamak için ifadesinin Miraç'ın bedenle olduğunu gösterir demiştik. Çünkü insan ben rüyada şunu gördüm, şunu gördüm dese kimse yadırgamaz. Hiç olmadık bir şeyi anlatsanız, yani aklın almadığı bir şeyi ben rüyada gördüm deseniz kimse yadırgamaz. Olabilir, rüyada her şey görülür derler. Ama Allah Teala insanları sınamak için, insanları denemek için dediğine göre demek ki bu Miraç olayı, İsra olayı Efendimizin mübarek bedeniyle, vücuduyla olmuştur. Bunu konuştuk geçen dersimizde. Şurada kaldık. Ve emma kavluhum innehu kad semmaha fil hadisi menamen. Miraç hadisesi rüyada olmuştur diyenlerin ileri sürdükleri deliller var. Bu deliller şunlar. Peygamber Efendimiz Miraç'ı anlatırken ben uykudayken buyuruyor. Ve kavluhu fi hadisin ahara beynen naimi vel yaksa. Ve kavluhu eydan ve huve naimun. Ve kavluhu sümmesteykaza ve la hüccete fihi. Ben uykudayken uyku ile uyanıklık arasında idim buyurmuş Peygamber Efendimiz bir ifadesinde. Uyuyordum sonra uyandım ifadesi geçiyor. Bu cümlelere bakarak bazı insanlar diyorlar ki bu neyi gösterir? Miraç'ın uykuda olduğunu gösterir. Böyle demişler. Bu görüş doğru değildir diyor müellifimiz. Bu sözler, bu iddialar doğru değildir diyor. Ve kendisi kendi görüşünü delilleriyle söylüyor. Diyor ki iz kad yahtemilu enne evvele vusulel meleki ileyhi kâne ve huve naimun ev enne evvele hamlihi vel isra'i bihi ve huve naim. Cebrail aleyhisselam Resul-i Ekrem'in yanına ilk geldiğinde, Cebrail aleyhisselam Peygamber Efendimizin yanına geldiğinde Allah'ın elçisi uykuda olabilir. Bunda bir tuhaflık yok. Burak'a ilk bindiğinde uykuda olabilir. İsra başladığında uykuda olabilir.

olabilir. Olabilir yani. Onu o vaziyette Cebrail aleyhisselam Burak'a bindirmiş ve yolculuğa çıkarmış olabilir. Ve devam ediyor, diyor ki veleyse fil hadisi ennehu kâne naimen fil kıssati kulliha illa ma yedullu aleyhi kavluhu sümmesteyikaztu ve ene fil mescidil haram. Miracı anlatan hadislerin hiçbirinde Server-i Enbiya'nın miracın başından sonuna kadar uyuduğunu gösteren bir işaret yoktur. Bir ifade yoktur. Böyle bir şey yoktur. Peki onun uykuda olduğunu nereden çıkarıyorlar öyleyse? Uyandım, bir de gördüm ki Mescid-i Haram'dayım buyurmasından çıkarıyor. Ve devam ediyor müellifimiz. Her şeyi olduğu gibi söylüyor. Yani bütün rivayetleri söylüyor ve kendi kanaatini belirtecek. Belirtiyor zaten. فَلَعَلَّ قَوْلَهُ اِسْتَيْقَزْتُ بِمَانَا اَصْبَحْتُ اَوْسْتَيْقَزَ مِنْ نَوْمٍ آخَرَ بَعْدَ وُسُولِهِ اِلَى وُسُولِهِ بَيْتَهُ اِسْتَيْقَزْتُ uyandım sözü geçiyor Efendimizin ifadesinde. Sabahleyin uyandığımda Mescid-i Haram'da olduğumu gördüm anlamında kullanılmış olabilir. Miraç'tan döndüm, uyandım ki, yani oraya geldim, uyudum veya o Miraç müthiş bir hadise tabii ki. Dayanılması zor bir hadise. Onun yorgunluğu ile Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gelir gelmez uykuya dalmış olabilir. Yahut Miraç'tan evine döndüğünde uyuduğunu, sonra uyandığını söylemiş olabilir. Yani uyandımın manası budur. Geldim eve, uyudum, sonra uyandım. Son derece normal bir şey. Ve yedullu aleyhi enne mesrahu lem yekun tule leylihi ve innema kâne fî ba'dihi. Neden böyle söylemiş olabilir Peygamber Efendimiz? Neden böyle, yani uyudum, sonra eve geldim, uyudum, uyandım. Neden böyle demiş olabilir? Çünkü Miraç gece boyunca devam etmemiştir. Ya bir gece baştan sonra devam etmiş bir olay değil. Gecenin bir kısmında meydana gelmiştir. Miraç hadisesi olmuştur. Efendimiz evine gelmiştir, uyumuştur. وَقَدْ يَكُونُ قَوْلُهُ اِسْتَيْقَصْتُ وَاَنَا فِي الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ لِمَا كَانَ غَمَرَهُ مِنْ عَجَائِبِ مَا طَالَعَ مِنْ مَلَكُوتِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَخَامَرَ بَاطِنَهُ مِنْ مُشَاهَدَةِ الْمَلَئِ الْاَعْلَى وَمَا رَأَى مِنْ آيَاتِ رَبِّهِ الْكُبْرَى فَلَمْ يَسْتَفِقْ وَيَرْجِ اِلَى حَالِ الْبَشَرِيَّةِ اِلَّا وَهُوَ بِالْمَسْجِدِ الْحَرَامِ Müellifimiz burada dedi ki, sevgili kardeşlerim, uyandım. Bir de baktım ki Mescid-i Haram'dayım buyuruyor. Uyandım. Bir de baktım ki Mescid-i Haram'dayım. Ya Efendimiz bu sözüyle şunu anlatmış olabilir. Göklerin ve yerin insana hayret veren, hayranlık veren alametlerini ben gördüm. Adeta kendimden geçti. Öyle ya, öyle şeyler görüyor ki hayatımda Efendimiz hiç görmemiş. Göreni de adeta büyüleyecek mahiyette muazzam, muhteşem olaylar, haller. Adeta kendimden geçti. Cenab-ı Hakk'a yakın olan melekleri görmüş. Çünkü Efendimiz melekleri kendi asli halleriyle görmüş. Rabbinin en büyük ayetlerinden, alametlerinden bir kısmını görmüş. Ve manevi bir zevke dalmıştır. Kendinizi düşünün. Duygulandığınız bir hali düşünün. Ve onun size verdiği yorgunluk hali düşünün, değil mi? Efendimiz de öyle muazzam şeyler, muhteşem güzellikler görmüştür ki derin bir zevke dalmıştır. Bu halden ne zaman sıyrılmış peki? İsra'nın, Mirac'ın verdiği bu halden. Mescid-i Haram'a geldikten sonra kendine gelebilmiş. Öyle muazzam bir şeyler ki, olaylar ki
adeta kendini kaybetti.

gördüğü şeyler karşısında. Fahri Kainat Efendimiz, uyandım, bir de baktım ki Mescid-i Haram'dayım diyor ya. İşte o bu sözüyle bu hali anlatmış olabilir diyor müellifimiz. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir de uyandım ki Mescid-i Haram'dayım derken yaşadığı bu olağanüstü hadiseleri kastetmiş o. Onların etkisinde kaldığını, muazzam bir halin etkisinde kaldığını Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem söylemiş ola diyor. Evet, bu muazzam bir şey sevgili kardeşlerim. Efendimizin gördüğü haller muazzam haller, muhteşem haller, insanın aklını başından alacak haller. Cenneti görüyor. Neler gördü cennette? Hayali bile bizi mest ediyor değil mi? Allah Teala'nın anlattığı kadarıyla okuyoruz Kur'an-ı Kerim'de. Efendimizin hadisi şeriflerinde cennet böyle güzel bir yer. Efendimiz sadece cenneti görmedi ki, Allah Teala'nın huzuruna çıktı. Onu görmemiş olabilir. Biliyorsunuz o konuda farklı şeyler var, göreceğiz zaten. Geniş geniş okuyacağız inşallah. Ama Allah Teala'nın huzurunda bulunmak, onunla konuşmak basit şeyler değil. Müellifimiz sözüne devam ediyor. Diyor ki, وَوَجْهٌ سَالِسٌ اَنْ يَكُونَ نَوْمُهُ وَاِسْتِيقَازُهُ حَقِيقَةً عَلَى مُقْتَضَى لَفْزِهِ وَلَاكِنَّهُ اُشْرِيَ بِجَسَدِهِ وَقَلْبُهُ حَادِرٌ وَرُؤْيَ الْاَنْبِيَاءِ حَقٌ تَنَامُ اَعْيُنُهُمْ وَلَا تَنَامُ قُلُوبُهُمْ Miracın rüyada olduğunu, ruh ile olduğunu söyleyenler var ya, bunların görüşünü üçüncü bir delil olarak şöyle çürütebiliriz diyor müellif Kadı İyaz. Allah ona rahmet eylesin. Seyyid-i Kainat Efendimizin Miraç hadis-i şeriflerinde şu ifadeler geçiyordu. Hatırlayalım hep beraber. Ben Mescid-i Haram'da uyuyordum. Ve uyandım, bir de baktım ki Mescid-i Haram'dayım. Böyle ifadeler geçiyor. Yani dönüşünde. Uyandım, bir de baktım ki Mescid-i Haram'dayım. Böyle buyuruyor değil mi? Bunları okuduk, gördük. Diyelim ki bu uyuma ve uyanma mecazi bir ifade değildir. Gerçek manada uyumuş uyanmış olabilir. Böyle diyelim diyor müellifimiz. Onun bu seyahati kalbi uyanıkken bedeniyle yaptığı bir gece yolculuğudur. Kalbi de uyanık, bedeniyle, vücuduyla yaptığı bir yolculuktur. Ve bu uyanık halde yapılan yolculuktan farksızdır. Zira biz şunu biliyoruz ki, peygamberlerin rüyası haktır. Efendimiz de öyle buyuruyor. Ru'yel enbiya hakkun. Onların gözleri uyusa bile kalpleri uyumaz. Efendimiz bunu açıkça söylüyor. Ya Resulallah, abdest almayacak mısın, biraz uyudum filan dediklerinde benim kalbim uyanıktır diyor. Abdestimin bozulup bozulmadığını ben bilirim. Onun için peygamberler bizim gibi değildir. Zaten insanları aldatan, insanları aldatmaya çalışanların da dikkate almadığı, bilmediği husus budur. Peygamberler farklı insanlar, bizim gibi insanlar değildir. Allah Teala onlara farklı özellikler vermiştir. Onların kalpleri devamlı uyanıktır. Bir takım cahiller çıkıyor ve Peygamber Efendimiz'i kendisi gibi bir adam zannediyor. İnsan olarak evet bizim gibi bir insan ama sahip olduğu özellikler, sahip olduğu güzellikler akılla izah edilebilir mi? Allah Teala onu seçmiş bu kadar insanın arasında. Alemlere rahmet olarak yarattım buyurmuş onun için. O halde bizim gibi bir insan olabilir mi? Görünüş itibariyle ağzı var, burnu var, gözü var, kulağı var, eli var, ayağı var, tamam. Ama manevi özellikler, verdiği Allah Teala'nın ona özel kuvvetler, bunlar anlatılacak şeyler değildir. Bilmeyiz çünkü bunlar. Ve kad male ba'du ashabil işarati ila nahvin min haza kale tagmidu aynayhi lialla yeshghalahu şeyun min el mahsusati anillahi teala. Sufiyeden, yani tasavvuf erbabından biri buna benzer bir görüş ileri sürmüş ve şöyle

له كانت له في هذا الإسراء هالات. Müellifimiz diyor ki, şunu da dikkatten uzak tutmamamız lazım. Kainatın efendisi peygamberlere namaz kıldırmıştır. Bunu biliyoruz. Bu sırada onun gözleri kapalı olamaz. Namaz kıldırırken gözleri kapalı olmaz. Bunu biz de biliyoruz değil mi? Yani namaz kılarken duygulu olabiliriz. Ama gözümüzü kapatmayacağız namaz kılarken. Yani böyle ben manevi şey yaşıyorum, hal yaşıyorum filan yok. Namaz kılarken gözümüz açık olacak. Secde ettiğimiz yere bakacağız. Efendimiz peygamberlere namaz kıldırmıştır. O sırada elbette gözleri kapalı olmaz. Şunu ifade etmek gerekir ki diyor Kadı İyaz, Miraç sırasında iki cihan güneşi Efendimiz çeşitli haller yaşamıştır. Halden hale girmiştir. Basit bir olay değil ki. Bunu bilmek lazım. Şimdi anlatmaya devam ediyor Kadı İyaz, Allah ona rahmet eylesin. Miraç olayı uykuda olmamıştır. Uyanıkken olmuştur. Rum bir dördüncü delilini söyleyecek. Vebeçün rabi'un ve huve en yu'abbera bin nevmi hâhune an heyetin naimi minel ıstıca. Ben uykudayken ifadesinin dördüncü izahı şudur. Efendimiz aleyhisselam uyuyordum diyordu ya. Uyuyordum derken yatağıma uzanmıştım demiş olabilir. Yani biz dinlenmek için yatağa uzanıyoruz değil mi? Ben uyuyacağım diyoruz, uzanıyoruz. Efendimiz bunu kastetmiş olabilir diyor. Ve yukavvihi kavluhu fi rivayeti Abd ibn Humeyd'in an Hemmam beyna enenaim ve rubbema kale muztacu. Bunun böyle olduğunu yani uzanmış dinlenirken dinlenme halini kastederken ben uyuyordum demiş olmasını izah ediyor. Bunun böyle olduğunu gösteren rivayetler vardır. Hadis hafızı Abd ibn Humeyd var. Müsned sahibi yani hadis kitabı var onun. Adı Müsned. Bunun Humeyd'in, Abd ibn Humeyd'in yine kendisi gibi hadis hafızı olan Hemmam ibn Yahya el-Avzi var. Ondan rivayet ettiği hadisin bir kısmında ben uyurken ifadesi kullanılmış. Bazen de ben uzanmışken ifadesi kullanılmıştır. Rivayetlerde böyle ifadeler geçiyor. Ve fi rivayeti hüdbete anhu beyna ene naimun fil hatim ve rubbema gale fil hicri muztaceu. Hadis hafızı Hüdbe bin Halid var. Onun Hemmam İbni Yahya el-Avzi'den rivayet ettiği hadis de böyledir diyor müellifimiz. Bu rivayetin bir kısmında Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ben hatimde uyurken ifadesini kullanmış. Yahut bu hadiste böyle ifade geçiyor diyelim. Bir kısmında da ben hicirde uzanmışken ifadesi geçiyor. Onun için bu izahlar yerinde olabilir demek istiyor müellifimiz. Yani Efendimiz uzanmış, orada uyuyor veya dinlenmek için uzanmıştır. Ondan sonra da Cebrail aleyhisselam gelmiş, onu Burak'a bindirmiş ve alıp götürmüş demektir. Ve kavluhu fir rivayetil uhra beynen naim vel yaksa. Bir başka rivayette ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, uyku ile uyanıklık arasındaydım ifadesini kullan. Şimdi sevgili kardeşler, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Miraç olayını anlatırken onu dinleyen ashab-ı kiram o uzun hadisi naklederken akıllarında farklı ifadeler kalmış olabiliyor. Aynen Efendimizin ağzından çıktığı şekliyle zihinlerinde kalmamış olabilir. Kimi ben uykudaydım dedi diyor. Kimi ben uzanmıştım dedi diyor filan. Bunlar önemli farklılıklar değildir. Yani raviler bu olayı duydukları şekilde anlatırken farklı kelimeler kullanmış olabilirler. Bunda hiçbir sakınca yok. Feyekunu semma heyetehu bin nevmi
لما كانت هيئة نائمة غالبة.

Bu ifade, Efendimizin kullandığı bu ifade yahut o hadiste geçen ifade, Fahri Alem Efendimizin o sırada uyumadığını, dinlenmek için uzandığını gösterir. Çünkü uyuyan şahıs çoğu zaman uzanmış olur. Uzanarak uyuruyor. Kimi kıvrılarak yatar uyur, kimi de öyle uzanarak yatar uyur. Efendimiz bunu anlatmış olabilir. Ve zehebe ba'duhum ila enne hazihi ziyadati minen nevmi ve zikru şakkil batni ve dünüvvir Rabbi Azze ve Celle el vakiatu fi hazel hadis innema hiye min rivayeti şerik an Enes'in fehiye münkeratun min rivayetihi. Şimdi bir teknik bilgi bu. Şöyle okuyup geçelim. Hadis rivayetiyle ilgili bir bilgi. Bu hadiste sağlam hadislerde bulunmayan bazı fazlalıklar var diyor müellifimiz. Bu rivayette saydığı zevatın rivayet ettiği hadiste sağlam sahih hadislerde bulunmayan bazı farklılıklar vardır. Ne gibi acaba? Resul-i Ekrem'in uyku hali gibi, göğsünün yarılması gibi, Allah Teala'ya yaklaşması gibi ifadeler var. O zayıf dediği hadiste. Bazı alimler diyor ki, tabi'in alimi Şerik İbni Ebi Nemir'in Hazreti Enes'ten olan rivayetinde bu fazlalıklar var. Onun için bu hadiste sıka ravilerin rivayetlerine aykırı hususlar var. Böyle diyorlar. Yani rivayetten rivayete fark var. Miraç olayını anlatan sahih, sağlam rivayetler de var. Zayıf dediğimiz, uydurma değil ama, zayıf dediğimiz yani sağlam hadisler kadar kuvvetli olmayan rivayetler de var. Onun için müellifimiz onların hepsinde geçen ifadeleri değerlendiriyor. İz şakkul batnı fil ahadisi sahihati innemâ kâne fî sigarihi sallallahu aleyhi ve selleme ve kablen nübüvve ve li ennehu kâle fil hadis kable en yübâse. Peygamberi Âlişan Efendimizin mübarek göğsünün yarıldığına dair sahih hadisler var. Bunu daha evvelki derslerimizde de gördük. Yani Cebrail Aleyhisselam'ın onun yanına geldiğini ve kendisini manevi bir ameliyattan geçirdiğini, yani kalbini çıkarıp zemzem suyuyla yıkadığını, ona iman doldurduğunu okuduk. Bu hadisler, bu manevi ameliyatın onun küçüklüğünde yapıldığını ve peygamberlikten önce yapıldığını ifade etmektedir. Tabi'in ravisi Şerik'in Enes İbni Malik'ten rivayet ettiği bu hadiste de peygamberlikten önce ifadesi geçmektedir. Yani Efendimizin göğsünün yarılması olayının peygamberlikten önce olduğu ifadesi geçmektedir. Vel İsra'u bil icma'i kâne ba'del meb'as. İsra ve Miraç olayı da alimlerin görüş birliği ettiği üzere peygamberlikten sonra meydana gelmiş. Yani göğsünün yarılması olayı peygamberlikten önce olmuş. Miraç olayı ise peygamberlikten sonra olmuş. Peygamberlikten ne kadar sonra olmuştur? İşte bu biraz farklı rivayetler var. Yani 1,5 sene diyen var. Hicretten 1,5 sene, yani peygamberlikten 1,5 sene sonra diyen var. Hicretten 1,5 sene önce diyenler var. Vel İsra'u bil icma, evet, kâne ba'del mebas. İsra Miraç olayı peygamberlikten sonra meydana gelmiştir. Fehaza kulluhu yuvehhinu ma veka fi rivayeti Enes'in ma enne Enes'en kad beyyene min gayri tariqin ennehu innema ravahu an gayrihi ve ennehu lem yesma'ahu minen nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem fekale merraten an Malik ibni Sasat'ı. Peki bütün bu okuduğumuz durumlar neyi gösteriyor? Velimiz bunu anlatıyor. Diyor ki, tabi'in alimi Şerik'in ashab-ı kiramdan olan Hazreti Enes'ten rivayet ettiği hadisin içinde bir takım fazlalıklar barındıran hadisin zayıf olduğunu gösteriyor. Yani sahih hadislerde bulunmayan,
bir takım fazlalıklara ihtiva eden hadisin zayıf olduğunu gösteriyor. Zaten Enes radıyallahu anh da birçok tarihten, birçok yoldan gelen rivayetlerinde şunu söylüyor. Miraç hadisini ben Peygamber aleyhisselamdan bizzat duymadım diyor. Hatta açıkça ben bu hadisi Malik İbni Sa'sa'dan duydum diyor. Sevgili kardeşlerim, Enes radıyallahu anh Medineli. Miraç ne zaman olduydu? Tekrar söyleyelim. Hicretten önce. Efendimiz Medine'ye geldi. Enes 9 yaşında veya 10 yaşında. Annesi getirdi onu Peygamber Efendimiz'e teslim etti. Enes daha önce olan, yani Mekke'de iken olan olayı görebilir mi? Elbette göremez. Birinden duymuştur. Zaten söylemiş, ben filandan duydu diyor. Bu bir. İkincisi, şunu unutmayın sevgili kardeşim. Ashab-ı kiram rivayet ettikleri her hadisi Peygamber Efendimiz'den bizzat duymamıştır. Olur mu? Herkesin işi var, gücü var. Hazreti Ömer ne yapardı? Komşusuyla nöbetleşe Peygamber Efendimiz'in yanında kalırdı. Değil mi? Bir gün komşusu Efendimiz'in yanında kalır. Hazreti Ömer gider, işini yapardı, ticaret ile meşgul oluyordu. Ertesi gün Hazreti Ömer Peygamber Efendimiz'in yanında kalır, komşusu gider işini yapardı. Akşam bir araya gelirler, o gün ne olduysa onu birbirlerine anlatırlardı yani. Efendimiz bugün şöyle buyurdu, bugün şöyle bir ayet-i kerime nazil oldu filan gibisinde. Onun için ashab-ı kiram rivayet ettiği hadisleri herkes bizzat Peygamberimizden duymamıştır. Birbirlerinden duymuşlardır. Biz şunu biliyoruz ki ashab-ı kiram yalan söylemez. Ashab-ı kiram devrinde yalan yoktu. Yalan diye bir şey yoktu o zaman. Münafıklar bile yalan söyleyemiyorlardı Efendimiz'e. Bugün şöyle söyledi diye yalan söyleyemiyorlardı. Neden? Foyaları meydana çıkardı. Çünkü Peygamber Efendimiz onların söyledikleri yalanları açıklıyordu. Onun için benim yalanım meydana çıkar diye Efendimiz'e yalan isnat edemiyorlardı. Başka yalanları var, birbirleri hakkında yalanları var. Efendimiz hakkında şöyle buyurdu, şöyle yaptı diye yalan söyleyemiyorlar. Demek ki ashab-ı kiram birbirinden hadis rivayet etmiştir. Ve birbirlerini de sormamışlardır. Bunu kimden duydum, ne zaman duydum dememişlerdir. Çünkü ashab arasında yalancılık diye bir şey yoktur. Yalancılık daha sonra başlamıştır. Efendimiz'den sonra başlamıştır. Onun için biz deriz ki ashab-ı kiram uduldür. Bu bir hadis terimi. Yani adaletli kişilerdir. Adil insanlardır, yalan söylemez. Bunu kulağınızın bir tarafında tutun lütfen. Lefî kitâb-ı Müslim, İmam Müslim'in sahihinde, Sahih-i Müslim'inde şöyle geçiyor. لَعَلَّهُ عَنْ مَالِكِ بْنِ سَعْسَعَةَ عَلَشَّكْ Hazreti Enes, Sahih-i Müslim'deki rivayette şüpheli bir ifade kullanmış. Herhalde Malik İbni Sa'sa'dan duydum demiştir. Yani kimden duyduğunu hatırlayamamış. Herhalde ben Malik İbni Sa'sa'dan duydum demiştir. Ve kâle merreten kâne Ebu Zerrin yuhaddisu. Hazreti Enes bir defasında da bu hadisi Ebu Zer el-Gıfari'den duyup rivayet ettiğini söylemiştir. Böyle söylemiştir. Miraç hadisinden bahsediyoruz. Evet, böylece dersimizi de burada bitirmiş oluyoruz sevgili kardeşler. İnşallah daha sonraki derste devam ederiz. Yüce Rabbim hepimizden razı olsun. Bizleri de Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin şefaatine nail eylesin. Amin ve elhamdülillahi rabbil alemin el-Fatih.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Kamu spotu.
2: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
3: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
4: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
5: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
4: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
6: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Kamu spotu.
7: Sehl bin Sa'd radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem içecek bir şey getirilmişti. Ondan içti. Bu sırada sağında bir genç ve solunda da ihtiyarlar oturuyordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gence elindeki içecek kabını göstererek "Bunu büyüklere verebilir miyim?" diye sordu. Genç, "Hayır, vallahi olmaz ya Resulallah. Sizin peşinizden aynı kaptan içme imtiyazını kimseye veremem." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de kabı gencin eline verdi. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem gece kalkar ve ayakları şişinceye kadar namaz kılardı. Bir seferinde, "Ya Resulallah, niçin böyle yapıyorsun? Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışlamıştır." dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. "Ben şükreden bir kul olmayı isteyemez miyim?" Cabir radıyallahu anh şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bayram gününde namaza gidip gelirken farklı yollar kullanırdı. İbn Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. O gün cehennem her birini 70.000 meleğin çektiği 70.000 yularla bağlı olarak getirilir.

Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hutbe irad ederken gözleri kızarır, sesi yükselir ve "Düşman yağma etmek için sabah ve akşam geliyor, kendinizi koruyun" diye ordusuna seslenen kumandan gibi hiddeti artar ve şehadet parmağıyla orta parmağını birleştirerek "Ben peygamber olarak gönderildim. Kıyametle aram işte şu iki parmak gibi yakındır" buyururdu. Sonra da "Sözlerin en hayırlısı Allah'ın

kitabıdır. Yolların en hayırlısı ise Muhammed'in yoludur. İşlerin en kötüleri sonradan uydurulan şeylerdir. Her bid'at dalalettir derdi. En sonra da ben her bir mümine kendisinden daha yakınım. Haklarını daha çok korurum. Bir kimse mal bırakırsa yakınlarına aittir. Borç ve bakıma muhtaç yakınlarını bırakacak olursa onları üstlenmek benim görevimdir derdi.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Selime oğulları mescide yakın bir yere taşınmak istediler. Bunu haber alan Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem onlara, "Mescide yakın bir yere taşınmak istediğinizi duydum, öyle mi?" dedi. "Evet ya Resulallah, bunu istemiştik," dediler. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey Selime oğulları, kendi mahallenizde oturun. Atacağınız adımlarınızın sevabı yazılsın," dedi. Ve bu sözünü iki defa tekrarladı.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Hediyeyi hediye olduğu sürece alma. Borç karşılığında bir rüşvete dönüşünce onu sakın almayın.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mastata'at. A'udu bike min şerri ma sana'at. Abu'u leke bi ni'metike aley. Ve abu'u bi zenbi. Faghfir li. فَإِنَّهُ لَا يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ.
2: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. Senden başka hiçbir ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiğince ezelde sana verdiğim sözü tutuyorum. Yaptıklarımın şerrinden sana sığınıyorum. Bana verdiğin nimetleri de günahımı da itiraf ediyorum. Beni bağışla. Zira günahları senden başka kimse affedemez.

0: Hüsnü Hal. İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani. Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hasta bir bedevinin halini sormak için yanına girdi. Hasta ziyaretlerinde her zaman söylediği gibi, "Geçmiş olsun, hastalığınız günahlarınıza kefarettir inşallah" buyurdu. Ebu Said'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennette Tuğba denilen bir ağaç vardır ki idmanlı seri bir ata binen mahir bir süvari 100 sene onun gölgesinde gider de yine onun dışına çıkamaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Ameller her pazartesi ve perşembe günleri Allah'a arz olunur. Kardeşiyle arasında kin ve düşmanlık bulunan kimse hariç, Allah kendisine şirk koşmayan herkesi bağışlar. Meleklere birbiriyle barışıncaya kadar o ikisini terk ediniz buyurur.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde oruç tutar ve o günlerde oruç tutmayı emreder.

0: Cabir'in radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Gecede bir an vardır. Müslüman o ana rastlar da dünya ve ahirete dair Allah Teala'dan hayır dilerse Allah ona dilediğini verir. Bu durum her gece böyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Ben evimde Resulullah'ı sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederken işittim. Allah'ım.

ümmetimin yönetimiyle ilgili bir görev üstlenip de onları sıkıntı ve meşakkate düşürene sen de sıkıntı ver. Ümmetimin yönetimini üstlenip de onlara kolaylık gösteren, onları rahatlık ve refaha kavuşturana sen de kolaylık göster.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiği üzere Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir adam çölde giderken bulut tarafından filancanın bahçesini sula diye bir ses işitir. Sonra bulut oradan ayrılır ve harre denilen yere suyunu boşaltır. Derken su yollarından biri o suyun hepsini toplar. Adam suyu takip eder. Bu sırada bahçesinde bulunan bir adamın çapasıyla o suyu öteye beriye çevirdiğini görür ve "Ey Allah'ın kulu, senin ismin nedir?" diye sorar. Adam "Filancayım" der ve buluttan işittiği ismi söyler. Sonra da ona "Ey Allah'ın kulu, benim ismimi niye soruyorsun?" der. O da "Ben şu suyu yağdıran buluttan adını anarak filancanın bahçesini sula diye bir ses duydum da onun için soruyorum. Sen bu lütfa ne ile mazhar oldun?" diye sorar. Adam da "Madem ki soruyorsun söyleyeyim. Bahçeden çıkan mahsulün üçte birini tasadduk eder, üçte birini aile efradımla kendim yerim. Üçte birini ise tohumluk yaparım." der.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum. Kadın eğe kemiği gibi kırılgan yaratılmıştır. Eğe kemiğinin en eğri tarafı üst kısmıdır. Onu düzeltmek istersen kırarsın. Buna kalkışmazsan o halinde devam eder. Kadınlara iyi davranmanızı tavsiye ediyorum.''

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kalbinde zerre kadar kibir bulunan kimse cennete giremez buyurdu. Sahabilerden biri, ya Resulallah, insan elbisesinin ve ayakkabısının güzel olmasından hoşlanır dedi. Resulullah da, Allah güzeldir, güzeli sever. Kibir ise hakkı kabul etmemek ve insanları küçümsemektir buyurdu.

Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem kızının ölmek üzere olan oğlunu getirdiler. Hazreti Peygamber'in gözleri yaşla doldu. Bunun üzerine Sa'd, "Bu ne hal ya Resulallah?" dedi. Resulullah, "Bu Allah Teala'nın kullarının kalplerine koyduğu rahmettir. Allah ancak merhametli kullarına merhamet eder." buyurdu.

0: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki iman etmedikçe cennete giremezsiniz. Ve birbirinizi sevmedikçe de iman etmiş olmazsınız. Size yaptığınız zaman birbirinize olan sevginizi arttıracak bir şey söyleyeyim mi? Aranızda selamı yayın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Selman'ın radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Sınırda bir gün bir gece nöbet tutmak, gündüzleri oruçla, geceleri ibadetle geçirilen bir aydan daha hayırlıdır. Bu kişi vazife başında ölürse kendisine öteden beri yapmakta olduğu amellerinin sevabı verilir. Şehitlerde olduğu gibi rızkı devam eder ve kabir meleklerinin sorgusundan kurtulur. İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazının birinci rekatında Bakara suresindeki "Deyin ki biz Allah'a ve ondan bize indirilene inandık" mealindeki ayeti, ikincisinde ise "Biz Allah'a inandık, bizim şüphesiz Müslüman olduğumuza şahit ol" mealindeki ayeti okurdu.

Sa'd bin Ebu Vakkas'ın radıyallahu anh naklettiğine göre, kendisi bir gün Resulullah'la birlikte bir kadının yanına geldi. Kadının önünde tesbihin sayısını tespit için çekirdek veya çakıl taşları vardı. Bunun üzerine ona, "Sana bundan daha kolay, daha üstün bir şey söyleyeyim mi?" dedi. "Evet ey Allah'ın Resulü" deyince Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Gökyüzünde yarattığı varlıklar adedince Allah'ı tesbih ederim. Yeryüzündeki mahlukatın sayısınca Allah'ı yüceltirim. Yerle gök arasındakilerin sayısınca Allah'ı tensih ederim. Şimdiye kadar yarattığı ve bundan sonra yaratacakları sayısınca Allah'ı tesbih ederim" dersin. İmran bin Hüseyin'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem babam Hüseyin'e dua etmesi için şu iki cümleyi öğretmişti. "Allah'ım, bana doğru yolda olmayı ilham et ve beni nefsimin şerrinden koru." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Cuma'nın faziletini anlatırken, "Cuma gününde öyle bir an vardır ki bir Müslüman bu vakitte namaz kılıyor olur da Allah'tan bir şey dilerse Allah ona dilediğini verir" buyurdu. Ve eliyle de bu vaktin kısa bir zaman olduğuna işaret etti.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.
2: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin el-emin. Rabbena atina min ladunka rahmeten ve hayyi lana min emrina rashada. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, İmam Nevevi'nin Riyazus Salihin adlı eserinden hadisler okumaya devam ediyoruz. Bulunduğumuz bölüm Allah'tan korkmak bölümü. Sıradaki hadisimiz 408 nolu hadis. وَعَنْ عَدِي بْنِ حَاتِمٍ Adi bin Hatim'den radıyallahu anhu, Allah Azze ve Celle kendisinden razı olsun. قَالَ dedi ki, قَالَ رَسُولُ اللّٰهِ صَلَّ اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki, مَا مِنْكُمْ مِنْ اَحَدٍ Sizden hiç kimse yok ki, اِلَّا سَيُكَلِّمُهُ رَبُّهُ İlla ki Rabbi onunla konuşacak. لَيْسَ بَيْنَهُ وَبَيْنَهُ تَرْجُمَانٌ Kendisiyle Allah arasında hiçbir tercüman olmayacak. فَيَنْظُرُ اَيْمَنَ مِنْهُ Kişi sağına doğru bakar. فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمَ Fakat önden gönderdikleri dışında hiçbir şey görmez. Yani sadece dünya hayatındayken ahirete gönderdiği amelleri. وَيَنْظُرُ اَشْأَمَ مِنْهُ Bu kez soluna bakar. فَلَا يَرَى اِلَّا مَا قَدَّمَ Orada da yine amellerini görür, dünyadan yapıp ettiklerini, önden ahirete gönderdiklerini görür. Bizler dünyada yaşarken her bir amelimizi önden gönderiyoruz. Adeta post alıyoruz, hesap vereceğimiz güne doğru bunlar kayıtlanıyor. Cenab-ı Hak buyurdu ki, اِنَّا كُنَّا نَسْتَنْسِخُ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ Biz sizin yapıp ettiğiniz işlerin birer nüshasını alıyorduk. Amelin nüshası alınıyormuş. Yani kaydı değil, görüntüsü değil, sesi değil, kendisi kopyalanıyor. Demek ki üç boyut, hatta zaman boyutuyla birlikte, hatta içe bakan niyet boyutlarıyla birlikte taslaman birer kopyası alınıyormuş. Ve bunlar bildiğiniz somut gerçeklikler olarak kişinin sağına soluna sıralanırlar. Koca bir ömürdeki ameller. Öyle film şeridindeki gibi sadece gölgeler değil, amelin kendisi somut varlıklarıyla kişinin sağına ve soluna getirilirler. Kişi de Allah'ın huzurunda, kaç boyutlu bir ortamsa burası, kişinin yaşadığı uzay zaman kopyalanıp ameller olarak dizilmiş, baktığında sağ tarafta kendisini görüyor. Yapıp ettiklerini görüyor. Belli ki iyi amellerini sağında, kötü amellerini de solunda görüyor. Ama sadece amelleri var. Allah'ın Resulü'nün bu tanımlamasında belli ki vermek istediği mesaj, huzur-u ilahiye çıktığında amellerinle çıkacaksın. Yanında sana yardım edecek, destek verecek, omuz verecek, kopya verecek ve benzeri. Kimseleri bulamayacaksın. Sadece amellerin. Sağına baksan öyle, soluna baksan öyle. Önüne baktığında وَيَنْظُرُ بَيْنَ يَدَيْهِ Allah'ın Resulü buyurdu ki önüne baktığında فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ تِلْقَ اَوَجِهِ Nar yani ateş yani cehennem. Cehennemden başkasını görmez. Ateş tam bakışın istikametinde karşısında durmaktadır. Bu esnada kul Cenab-ı Hak ile konuşmak üzere huzura alınmıştır ve yapayalnızdır. Ayette geçtiği üzere وَلَقَدْ جِئْتُمُونَ فُرَادَ, bize tek tek geleceksiniz, fert fert, yapayalnız. كَمَا خَلَقْنَاكُمْ اَوَّلَ مَرَّ, ilk defasında biz sizi yarattığımızda nasıl tek başınıza yalnız yarattık, huzurumuza döndüğünüzde de yine tek başınıza yalnız geleceksiniz. Nitekim başka bir rivayette Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu büyük buluşmayı kulun Rabbine yakınlaştırılması. O kadar kul Rabbine yakınlaşır ki Cenab-ı Hak'la o, sadece ikisi. Allah Azze ve Celle kuluna şu günahını biliyor musun? Yudnel mu'minu min rabbihi. Kul Rabbine o kadar yaklaştırılır ki Cenab-ı Hak ona feyukarriruhu bizunubihi. Şu günahı işledin sen. Tarifu zembekeze. Şu öteki günahı da hatırlıyorsun değil mi? Kul arifu ya Rabbi. Biliyorum ya Rabbi. Arifu biliyorum ya Rabbi. Gibi böyle konuşmalar olur. Eğer kulu Allah Azze ve Celle bağışlayacaksa, nitekim o tövbe etmiş, bunlardan vazgeçmiş, daha dünyadayken bunların silinmesi için girişimlerde bulunmuş kimse ise şayet Cenab-ı Hak ona feyekulu setertuha fiddunya, dünyada bunları setrettim yani örttüm, ve agfiruha lekel yevm, ve bugün senin için bunları mağfiret ediyorum, bağışlıyorum diye. Kulla Allah Azze ve Celle arasında olup biten birebir görüşme. Bu hadiste okuduğumuz da ondan farklı değil. Kulların Cenab-ı Hakk'a teker teker hesap vermek üzere çağrıldıkları, kimilerine kitapları sağ tarafından verildiği, kimilerine kitaplarının sol tarafından verildiği, nitekim o kitabın öncülüğünde huzura çağrılırlar. Cenab-ı Hak dedi ki يَوْمَ نَدْعُوا كُلَّ اُنَاسٍ بِاِمَامِهِمْ, biz o gün bütün insanları kitapları üzere çağırırız. Ve bu kitap üzere kul Allah'ın huzuruna getirilir. Cenab-ı Hak onunla konuşur. Hazreti Ayşe rivayetinde kolay hesap göreceklerin anlatıldığı ifadede Resulullah buyurdu ki Allah ona amellerini gösterir. Şunu da yapmışsın, bunu da yapmışsın, bunu da yaptın. O kadar ki kul helak olacağını sanır. Şayet tövbekar bir kul ise bu, Cenab-ı Hak ona bak bu günahlarını bağışladım, sildim kitabından diye mağfiretini yaşatınca, işte kul sevinçle o mahşeri kalabalığın arasına dönerek ha umukra'u kitabiye, işte benim kitabım, alın okuyun bakalım diye gururla, mutlulukla, sevinçle döner ve kitabını iftiharla insanlara göstermek ister. Allah'ın Resulü böyle neticelenen bir muhasebeye işte bu kolay hesaptır buyurdu. فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَس۪يرًا ayetindeki gibi. Ama zor hesap o başka. Cenab-ı Hak günahlarını ona gösterdikten sonra neden yaptın, nasıl yaparsın, niçin yaptın gibi sorulara geçerse işte o artık azap demektir. Men yuhaseb yuazzab buyurdular. Salat ve selam üzerine olsun. Kim hesaba çekilirse azaba çekilir. Dolayısıyla bu sahne sorgu sahnesine dönüşmeksizin kulun dünyadan Cenab-ı Hakk'a yakardığı, yalvardığı mağfiret dileğiyle, tövbesiyle güzel bir neticeye bağlanmışsa, günahlarına rağmen burada da hoş neticelenir, kul mağfiret edilir, bağışlanır ve cennetle sonuçlanan bir akıbeti olur, bir geleceği olur, hem de sonsuz ve bitimsiz. Ama kul kötüden daha kötüye, ondan da daha kötüye doğru ısrarla ve inatla yol almış. Hak Teâlâ'yı hayatında göz ardı etmiş. Günahlarla yetinmemiş, baş kaldırmış. Rabbini yok sayıp reddetmiş. Allah'ın ona bahşettiği akletmeye rağmen hayatı yokluğun neticesindeki ve yokluğa mahkum bir süreç olarak görmüş, hiçten geldiğini ve hiç olacağını akletmesine rağmen savunmaya kalkmış ve böyle bir felsefe geliştirip sorumsuz bir hayat yaşamış olan kimseler, Yaradan'ı yok sayan kafir dediğimiz, yok sayan demek, bildiği ve anladığı ve akletmesiyle kestirdiği halde sahibini hep göz ardı ederek yaşamış kimseler. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَانِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا. Cenab-ı Hak böylelerine bir de şeytan eşleştirmiş. Yaradan'ı görmezden gelenler, bilmezden gelenler artık şeytan eşliğinde hayatlarını kötüden daha kötüye doğru ilerletirler. Böyleleri huzur-u ilahide o kötü amelleriyle dolu bir platform üzere Cenab-ı Hakk'a hesap vermeye çağrılırlar. Karşıda cehennemin görüldüğü o korkunç sahnede kişinin amelden gayrı bir ümidinin olamayacağını tarif ettiği Resulullah'ın bu anlatımı nasıl tamamlanıyor dersiniz? Elbette ki ibret ile, elbette ki mesaj ile. O yüzden olayı buraya kadar anlatınca Allah'ın Resulü buyurdu ki, sağına bakar amelinden gayrısını görmez. Soluna bakar amelinden gayrısını görmez. Karşıda cehennem onu beklemektedir. فَلَا يَرَى اِلَّا النَّارَ تِلْقَاءَ وَجِهِ. Cehennemle mi sonlanacak acaba akıbetim? Bu korkunç sahneyi betimlemişken Allah'ın Resulü buyurdu ki فَتَّقُ النَّارِ. Dolayısıyla indi sizler ateşe karşı tedbir almaya bakın. Sakının, kendinizi korumaya çalışın. Amellerinizle, çabalarınızla, gayretlerinizle ve harcamalarınızla Allah yolunda. Elinizde yoksa bile en basitinden وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ, bir hurmanın bir parçasıyla bile olsa, yani bir hurmanın bir kenarını şöyle parçalayıp pay ettiniz ve onu ihtiyaç sahibi bir kimseyle paylaştınız. Bu kadarcık dahi olsa, yapabileceğinizin en azı buysa şayet tabii, ama olsun, bunu da yapın, ateşe karşı aranızda o gün bir bariyer oluştursun. فَتَّقُ النَّارَ وَلَوْ بِشِقِّ تَمْرَةٍ. Ateşe karşı korunma refleksiyle dünyada infak edebilmek. Resulullah'ın birini diğeriyle ilişkilendirdiği bu hususa bakar mısınız? İmam Nevevi'nin Allah'a dair korkumuzu, onun bizi tehdit ettiği azabı gündemimizde tutarak, ahirete yönelik olarak Cenab-ı Hakk'ın bize bahşettiği imkanları ihtiyaçlı kimselerle paylaşabilmemizi sağlıyoruz. Bu yöndeki duygularımızı cimrilik gibi, haset gibi yönetebilmek adına ahirette Allah'ın huzurunda kalacağımız cehennemin kıyısındaki o korkunç sahne bugünden bizim tasarruflarımızda etkili olacaktır. Okuduğumuz bu rivayeti hem İmam Buhari sahihini almış, hem İmam Müslim sahihini almış. Diyanet radyolarının değerli dinleyicileri, bugün de hadis sohbeti programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşmak ümidi ve dileğiyle. Allah'a emanet olunuz efendim.
1: Hadis sohbetleri. Hazırlayan ve sunan Profesör Doktor Halis Aydemir.

Ziyad bin Haris, Yemen'in Suda kabilesindendi. Resulullah'a gelerek biat etmiş, Hazreti Peygamber'in kendi kabilesine karşı savaşmak üzere bir ordu göndermek istediğini öğrenmişti. Ordunun gönderilmesine mani olmak amacıyla, "Ey Allah'ın Resulü, orduyu geri çevirirseniz ben onların hem Müslüman olmalarını hem de size itaat etmelerini sağlayabilirim," dedi. Hazreti Peygamber onun bu isteğini kabul etti. O da derhal akrabalarına bir mektup yazdı. Bir süre sonra kabilesinden Medine'ye bir heyet geldi. Müslüman olduklarını ve itaat edeceklerini belirterek selam verdiler. Hazreti Peygamber Ziyad bin Haris'in bu girişiminden memnun bir şekilde, "Ey Ziyad, Suda kabilesinde sözü dinlenen biri olduğunu anlaşılıyor," diye iltifat etti. "Allah onlara hidayeti nasip etti ve iyilikte bulundu," cevabını verdi Ziyad tevazu içinde. Onun bu tavrını daha da beğenen Hazreti Peygamber, "Seni onların başına yönetici yapayım mı?" diye sordu. "Evet, beni onların yöneticisi yap," dedi Ziyad memnuniyetle. Bunun üzerine Allah Resulü onu yönetici olarak tayin ettiğini bildirdi ve bunu yazıyla kayıt altına aldı. Ziyad, Peygamber Efendimiz'den kabilesinden alınan zekattan kendisi için pay istedi. Bu teklifi de kabul edildi. Derken bir yerde konakladılar. Orada bir şahıs gelerek Allah Resulü'nden bir şeyler istedi. Kutlu Nebi de, "Kim muhtaç olmadığı halde insanlardan bir şey isterse, aldığı şey ona baş ve karın ağrısı yapar," buyurdu. Bu defa o şahıs, "Öyleyse bana zekattan ver," deyince Peygamberimiz, "Allah zekatların kimlere verileceği hususunda ne bir peygambere ne de bir başkasına yetki verdi ve bizzat kendisi onları 8 kısma ayırdı. Eğer sen onlardan birisiysen vereyim," buyurdu. Resulullah'la bu şahıs arasındaki konuşmayı işiten ve maddi durumu iyi olan Ziyad, duyduğu bu sözlerden çok etkilendi. Düşündü, taşındı ve sabah olunca Allah Resulü'nün yanına varıp hem yöneticilikten hem de zekat almaktan vazgeçtiğini belirtti. İbni Ömer anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem

0: ve birlikteydim. Ensardan bir adam gelerek Hazreti Peygamber'e selam verdi, sonra şöyle dedi: "Ey Allah'ın Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, müminlerin hangisi daha faziletlidir?" Efendimiz, "Ahlak bakımından en güzel olanları" buyurdu. Sonra adam, "Müminlerin hangisi daha akıllıdır?" diye sordu. Hazreti Peygamber, "Ölümü en çok hatırlayanları ve ölümden sonrası için en güzel şekilde hazırlananları, işte onlar en akıllı olanlardır" diyerek cevap verdi.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gen vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
5: Hadislerin Hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir gün Ali'nin oğlu Hasan'ı radıyallahu anhüma öptü. O sırada yanında bulunan Akra bin Habis, "Benim 10 çocuğum var. Onlardan hiçbirisini öpmüş değilim," dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ona hayretle baktı ve "Merhamet etmeyene merhamet edilmez," buyurdu.

İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Cebrail'e "Bizi niçin daha çok ziyaret etmiyorsun?" dedi. Bunun üzerine "Biz ancak Rabbinin emriyle ineriz. Önümüzdekiler, arkamızdakiler ve bunlar arasındakiler hep O'nundur." mealindeki ayet nazil oldu.

Ka'b bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir koyun sürüsüne salıverilen iki aç kurdun verdiği zarar, servet ve mevki düşkünü bir adamın inancına verdiği zarardan daha büyük değildir.

Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İyi rüya, bir rivayete göre güzel rüya Allah'tandır. Kötü rüya şeytandandır. Bir kimse hoşuna gitmeyecek bir rüya görürse sol tarafına 3 defa üflesin ve şeytandan Allah'a sığınsın. Zaten o rüya kendisine bir zarar vermez.''

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman olup da kendisine yetecek kadar rızık verilen ve Allah'ın kendisine verdiğine kanaat eden kimse muhakkak kurtulmuştur.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Şairlerin söylediği en doğru söz Lebid'in şu sözüdür. İyi bilin ki Allah'tan başka her şey yok olmaya mahkumdur.

0: Peygamberimizin hayatından bugüne bize düşen payı almak için onun yaşadığı olayları içinde bulunduğumuz zamana taşımaya ve asr-ı saadetle günümüz arasında bir köprü kurmaya mecburuz. Peygamber Efendimizin rol modelliğini anlamak ve anlatmak için Fatih Mehmet Karaca'nın hazırlayıp sunduğu Peygamberimiz ve Hayat, Cumartesi ve Pazar günleri saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müminin onurunu korumak amacıyla yaptıkları kendisi için bir sadakadır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: İbn Ömer'den radıyallahu an nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah için size sığınan kimseyi koruyun. Allah için bir şey isteyene verin. Davet edenin davetine katılın. Size bir iyilik yapana onun benzeriyle karşılığını verin. Eğer benzeriyle karşılık vermeye gücünüz yetmezse, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre, onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse, Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse, Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur, en büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur, o tektir, ortağı yoktur dendiğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, mülk onundur, hamd onadır dediğinde, Allah Teala benden başka ilah yoktur, mülk benimdir, hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur, kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde, Allah benden başka ilah yoktur, ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla, bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Cündep bin Abdullah'tan rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir adam, vallahi Allah filanı bağışlamaz dedi. Bunun üzerine aziz ve celil olan Allah, filanı bağışlamayacağıma dair benim üzerime yemin eden de kim oluyor? İşte ben o adamı bağışladım ve haddini aştığın için senin amelini de boşa çıkardım buyurdu. Ebu Said el-Hudri'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sabah vakti girmeden evvel vitir namazınızı kılın. Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kabrimi bayram yerine çevirmeyin. Bana salavat getirin, nerede olursanız olun, salat ve selamlarınız bana ulaşır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu'l-Velid Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Zorluk ve kolaylık zamanlarda, neşeli ve kederli zamanlarda söz dinleyip boyun eğmeye ve başkalarını bize tercih etse de sabretmeye, elimizde bulunan kesin delillere göre açık küfür sayılan bir şey görmedikçe iş başındakilerin işlerine karışmamaya, nerede olursak olalım kimsenin kınamasından çekinmeyerek hakikati söyleyeceğimize dair Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem bağlılık sözü verdik. Ebu Eyyub Halid bin Zeyd el-Ensari radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam, "Ya Resulallah, cennete girmeme sebep olacak ve beni cehennemden uzaklaştıracak bir amel söyle," dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a ibadet et ve ona hiçbir şeyi ortak koşma. Namaz kıl, zekat ver, akrabalık ilişkilerini gözet," buyurdu.

Allah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Üç şey ölünün ardından mezara kadar gider. Ailesi, malı ve ameli. Bunlardan ikisi döner, birisi kalır. Dönenler ailesi ve malıdır. Kalan ise amelidir. Zeyd bin Erkam radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize bir konuşma yaptı. Allah'a hamdü sena ettikten sonra öğütler verdi. Bazı hatırlatmalarda bulundu ve şöyle dedi. Ey insanlar! Biliyorsunuz ki ben ancak bir beşerim. Rabbimin elçisinin, ölüm meleğinin geleceği ve benim de ona icabet edeceğim zaman yaklaştı. Size iki şey bırakıyorum. Birincisi, nur ve hidayet kaynağı olan Allah'ın kitabıdır. Onunla amel edin ve ona sımsıkı sarılın buyurarak Allah'ın kitabına uymaya teşvik etti. Sonra ikincisi ehli beytimdir. Ailem konusunda da size Allah'ı hatırlatıyorum dedi. Ömer bin Ebu Seleme radıyallahu anh anlatıyor. Ben Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem himayesinde yetişen bir çocuktum. Yemek yerken elim kabın her tarafında dolaşırdı. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, oğlum, besmele çek, sağ elinle ve kendi önünden ye buyurdu.

0: Cabir radıyallahu anh anlatıyor. Uhud savaşının yaşandığı gün bir adam, Allah uğrunda savaşıp öldürülürsem benim yerim neresedir diye Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem sordu. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem de cennettir dedi. Adam elindeki hurmaları hemen yere attı, sonra savaştı ve şehit düştü.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
3: وَمَنْ يَسْتَعْفِفْ يُعِفَّهُ اللّٰهُ وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللّٰهُ وَمَنْ يَتَصَبَّرْ يُصَبِّرْهُ اللّٰهُ وَمَا اُعْطِيَ أَحَدٌ عَطَاءً خَيْرًا وَاَوْسَعَ مِنَ الصَّبْرِ
2: Kim dilenmekten çekinir, iffetli davranırsa, Allah onun iffetini artırır. Kim tok gözlü olmak isterse, Allah onu başkalarına muhtaç olmaktan kurtarır. Kim de sabretmeye gayret ederse, Allah ona sabır verir. Hiç kimseye sabırdan daha hayırlı ve büyük bir lütufta bulunulmamıştır. Allah Teala bazı insanlara dünya nimetlerini daha bol vermiş, onları mallarıyla sınamayı dilemiştir. Zenginlerin mallarında ihtiyaç sahiplerinin de hakkı vardır. Ve muhtaç kimseler bazen kendilerinden daha iyi durumda olanlardan yardım talep edebilirler. Sevgili Peygamberimiz, isteyenlere küçük de olsa bir şeyler verilmesini tavsiye etmiştir. Yarım hurmayla da olsa, fakiri boş olarak geri çevirme. Alın teriyle geçinme imkanı varken, dilencilik yapmak ve bunu bir mesleğe dönüştürmek, İslam'ın onaylamadığı bir davranıştır. Özellikle geçimini temin etmekle sorumlu olduğu çocuğunu dilendirmenin vebali daha büyüktür. Bu hem çocuğu istismar etmektir hem de onların eğitim hakkını elinden almaktır. İnsan için sadece çalıştığının karşılığı olduğunu, tüm canlıları rızıklandıracağını haber veren Rabbimiz, tembellik edip başkasından yardım istenmesini hoş karşılamaz. Çok ısrar edip karşısındakini vermek zorunda bırakmaksa zulümdür. Sevgili Peygamberimiz, verince öven, vermeyince yeren, dilencilik yapan ve bu konuda ısrarcı olan kişileri Allah'ın sevmediğini belirtir. Kişinin iplerini alıp dağa gitmesi, oradan sırtında bir deste odun getirip satması, onun için insanlara gidip dilenmesinden daha hayırlıdır. İnsanlar istediğini verseler de, vermeseler de buyuran Allah Resulü, insanların içinde bulundukları şartlara göre mutlaka bir gelir elde edeceklerine işaret eder. Bu konuda sahabe de bizlere örnektir. Her şeyini Mekke'de bırakarak inancı uğruna Medine'ye hicret eden Müslümanlardan Abdurrahman bin Avf, Medine'deki Ensar kardeşlerinden bir şey istememiş, rızkını kazanmak için eline aldığı iple pazara gidip çalışmaya başlamış ve kısa bir süre sonra Medine'nin zenginlerinden biri olmuştur. Zira o, Peygamberimizden, veren el, alan elden daha hayırlıdır ilkesini öğrenmiş ve hayatına aktarmıştır. 40 hadiste sosyal hayat.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Alışverişte yemin malın satışını artırır. Kazancın bereketini ise götürür. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ne dersiniz? Kapısının önünde bir nehir bulunan kimse o nehirde günde 5 defa yıkansa bedeninde kirden eser kalır mı dedi. Sahabiler hiçbir eser kalmaz diye cevap verdiler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem işte 5 vakit namaz da buna benzer. Allah 5 vakit namaz sayesinde günahları siler buyurdu. Büreyde'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam'dan uzağım diye yemin eden kimse eğer yemininde yalancıysa o dediği gibidir. Eğer doğru söylemişse o kimse İslam'a sağlamca geri dönemez. Osman bin Affan'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sizin en hayırlınız Kur'an'ı öğrenen ve öğretendir buyurdu. Ukbe bin Amir'den radıyallahu an rivayet olunduğuna göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin müminin kardeşidir. Dolayısıyla bir mümine kardeşinin satışı üzerine satış yapması, bitmiş veya devam eden satışı bozarak alıcı olması, din kardeşinin dünür olduğu bir kadına o vazgeçinceye kadar dünür olması helal olmaz.

Mughire bin Şube kendi evlenme öyküsünü şöyle anlatır. Bir gün Resulullah'ın yanına gelerek evlenmek istediğimi söyledim. Bana, git de evlenmek istediğin kıza bak. Çünkü onu görmen, uyum sağlamanız ve evliliğin devamı için daha uygundur buyurdu. Bunun üzerine Ensardan olan kızın anne ve babasının yanına gittim ve kızlarına talip oldum. Peygamber Efendimizin tavsiyesini onlara söyledim. Bana öyle geliyor ki anne ve babası kızlarını görme teklifimi hoş karşılamadılar. Fakat bu arada talip olduğum kız kendisiyle ilgili konuşmaları işitti ve bana hitaben, "Eğer Resulullah senin bakmana emretmişse bakabilirsin. Aksi takdirde senden rica ediyorum böyle bir şey yapma," dedi. O da bu durumdan endişelenmiş gibiydi. Ben de onu gördüm ve ardından kendisiyle evlendim.

Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'in kendisiyle beraberken farz namazlarla birlikte kıldığı nafile namazları şöyle anlatmaktadır. Resulullah benim evimde öğleden evvel 4 rekat nafile namaz kılar, sonra mescide çıkarak insanlara namaz kıldırır, ardından gelir ve 2 rekat nafile daha kılardı. Cemaate akşam namazını kıldırır, sonra gelir 2 rekat nafile kılardı. Cemaate yatsıyı kıldırır ve yine benim evime gelir 2 rekat nafile kılardı. Geceleyin vitirle beraber olmak üzere 9 rekat namaz kılardı. Bazı geceler namazı ayakta uzun kılar, bazı geceler de oturarak uzun kılardı. Ayakta kılarken okursa, ayakta olduğu halde rükû ve secde ederdi. Otururken okursa, oturduğu halde rükû ve secde ederdi. Sabah namazı vakti girince 2 rekat nafile namaz kılardı.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren Nisan Kumru.
2: Nasreddin Hoca gençlerle sohbetinde Peygamber Efendimiz'in ahlakını anlatmaya devam ediyor. Nasreddin Hoca tebessüm ediyordu. Evet çocuklar, sahabinin biri Peygamber Efendimiz'e gelerek bir deve ister. Peygamber Efendimiz, tamam sana bir deve yavrusu vereyim der. Adam duruma şaşırır, anlayamaz. Ya Resulallah, ben sizden binek hayvanı istiyorum, yavru deveyi ne yapayım der. Allah Resulü'nün verdiği cevapla durum anlaşılır. Her deve bir ana devenin yavrusu değil midir? Sevgili çocuklar, görüldüğü gibi Peygamber Efendimiz bu adama bir latife yapmıştır. Nasreddin Hoca'nın anlattığı olayı dinleyen Asaf sorar. Hocam, Peygamber Efendimiz de şaka yapar mıydı? Nasreddin Hoca gülerek cevap verdi. Ben size şaka yapıyorsam boşuna değil. Eğer Allah Resulü şaka yapmasaydı ben de yapmazdım. Tabii ki sevgili peygamberimiz insanlarla şakalaşır, yer yer oyun oynar, latife ederdi. Ama onun şakaları tamamen doğru olurdu. Peygamberimizin şaka yaptığını gören bir sahabi de Asaf'ın sorduğu gibi sormuştu. Ey Allah'ın Resulü, siz de mi şaka yapıyorsunuz? Evet, ben de şaka yaparım ama sadece hakkı ve doğruyu söylerim. Gerçekten de Allah Resulü tamamen doğru ve ölçülü olmak şartıyla espriler yapar, yapılan latifelere gülerdi. Efendimiz asık suratlı, anlamsız ve donuk bakışlı değil, mütebessimdi çocuklar. Ama çok ve yersiz gülmenin kalbi karartacağını söylerdi. Tebessüm ettiğinde yüzü daha bir nurlanır, dişleri inci tanesi gibi parlardı. Bir şeye sevinince kirpiklerini tatlı tatlı yumardı. Onun nurlu yüzünde hep tebessüm vardı. İnsanları görünce yüzü gülerdi. Müminin mümine tebessümü de bir sadakadır buyururdu. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem şaka yaparken yalana, iftiraya, insanların küçük düşürülmesine ve korkutulmasına da izin vermemiştir. Onun latifeleri nazik olurdu. Kaba saba, utandıran, ahlaka aykırı sözler içermezdi. İnsanlara zarar verici, korkutucu, tehlikeli şakalar yapılmasını uygun görmezdi. Bir gün kendisine de ya zel üzüneyn, yani ey iki kulaklı diye takıldığı Enes'i gördü. Yanında kardeşi Ümeyr vardı. Onu üzgün görünce sordu. Ne oldu Ümeyr, niçin üzgünsün? Yanındakilerden cevap geldi. Sevdiği ve sürekli oynadığı kuşu öldü. Onun için üzgün. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz onu teselli edip üzüntüsünü giderdi. Bir yaşlı kadın Efendimiz'e gelerek dua ister. Ya Resulallah, benim için dua edin, cennete gideyim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bilmiyor musun der, yaşlılar cennete giremez. Yaşlı kadın bu beklemediği cevap karşısında ağlamaklı olur. Onun üzülmesine dayanamayan Allah Resulü tebessüm ederek, sen cennete bu halinle yaşlı olarak değil, genç olarak gireceksin. Kadın bu söz üzerine sevinerek ayrılır. Sevgili çocuklar, size bu konuda anlatacağım pek çok olay var ama şimdilik bir tanesini daha anlatıp diğer konuya geçeyim. Bir kadın Peygamber Efendimiz'e gelir ve ya Resulallah, eşim sizi eve davet ediyor der. Allah Resulü latife yapar. O da kim? Hani şu gözlerinde beyazlık olan adam mı? Kadın şaşırır. Ya Resulallah, benim kocamın gözünde beyazlık yoktur. Resulullah ısrarlıdır. Evet evet, gözlerinde beyazlık vardır. Vallahi gözünde beyazlık yoktur ya Resulallah. Peygamber Efendimiz şöyle der. Hiç gözünde beyazlık olmayan bir insan var mı? Hepimizin gözünde beyazlık vardır. Kadın latifeyi anlar ve tebessüm eder. Nasreddin Hoca sakalını sıvazlayıp sarığını düzelttikten sonra derin bir nefes aldı ve anlatmaya devam etti. Sevgili yavrularım, Peygamber Efendimizin hayattayken en çok dikkat ettiği hususlardan biri de hayvanlara güzel davranmaktır. Hayvanlar, Yüce Rabbimizin bizlere sunduğu en büyük nimet ve ikramlarından biridir. Dünyamızı süsleyen varlıklardır. Bizim yiyecek ve içecek depolarımızdır. Bazen arkadaşımız, bazen sırdaşımızdır, bazen de hamalımızdır. Allah Resulü hayvanları çok severdi. Onları asla incitmezdi. Onlara ağır yük yüklenmesini yasaklardı. yiyeceğinin içeceğinin zamanında ve tam olarak verilmesini isterdi. Onları soğuktan, sıcaktan ve benzeri tehlikelerden korumamız gerektiğini söylerdi. İhtiyacımız için kurban edeceğimiz zaman da incitmeden en hızlı şekilde işimizi yapmamız gerektiğini belirtirdi. Onlara iyi davrandığımız zaman sevap alacağımızı söylerdi. Sizin her canlı için yaptığınız iyiliğin mükafatı vardır buyurmuştu. Nasrettin Hoca birbirine suçlu gibi bakan birkaç öğrenciyi görünce bunun sebebini anladı ve soru sordu. Sizler hayvanlara kötü davranmıyorsunuz değil mi? İçinizde kuşlara sapan taşı atan yoktur değil mi? Horozları dövüştüren yoktur değil mi? Kedilerin kuyruğuna teneke bağlayan yoktur değil mi? Koyunların sırtına binen yoktur değil mi? Nasrettin Hoca her soruyu sordukça bazıları gizli gizli birbirini işaret ediyordu. Hoca Efendi sert çıktı. Sizi açık ve net bir şekilde uyarıyorum çocuklar. Hiçbiriniz herhangi bir hayvanı incitecek bir şey yapmayacaksınız. Unutmayın, onlar bize Allah'ın sunduğu nimet ve emanetlerdir. Bizim onlara güzel davranmamız belki de Allah'ın sevgisini ve cenneti kazandıracak. Kötü davranmamız da Allah'ın hoşuna gitmez. Peygamber Efendimiz iki kadından bahseder. Bunlardan biri bir kediyi tutup bir odaya kilitler. Sonra da ne yiyecek verir ne içecek. Ve zavallı hayvan günlerce aç ve perişan bir şekilde miyavlar, sızlar, duvarları tırmalar. Kadın hiç merhamete gelmez. Sonunda kedi ölür. Kıyamet günü o kadın bu davranışının bedelini ödeyecektir. Peygamber Efendimizin haber verdiği ikinci kadınsa günahkar biridir. Bir gün bir köye giderken yolda çok susamıştır. Kuyudan bin bir zahmetle su çıkarır ve kana kana içer. Biraz dinlendikten sonra tam gitmek üzereyken dili sarkmış, soluyarak halsiz düşmüş ve çok susadığı anlaşılan bir köpek gelir. Köpek kadının etrafında döner, kuyuya bakar. Sanki bana su verir misin diye yalvarmaktadır. Bunu gören kadın kuyudan su çekerek ayakkabısını suyla doldurur ve köpeğe verir. Bunu birkaç defa yapar, hayvanın susuzluğunu giderir. Ve bu durum Yüce Allah'ın çok hoşuna gider ve o kadının tüm günahlarını affeder, onu cennetine koyar. Nasrettin Hoca bunları anlattıktan sonra kendisini dinleyen talebelerine parmağını sallayarak son sözünü söyledi. Bundan sonra hayvanlara zarar veren karşısında beni bulur. Eğer birinizin kötü davrandığını duyarsam fıkralarıma adını koyarım, kıyamete kadar kötü anılırsınız bakın. Gelecek bölümde kaldığımız yerden anlatmaya devam edeceğiz sevgili arkadaşlar.
1: Nasrettin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor. Kaynak: Türkiye Diyanet Vakfı Yayınları. Seslendiren: Nisan Kumru.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kolaylaştırın, zorlaştırmayın, sevdirin, nefret ettirmeyin. Vasile bin Eska radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın namazını kıldırdıktan sonra şöyle buyurduğunu işittim. Allah'ım, filan oğlu filan senin himayendedir. Onu kabrin fitnesinden ve cehennem azabından koru. Çünkü sen ahdinde duran ve hamde layık olansın. Allah'ım onu bağışla ve ona merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin. Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yoktur. Olan kimse cennete girer buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir kimse, bir müminin dünya üzüntülerinden birini giderir ve onu rahatlatırsa, Allah da kıyamet günü onun üzüntülerinden birini giderir. Her kim eli darda olana kolaylık gösterirse, Allah da dünya ve ahirette ona kolaylık gösterir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da dünya ve ahirette onun ayıbını örter. Bir insan din kardeşine yardımda bulunduğu sürece, Allah da ona yardım eder. Bir kimse ilim tahsili için yola çıkarsa, Allah da ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Herhangi bir topluluk, Allah'ın evlerinden bir evde toplanıp Kur'an okur ve aralarında müzakere ederlerse, onların üzerine sükûnet, huzur iner. Onları rahmet kaplar ve melekler onları kuşatır. Allah da kendi nezdindeki meleklere ve peygamberlere onlardan bahseder. Ameli kendisini geride bırakan kimseyi soyu ileri götürmez.

Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Ailesi ve idaresi altında bulunanların hak ve hukukunda adaletle davrananlar Allah katında nurdan koltuklara otururlar.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. İnkarcı biri bir iyilik yaptığı zaman ona iyiliği karşılığında dünyalık verilir. İnanana gelince Allah Teala onun iyiliklerini ahirete saklar. Dünyada da itaatine göre rızık verir. Bu konuda bir başka rivayet ise şu şekildedir. Allah bir müminin iyiliklerini mükafatsız bırakmaz. Ona dünyadayken karşılığını verdiği gibi ahirette de iyiliğinin sevabını verir. Kafire gelince yaptığı iyiliklere karşılık dünyada kendisine rızık verilir. Ahirete geldiğinde orada kendisine mükafat verilecek bir iyiliği yoktur.

0: Nasreddin Hoca rehberliğinde sevgili peygamberimizin hayatını ve hepimize örnek üstün ahlakını tanıyacak, hocanın canlı, neşeli haliyle hem bilgilenecek hem gülecek, en önemlisi de düşüneceğiz. Nasreddin Hoca Peygamber Efendimiz'i anlatıyor, hafta içi her gün saat 19.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim şu üç şeyden uzak olarak ölürse cennete girer. Kibir, ganimet malına hainlik ve borç.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Katade'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem Aşura gününde tutulan orucun fazileti soruldu. O da Aşura orucu geçen senenin günahına kefaret olur buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem hangi namaz daha faziletlidir diye soruldu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kıyamı uzun olan namaz buyurdu.

0: Ya Rab, beni bağışla. Tövbemi kabul et. Çünkü sen tövbeleri çokça kabul edensin. Çok merhamet edensin. İbn-i Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn-i Mesud diyor ki sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu. Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Helal haram titizliği. Ebu Hureyre'den rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. İnsanlara öyle bir zaman gelir ki kişi malı helalden mi, haramdan mı aldığına hiç aldırmaz. İmam Buhari iki ayrı bab başlığı altında bu hadise yer verir. Birisi malı nereden kazandığına aldırış etmeyen kimse, diğeri ise ey iman edenler, kat kat artırılmış olarak faiz yemeyin. Allah'tan korkun ve sakının ki kurtuluşa erisiniz ayetidir. Bu demektir ki hadis, faiz veya faiz şüphesi bulunan ticari muameleler karşısında Müslüman şahsiyeti ikaz etmektedir. Kaldı ki Resul-i Ekrem, insanlara öyle bir zaman gelir ki faiz yemeyen kimse kalmayacaktır. Faiz yemeyenlere de tozundan isabet edecektir şeklindeki mucizevi haberle herkesin yüz yüze kalabileceği bu bela karşısında hassas olunmasını tembihlemiş bulunmaktadır. Yüce Kur'an şu talimatta bulunur. Ey iman edenler, mallarınızı aranızda haksızlıkla yemeyin. Ancak kendi rızanızla yaptığınız ticaretle yemeniz helaldir. Birbirinizin canına kıymayın ve haram işleyerek kendinizi mahvetmeyin. Şüphesiz Allah size karşı çok merhametlidir. Kim aşırıya kaçarak ve zulmederek bu yasakları işlerse yakında onu cehennem ateşine atacağız. Onu ateşe atmak da Allah'a pek kolaydır. Açıkça anlaşılmaktadır ki ticarette gözetilen gaye ne pahasına olursa olsun kazanmak değil, helal haram titizliği göstererek, meşru kârla yetinerek geçim yolu sağlamaktır. Bir Müslümanın kendisinin ve aile efradının geçimini sağlayacak ve zaruri ihtiyaçlarını karşılayacak kadar çalışıp kazanması farzdır. Allah yolunda infak etmek, yoksulların, dost ve yakınlarının ihtiyaçlarını gidermek ve onlara ikramda bulunmak için kazanması müstehap, refah içinde bir hayat sürmek için çalışması ise mübah görülür. Ancak başkalarına karşı kibirlenmek ve üstünlük taslamak, hırsa kapılarak başkasının servetiyle yarışmak ve taşkınlık yapmak için kazanmak haram sayılır. Bu itibarla girişimci Müslüman, yapmak istediği iş ve muamelenin dini fıkhi hükmünü ilmihal kitaplarından mutlaka öğrenmeli veya soruşturmalı, haramdan veya haram şaibesinden şiddetle kaçınmalı ve rızkını helal yoldan temin etmelidir. Zira helal kazanç yolu aramak her Müslümana farzdır. Aksi halde Resul-i Ekrem'in şu uyarı ve serzenişiyle karşı karşıya gelme tehlikesi vardır. Ey insanlar! Şüphesiz ki Allah tayyiptir. Helal, iyi ve temiz, tayyip olandan başka bir şeyi kabul etmez. Allah, müminlere de, rasullere emrettiği şeyi emreder. Ey rasuller! Helal, iyi ve temiz olan şeylerden yiyin ve salih amellerde bulunun. Çünkü ben sizin yaptıklarınızı bilirim. Ve ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların helal, iyi ve temiz olanlarından yiyin buyurmuştur dedi ve sonra devam etti. Adam uzun sefere çıkar. Saçları dağılmış, toza toprağa bulanmış bir halde ellerini semaya kaldırarak ''Ey Rabbim, ey Rabbim'' diye dua eder. Halbuki onun yediği haram

içtiği haram, giydiği haram ve hep haramla beslenmiştir. Böyle bir adamın duası nasıl kabul edilir? Konu hakkında hiç unutulmaması gereken hadislerden birisi şudur. Helal açıktır, haram da açıktır. Fakat bu ikisinin arasında pek çok insanın bilmediği şüpheli şeyler, konular vardır. Kim şüpheli şeylerden sakınırsa dinini, şeref ve haysiyetini koruma altına almış olur. Kim de şüpheli şeylere düşerse bunun durumu yasak bölgeye düşebilecek şekilde koyun otlatan çoban gibidir. Şunu bilin ki her hükümdarın bir yasak bölgesi vardır. Allah'ın yeryüzündeki yasak bölgesi de haram kıldığı şeylerdir. Şunu iyi bilin ki vücutta bir et parçası vardır. Eğer o iyi olursa bütün vücut iyi olur. Eğer o bozulursa bütün vücut bozulur. Bakın bu et parçası kalptir. Helal haram titizliği başlığı altında iğne alım satımı konusuna değinmek yerinde olacaktır. İlgili hadis şudur. İğne yoluyla alım satım yaptığınız, sığırların kuyruklarına yapışıp ziraatle yetindiğiniz ve cihadı bıraktığınız zaman Allah size öyle bir zillet musallat eder ki dininize dönünceye dek o zilleti sizden söküp almaz. Bu hadisi şerifte iğne alım satımı ilahi gazabı celbeden ve Müslüman toplumun zillete düşmesine sebep olan icraatlar arasında zikredilir. Veresiye satmak manasına gelen iğne, bayin muayyen bir vade ile müşteriye sattığı malı aynı şahıstan daha ucuz bir fiyatla tekrar satın alarak kıymetini peşin olarak ödemesi tarzında gerçekleşen bir alışveriş türüdür. Buna göre mesela 6 ay vade ile peşin fiyatı 80 lira olan bir malı müşteriye 100 liraya satmış olan bir bayi, sattığı malı müşteriden 50 liraya satın alması halinde iğne alım satımı gerçekleşmiş olur. Hanefi fakihlerinin de içinde bulunduğu cumhur ulema böyle bir alışverişi caiz görmezler. Çünkü aradaki fiyat farkı verilen örnekteki 50 lira gibi 50 lirayı muayyen bir süre için 100 lira karşılığında veren kimsenin muamelesini hatırlatmaktadır. Buysa Kur'an ve hadislerde haram kılınmış olan ribayı nesiyeyi çağrıştırır. Bu itibarla iğne alım satımı faiz yemek için hileli ve şüpheli yollara sapmak demektir. Ancak söz konusu alışveriş türünde araya üçüncü bir şahsın girmesi durumunda, yani müşteri veresiye satın aldığı malı aynı bayiye değil de başka bir şahsa satması caiz görülür. Resul-i Ekrem'in sığırların kuyruklarına yapışıp ziraatle yetinmek tabirinden, saadet asrında ziraat işlerinde özellikle sığırların kullanıldığını öğrenmekteyiz. Günümüz çiftçilerinin bile traktör, biçer döver gibi modern tarım araçlarının ulaşamadığı dağlık arazilerde at, merkep ve sığır gibi hayvan gücünden faydalandıkları bilinen bir husustur. Her asırda ziraat, dünyevi büyük bir meşgale ve önemli bir geçim vasıtası olmuştur. İnsan için ziraat, hem zihnen hem bedenen yorucu ve oyalayıcı bir meslektir. Fakat aynı zamanda ziraat, Kur'an ve sünnet tarafından teşvik gören bir geçim yoludur. Bu itibarla Resul-i Ekrem'in söz konusu tabirinden ziraatçının dini hayatını felce uğratacak, ibadetlerini ihmal edecek ve cihattan engelleyecek şekilde kendini dünyaya kaptırması anlaşılmalıdır. Esasen bireysel ve toplumsal planda İslami değerlerden uzaklaştıracak, bu değerleri toplumun diğer üyeleriyle paylaşma zevk ve heyecanından geriletecek her meslek, söz konusu hadisin hatırlattığı tehditle yüz yüzedir. Hadiste ziraat adeta bir misal olarak verilir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Müslümanlara rahatsızlık veren bir ağacı yol üzerinden kesip attığı için bir adamın cennete girdiğini gördüm.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, altı kum serili, duvarları kerpiçten,

üstü hurma dallarıyla örtülü olan Medine Mescidi'nin kıble tarafındaki duvarında tükürük gördü. Bu duruma o kadar üzüldü ki bu yüzünden belli oldu. Hemen kalkıp onu eliyle kazıdı ve şöyle buyurdu: "Biriniz namaza durduğu zaman Rabbine yönelmiş, adeta onunla konuşmaya başlamış olur. Sanki Rabbi onunla kıble arasındadır. Sakın kimse kıbleye karşı tükürmesin."

Ebu Derda Üveymir'in radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Fakirleri arayın, görüp gözetin. Size ancak fakirleriniz sayesinde yardım edilir ve rızık verilir. Bu hadisi Ebu Davud iyi bir isnatla rivayet etmiştir.

Ömer bin Hattab'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse geceliğin Kur'an'dan okumayı adet edindiği bölümü okumadan yahut tamamlamadan uyuyakalır, sonra sabah namazı ile öğle namazı arasında onu okursa veya tamamlarsa, o kimse için gece okumuş gibi sevap yazılır.''

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: veren el alan elden hayırlıdır. İnfak ederken önce bakmakla yükümlü olduklarından başla. En hayırlı sadaka ihtiyaç fazlası olan maldan gönüllü olarak verilen sadakadır. Bir kimse istemekten sakınırsa Allah onu iffetli kılar. Kanaat edenleri de Allah başkalarına muhtaç etmez.''

Ebu Hureyre'nin radiyallahu anh Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Allah rahmeti 100 parçaya bölmüştür. 99'unu kendi katında tutmuş, bir parçasını da yeryüzüne indirmiştir. İşte bu bir parça ile yaratılmışlar birbirine şefkat eder. Hatta hayvan yavrusunu emzirirken incitirim korkusuyla ayağını bu rahmetle kaldırır. Bir rivayette ise şöyledir. Allah Teala'nın 100 rahmeti vardır. Bunlardan birini cin, insan, hayvanat ve haşerat arasına indirmiştir. Onlar bu yüzden birbirlerine sevgi, şefkat ve merhametle muamele ederler. Bununla bir yabani hayvan yavrusunun üzerine titrer. Allah Teala 99 rahmeti de kullarına merhamet etmek için kıyamet gününe bırakmıştır.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu an Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Allah Teala sizin üç şeyinizden hoşnut olur, üç şeyinizden de hoşlanmaz. Allah'a ibadet edip ona hiçbir şeyi ortak koşmamanızdan, hep birlikte Allah'ın ipine yani kitabına sımsıkı sarılmanızdan, tefrikaya düşmemenizden hoşnut olur. Dedikodu yapmanızdan, çok soru sormanızdan ve lüzumsuz yere mal harcamanızdan da hoşlanmaz. Amr bin Şuayb, babasından, o da dedesinden, dedesi de peygamberden sallallahu aleyhi ve sellem rivayet ettiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Saçınızdaki ak kılları yolmayın. Çünkü o, kıyamet gününde Müslümanın nurudur. Ümmü Seleme'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre, hastanın veya ölünün başında bulunduğunuz zaman hayırlı sözler sarf edin. Çünkü melekler sizin söylediklerinize amin derler. Ümmü Seleme radıyallahu anha şöyle devam etti. Ebu Seleme vefat edince Resul-i Ekrem'e geldim ve ''Ya Resulallah, eşim Ebu Seleme öldü.'' dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ''Allah'ım beni ve onu bağışla. Bana onun yerine ondan daha iyisini nasip et diye dua et dedi. Ben Resulullah'ın söylediğini tekrarladım. Allah da bana onun yerine daha hayırlı olan birini, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemi nasip etti.

Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Medine'ye gitmek üzere Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle beraber Mekke'den çıktık. Azvera denilen yere yaklaştığımızda Resulullah bineğinden indi, ellerini kaldırıp bir müddet Allah'a dua etti. Sonra secdeye kapandı ve uzun bir süre secdede kaldı. Sonra kalktı, yine elini kaldırıp bir süre daha dua etti. Sonra yine secdeye kapandı. Bunu 3 defa tekrarladı ve şöyle dedi: "Ben Allah'a dua edip ümmetim için şefaat diledim. Ümmetimin 1/3'ünü bana bağışladı. Bundan dolayı Rabbime şükretmek için secdeye kapandım. Sonra tekrar başımı kaldırıp yine dua ettim ve Allah'tan ümmetimi bağışlamasını istedim. 2. defa ümmetimin 1/3'ünü daha bağışladı. Allah'a şükretmek için secdeye kapandım. Bilahare secdeden başımı kaldırıp Rabbimden ümmetime şefaat diledim. Allah Teala ümmetimin kalan 1/3'ünü de bana bağışladı. Ben de Rabbime şükretmek için tekrar secdeye kapandım.

Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Yüksek ateş yani humma, cehennem ateşinden bir parçadır. Onu suyla soğutun.

Hazreti Ayşe şöyle anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece namaz kılarken önünde uyurdum. Ayaklarım da onun kıblesi yönünde olurdu. O secde ettiği zaman bana eliyle dokunurdu, ben de ayaklarımı toplar, secdeden kalkınca geri uzatırdım. O zamanlar evlerde kandil yoktu.

0: Cabir bin Abdullah şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kendisinden bir şey istendiğinde asla hayır demezdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir kimse ağrı veya yara bere gibi bir şikayetle geldiğinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle yaparak, ravi Süfyan bin Uyeyne şehadet parmağını yere koyup kaldırarak Peygamberimizin parmağını yere dokunup kaldırışını tarif etmiştir. Parmağını yere dokundurup kaldırarak Bismillah, yurdumuzun toprağı, bazımızın okuyup üflemesi ve Rabbimizin izniyle hastalarımız şifa bulur buyururdu. Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Serinlikte kılınan iki namazı sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cennete girer.

Adi bin Hatim radıyallahu an Hazreti Peygamber'in sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dediğini işittiğini nakletmiştir. Bir hurmanın yarısıyla da olsa onu sadaka olarak vererek kendinizi ateşten koruyun.

Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi. İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti. Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.

Enes'ten radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, her kim iki kız çocuğunu yetişkin oluncaya kadar büyütürse kıyamet günü ben ve o kimse şöylece yan yana bulunacağız buyurmuş ve parmaklarını bitiştirmiştir.

0: Ebu Üseyd Malik bin Rebia Es-Saidi radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün biz Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanında otururken Seleme oğullarından bir adam gelerek, "Ya Resulallah, anne ve babamın vefatından sonra onlar için yapabileceğim bir iyilik var mı?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Evet, onlara hayır dua eder, onlar için istiğfar eder, vasiyetlerini yerine getirirsin. Akrabalarını görüp gözetir, dostlarına da ikram edersin." buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
3: Allahümme inni a'udu bi ridaka min sahatik ve bi muafatika min ukubatik ve a'udu bika mink la uhsi thanaen aleyk ente kema athneyte ala nefsik.
0: Allah'ım, gazabından rızana, cezandan affına ve senden yine sana sığınıyorum. Senin kendini övdüğün gibi sana layık övgüleri ifade eden acizim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı. Hüsnü Hal.
1: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor, bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını. Bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını. Yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını. Ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.

Görme engelli sahabi Ümmü Mektum bir defasında kendini mescide getirecek bir kimsenin olmadığını söyleyerek namazı evde kılmak için Resulullah'tan izin istemişti. Bunun üzerine Efendimiz ona ezanı duyup duymadığını sormuştu. Ümmü Mektum Allah Resulüne evet cevabını verince Allah Resulü ona öyleyse davete icabet et buyurmuş ve cemaatle kılınan namazın sevabından mahrum kalmamasını tavsiye etmişti. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'ı sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan eyle. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit akşam namazı vaktidir. Şimdi Ankara için akşam ezanı vakti.

0: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: sizden kimi bir işte görevlendirirsek ve o da bizden bir iğneyi yahut daha küçük bir şeyi gizlerse, bu kamu malına bir ihanet olur ve kıyamet günü onu kendi elleriyle getirir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Kehf suresinin başından 10 ayet ezberleyen kimse Deccal'in şerrinden kurtulur buyurdu. Cerir bin Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben namaz kılmak, zekat vermek ve bütün Müslümanlara samimi davranmak üzere Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem biat ettim. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kim sabah akşam 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, Allah'ı tesbih eder ve ona hamd ederse, kıyamet gününde hiçbir kimse bu adamın söylediği bu zikirden daha faziletli bir şeyle gelemez. Ancak birisi onun söylediğinin benzerini veya daha fazlasını söylerse o başka. Cündep bin Süfyan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: sabah namazını kılan kimse Allah'ın koruması altındadır. Ey Ademoğlu, Allah korumasına karşılık sizden bir şey de istemez. Abdullah bin Amr bin As'tan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: büyük günahlar Allah'a ortak koşmak, anne ve babaya asi olmak, adam öldürmek, bile bile yalan yere yemin etmektir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Huzeyfe radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile beraber sofraya oturduğumuz zaman o elini uzatıp başlamadan önce biz elimizi yemeğe uzatmazdık. Bir gün peygamberle sofra başındayken bir hizmetçi kız sanki biri onu itiyormuşçasına geldi ve elini yemeğe uzattı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun elini tuttu. Arkasından aynı şekilde bir bedevi geldi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onun da elini tuttu ve besmele çekilmeden yenilen yemeğe şeytan da katılır. Şeytan yemeğe katılmak için bu hizmetçi kızı getirdi. Ben de onun elini tuttum. Aynı maksatla bu bedeviyi getirdi. Onun da elini tuttum. Bu canı bu tende tutan Allah'a yemin ederim ki şeytanın eli bunların elleriyle beraber elimdeydi buyurdu. Sonra besmele çekti ve yemeye başladı. Ebu Meryem el-Ezdi'den radıyallahu anha nakledildiğine göre o Muaviye'ye radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem Allah birini Müslümanların başına idareci yapar da o kimse halkla arasına engeller koyarak Müslümanların dertleri, sıkıntıları ve ihtiyaçlarıyla ilgilenmezse Allah da kıyamet gününde onun derdi, sıkıntısı ve ihtiyacıyla ilgilenmez buyurduğunu işittim. Bunun üzerine Muaviye, halkın şikayetlerini dinlemek ve ihtiyaçlarını kendisine iletmek üzere bir adam görevlendirdi. Ebu Said el-Hudri ve Ebu Hureyre'den radıyallahu anhüma rivayet edildiğine göre onlar Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğuna şahit olmuşlardır. Bir kimse Allah'tan başka ilah yoktur ve Allah en büyüktür derse Allah Teala onu tasdik eder ve benden başka ilah yoktur. En büyük benim der. Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir, ortağı yoktur dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Ben tekim, ortağım yoktur buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Mülk onundur, hamd onadır dediğinde Allah Teala benden başka ilah yoktur. Mülk benimdir. Hamd da banadır buyurur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kuvvet ve kudret ancak Allah'tandır dediğinde Allah benden başka ilah yoktur. Ancak ben varım. Kuvvet, kudret ancak benim inayetimledir der. Sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devamla bir kimse hastalandığında bu sözleri söyler de bu hastalığından dolayı ölürse cehennem ateşi onu yakmaz buyurdu. Ebu Ya'la Şeddat bin Evs'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah bütün işlerinizi güzel ve özenerek yapmanızı emretti. Canlı bir varlığı öldürmeniz gerektiğinde ona eziyet vermeyecek şekilde güzelce öldürün. Bir hayvan kestiğinizde de güzelce kesin. Bıçağınızı iyice bileyin ve hayvana acı vermeyin.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İnsanlara

0: Enes'in radıyallahu an İsra hadisesini anlattığı meşhur hadisinde aktardığına göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Cebrail beni birinci kat göğe çıkarıp oraya girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Beni ikinci kat göğe çıkarıp oraya da girmek için izin istediğinde kim o denildi. Cebrail diye cevap verdi. Yanındaki kim denildiğinde de Muhammed cevabını verdi. Üçüncü, dördüncü ve diğer gök katlarında da her sema kapısında kim o denildi, o da Cebrail diye cevap verdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
3: Allahümme inni a'udhu bike minel aczi vel keseli vel buhli vel cubni vel harami ve azabil kabr. Allahümme ati nefsi takvaha ve zekkiha. Ente hayru men zekkaha. Ente veliyyuha ve mevlaha. Allahümme inni a'udhu bike min kalbin la yakhşa' ومن نفس لا تشبع وعلم لا ينفع ودعوة لا يستجاب لها.
2: Allah'ım, acizlikten, tembellikten, cimrilikten, korkaklıktan, ihtiyarlıktan, kabir azabından sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını, sorumluluk bilincini nasip et ve onu arındır. Onu en iyi arındıracak olan sensin. Onun dostu ve velisi sensin. Allah'ım, huşu duymayan kalpten, doymayan nefisten, fayda vermeyen ilimden ve kabul olunmayan duadan sana sığınırım. Cömertlik, kişinin sahip olduğu imkanları hiçbir karşılık beklemeden Allah rızası için isteyerek başkalarının yararına sunması, onlarla paylaşmasıdır. Cömertlik, üstün bir ahlaki özelliktir. Cömertlik, her Müslümanda bulunması gereken önemli bir davranıştır. Dünyada barış ve kardeşlik içinde yaşamanın temel şartlarındandır. Paylaşılmayan bir malın ve duygunun topluma faydası olmayacağı gibi, kişinin mutluluğuna da bir katkısı olmaz. Mülkün gerçek sahibinin yüce yaradan olduğunun bilincinden hareketle Allah'ın nimetlerini Allah'ın kullarıyla paylaşmak kadar güzel ne olabilir ki? Zira cömertlik yaparak başkalarına yardım ve ikramda bulunan kişi hem kendisinin hem başkalarının ve toplumun mutluluğuna katkıda bulunmuş olur. Allah katında da verdiklerinin kat kat fazlasını hak eder. Allah Resulü bizzat yaşayarak mümin bir kulun nasıl cömert olacağına dair eşsiz örnekler vermiştir. Cömertliğin zıddı olan cimrilikse hastalıktır. Cimri kişi, paylaşmanın, ikram etmenin, hediye vermenin önemini kavrayamaz. Bilginin, servetin, sevginin ve zamanın başkalarına ikram edilmesini, başkalarıyla paylaşılmasını uygun görmez. Bencillikle vicdanını karartır. Mümin, her şeyden önce Allah'ın rızasını arayan, her şeyden çok Allah'a güvenen ve sadece O'na boyun eğen kişidir. Cimri ise her şeyden ve herkesten çok sahip olduklarına güvenir. Serveti

onu o kadar esir eder ki, hiçbir şeye muhtaç olmadığını, hatta Allah'a bile ihtiyacının kalmadığını zanneder. Malım, malım der durur. Onun bu hali, Allah'a güven duygusunu, dolayısıyla imanını zedeler. Bunun içindir ki, sevgili Peygamberimiz, cimrilikle iman, bir kulun kalbinde asla bir arada bulunmaz buyurmuştur.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi, sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
5: Hadislerin hikayeleri.

İftira, dille işlenen cinayet. Ebu Hureyre'nin rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin haksız yere bir Müslümanın şeref ve namusuna dil uzatması büyük günahların en büyüklerindendir. Hicretin 5. yılında Hazreti Peygamber, Müslümanlara saldırı hazırlığı içerisinde olan Mustalik oğullarına karşı sefere çıkmış, Hazreti Ayşe'yi de beraberinde götürmüştü. Sefer tamamlandıktan sonra Medine'ye dönüş yolculuğu başlamış ve geceliğin bir yerde istirahat edilmişti. Sabaha karşı hareket emri verildiği sırada Hazreti Ayşe ihtiyacını gidermek için ordugâhtan biraz uzaklaşmıştı. Geri geldiğinde gerdanlığının düşmüş olduğunu fark etmiş, bunun üzerine tekrar gitmiş ve uzun bir müddet aradıktan sonra gerdanlığını bulup geri dönmüştü. Döndüğünde kafilenin gitmiş olduğunu görünce, fark ettiklerinde beni burada ararlar düşüncesiyle olduğu yerde beklemiş, beklerken uyku bastığı için de uyuyakalmıştı. Birliğin arkasını emniyete almak ve toparlamak üzere Safvan bin Muattal adlı sahabi görevlendirilmişti. Safvan, konaklama yerine geldiklerinde Hazreti Ayşe'yi görünce çok şaşırmıştı. Onu uyandırdıktan sonra devesinden inerek deveye Hazreti Ayşe'yi bindirmiş ve yollarından çekerek hızlıca ilerlemek suretiyle öğle üzeri istirahat etmekte olan kafileye yetişmişlerdi. Hadise bundan ibaret olduğu halde, başta münafıkların reisi Abdullah bin Übey olmak üzere küçük bir grup, olayı kötü yorumlayarak çirkin bir iftira üretmişler ve Hazreti Ayşe ile Safvan arasında iffete aykırı bir olay yaşandığını söyleyerek bunu halk içinde yaymaya başlamışlardı. Hazreti Ayşe Medine'ye gelince hastalanmış ve bir ay kadar yatmıştı. Ortada dolaşan dedikodulardan haberi olmamış, fakat bir vesileyle iftira onun da kulağına gelmişti. Üzüntüsünden dolayı hastalığı daha da artan Hazreti Ayşe, Hazreti Peygamber'den izin alıp baba evine gider. Annesi kızı

Kızını teselli etmeye çalıştıysa da Hazreti Ayşe iki gün boyunca ağlar ve gözüne uyku girmez. Bu arada Allah Resulü konu hakkında yakınlarıyla istişarede bulunur. Görüşü sorulan herkes Hazreti Ayşe'nin lehinde konuşur. Ardından Hazreti Peygamber Mescid-i Nebevi'ye gelip hem eşi hem de Saffan hakkındaki müsbet kanaatini Müslümanlara ilan eder. İftira atılalı bir ay geçmesine rağmen konu hakkında herhangi bir vahiy gelmemiş, adeta bu büyük imtihanın süresi hikmetli olarak uzatılmıştı. Bir ayın bitiminde Resulullah eşini görmek üzere kayınpederi Ebu Bekir'in evine gitmişti ki, orada durumu açıklığa kavuşturan, Hazreti Ayşe'nin masum olduğunu bildiren ve iftiracıların yüzünü karartan Nur suresinin 11 ila 20. ayetleri nazil oldu. Bu ayetlerde iftiranın büyük bir günah olduğu, bu günahı işleyenler için ahirette büyük bir azap olduğu bildirilmiş, ayrıca herhangi bir kimse hakkında ortaya atılan iddialara hemen inanılmaması ve insanlar hakkında hüsn-i zan beslenmesi gereği üzerinde durulmuştu. Bu ayetler inince Müslümanların içine sızmış bulunan bazı münafıkların maskeleri düşmüş, kötü duygularına mağlup olan veya dedikoduya kapılan birkaç mümin de büyük bir imtihan geçirmiş, sonra tevbe etmişlerdir. Bu iftira olayı derin üzüntülere sebep olmuş, ancak manevi getirisi bakımından müminler hakkında hayırlı olmuştur. İftira, bireysel ve toplumsal bir hastalıktır. Nitekim geçmişte pek çok peygamber ve salih kimseye çeşitli iftiralar atılmış ve bu kimseler pek çok sıkıntıya maruz kalmışlardır. Mesela Hazreti Yusuf, efendisinin hanımı tarafından yapılan gayrimeşru ilişki teklifini kabul etmediği için iftiraya uğramış ve neticede zindana atılmıştır. Hazreti Musa'ya menfaat ve iktidar peşinde olma, büyücülük ve yalancılık, Hazreti Meryem'e de zina iftirası yapılmıştır. İftira, toplum hayatını dinamitleyen, dostlukları bitiren, yuva kurmaya engel olan, kurulmuş yuvaları yıkan, aile facialarına yol açan, insanların işlerini, itibarlarını, istikballerini, hatta bazen hayatlarını kaybetmelerine sebep olabilen çok kötü bir davranıştır. İftira sonucunda insanlar arasındaki sevgi ve saygı azalır, kin ve nefret duygusu çoğalır, toplumsal problemler baş gösterir. Bu sebeple İslam, iftirayı yasaklamakla kalmamış, onu engellemek için bazı önlemler de almıştır. Buna göre Müslümanların ayıp ve kusurlarını araştırmak, evleri gözetlemek, karşı cinsten yabancı kimselerle baş başa kalmak, evlere izin almadan girmek yasaklanmıştır. Bu ve benzeri uyarılar, bireyin kişiliğini ve saygınlığını korumaya ve muhtemel iftira ve dedikoduları önlemeye yönelik alınmış tedbirlerdir. Hadislerinde genel olarak doğruluk, dürüstlük, adalet, iyilik ve hüsn-i zanlı emreden, yalancılık, haksızlık ve suizan gibi kötülükleri yasaklayan sevgili Nebi de Müslümanları iftira konusunda uyarmış, bilhassa İslam'a yeni giren erkek ve kadınlarla biatleşirken, içtimai ve siyasi önemi bulunan prensipler yanında iftira etmemek üzere de söz almıştır. İslam, masum insanların iffet, şeref ve haysiyetini korumak için özellikle zina iftirası atanları cezalandırmak suretiyle bu kötü davranışın önüne geçmeyi hedeflemiştir. Bunun için zina suçlamasının ancak 4 şahidin bizzat tanıklığıyla olması gerektiğini bildirmiş, 4 şahitle ispatlanamayan bu suçlamanın iftira olacağını belirtip, bu iftirayı atanlara ceza uygulayacağını ve iftirası sabit olanların şahitliklerinin bir daha kabul edilmeyeceğini açıklamıştır. Bütün bunlar, insanların kişilik haklarını korumak, insanlar hakkında gelişigüzel laf üretilmesine mani olmak ve iftiraların önüne set çekmek içindir. Çünkü iffetli bir kadının namusuna yönelik iftira, kim tarafından ve ne maksatla yapılırsa yapılsın, çok çirkin bir davranıştır. Ayrıca büyük bir günahtır ki, Yüce Allah, böylesi bir günahı işleyenlerin dünya ve ahirette lanetlenenlerden olacağını ve hesap gününde dilleri, elleri ve ayaklarının
aleyhlerinde şahitlik edeceğini bildirmiştir. Allah Resulü de insanı helak edecek olan 7 suç ve günahtan birinin masum, iffetli bir kadına zina ithamı olduğunu söyleyerek bu tarz iftira günahının büyüklüğüne işaret etmiştir. Zina ithamında bulunan kişinin bu ithamını delillerle ispatlamadığı takdirde iftira cezasına çarptırılması, insanların ırz ve namuslarına yönelik iftiralara karşı bir koruyucu kalkan niteliği taşır. Bu konuda titiz davranılmadığı takdirde insanlar aleyhine gelişigüzel ithamlar yapılabilir ve bunun sonucunda ithama uğrayanların şahsiyetleri rencide olabilir. Bununla beraber bu günahı işleyenlerin bir daha yapmamak üzere tevbe etmeleri ve kendilerini düzeltmeleri halinde Allah'ın kendilerini bağışlayacağı da bildirilmiştir.

namusa yönelik iftirayı insanın ahiret hayatını iflasa götürecek olan kul hakları arasında sayan Peygamberimiz, insanların ırz ve şerefine dil uzatanların dünyadayken hak sahibinden helallik almaları gerektiğini, aksi halde yaptıkları haksızlık oranında ahirette iyi amellerinden alınıp hak sahibine verileceğini, iyilikleri yoksa hak sahibinin günahının haksızlık edene yükleneceğini bildirmiştir. Zira namusa atılan iftira, sadece iftira atılana değil, onun yakın ve uzak çevresine de zarar verir ve şahsiyetini rencide eder. Bundan da öte, iftira edilen kimse hakkında suizan beslenmesine, bazen de cinayetle sonuçlanan tepkilere sebep olabilir. Nitekim suçsuz olduğu halde iftiraya uğrayan kimselerle ilgili haberler, bu hakikati gözler önüne sermektedir. Bu itibarla iftira atanların bu gerçeği göz ardı etmemeleri ve empati kurarak kendilerine atıldığında asla kabul etmeyecekleri bir iftirayı başkalarına atmamaları gerekir. Çünkü Allah Resulü kişinin ancak kendisi için istediği şeyleri başkası için de istemesini öğütlemekte, dolayısıyla kendisi için istemediğini mümin kardeşine de yakıştırmaması gerektiğini belirtmektedir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir insan öldüğünde üç şey hariç ameli kesilir. Amel defteri kapanır. Sadaka-i cariye, yani sürekli herkese faydası dokunan işler, faydalanılan ilim, kendisine dua eden hayırlı bir evlat buyurmuştur. İmran bin Husayn'ın radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında ensardan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına âmâ bir adam gelip, "Ya Resulallah, beni elimden tutup mescide götürecek kimsem yok," dedi. Ve ondan evinde namaz kılmasına müsaade etmesini istedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de ona müsaade etti. Adam dönüp giderken, "Ezanı işitiyor musun?" diye sordu. O, "Evet," deyince Resulullah, "Öyleyse davete icabet et," buyurdu. İbn-i Mesud'dan rivayet edildiğine göre, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Doğru sözlülük iyiliğe, iyilik de cennete götürür. Kişi doğru söyleye söyleye Allah katında sıddık, dürüst olarak tescillenir. Yalansa kötülüğe, kötülük de cehenneme götürür. İnsan yalancılık yapa yapa nihayet Allah katında yalancı olarak tescillenir." Üsame bin Zeyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendisine iyilik yapılan kişi yapana Allah seni hayırla mükafatlandırsın derse teşekkür borcunu yerine getirmiş olur."

Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem kendisine maşallah ve maşite, Allah dilerse ve sen dilersen her şey olur diyen kişiyi, beni Allah'a denk mi tutuyorsun? Bilakis maşallah de diyerek ikaz etmiştir. Ne kadar saygıdeğer olursa olsun, Allah'tan başka herhangi bir şey adına yemin edilmesini yasaklamış, Hazreti Ömer'in cahiliyeden kalma bir alışkanlıkla babasının adına yemin ettiğini duyunca, Allah atalarınız adına yemin etmenizi yasaklamıştır. Yemin edecek kimse Allah adına yemin etmeli veya susmalıdır buyurmuştur.

0: Erkam'ın evi tam yerindeydi. Bilal, Ali, Ebu Zer, Hamza, Ömer gizlice gelip giderdi. Ömer'in eşliğinde Kabe'ye doğru yürüdüğümüz o gün ne güzeldi. Gelirken ya Resulallah, Ömer'i de al getir. Ali'yi, Osman'ı, Ebu Bekri, Hasan'ı, Hüseyin'i, Fatıma'yı, Ayşe'yi, Zeynep'i. Gel ey Erkam'ın evindeki nur, Ebu Leheb'in yüreğindeki ur, Ehli Beyt'in gönlündeki sürur, Fatıma'nın babası, Ali'nin kayınpederi, Hasan'la Hüseyin'in dedesi, zayıfların başındaki şefkat eli, ey kimsesizlerin kimsesi, çaresizlerin çaresi, sevgili. Aşıklar senin için yanar, sadıklar senin için ağlar. Dünyanın başını döndüren sensin. Ay, Ravzana görünmek için parlar. Ey zamanın bilinmezi, mekanın gizi, ruhların sevda gözü. İbrahim'in, Musa'nın, İsa'nın izi, Asiye'nin sevgilisi, Meryem'in azizi. Ey yüreklerimizdeki sızı, ya gel ya götür bizi sevgili. Bilal ezan okusun, Halit yine komutan, Mus'ab öğretmen, Ali sancaktar olsun. Ama İbni Selül, İbni Sebe, Ebu Cehil, Ümmü Cemil, bizde pek çok. Onlar yerlerinde dursun.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ebu Zer radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, beni yönetici olarak tayin etmez misin? Dedim. Elini omuzuma koydu ve bana şöyle dedi. Ebu Zer, sen zayıfsın. Yöneticilik ise bir emanettir. Onu layık olduğu biçimde üstlenen ve gereğini hakkıyla yerine getiren kimseler dışındakiler için o kıyamet günü rezillik ve pişmanlık sebebidir. İbni Abbas'ın radıyallahu anh Resulullah'tan şöyle işittiği nakledilmiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a ortak koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa, Allah onların bu şahitlikleri sebebiyle onun hakkındaki şefaatlerini kabul eder. Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Hanımları peygamberin yanındayken Fatıma radıyallahu anha geldi. Onun yürüyüşü peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yürüyüşüne benzerdi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onu "Hoş geldin kızım." diyerek karşıladı. Sağ veya sol tarafına oturttu. Sonra ona gizlice bir şey söyledi. Fatıma hıçkırarak ağlamaya başladı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Fatıma'nın çok üzüldüğünü görünce ona gizlice bir şey daha söyledi. Bu defa Hazreti Fatıma güldü. Bunun üzerine ben Fatıma'ya "Resulullah eşlerinin önünde sana özel, gizli bir şey söyledi." sen ise ağlıyorsun dedim. Peygamber kalkınca da ona, sana ne söyledi diye sordum. Fatıma, Resulullah'ın sırrını ifşa edemem dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem vefat edince, üzerindeki hakkım için peygamberin sana söylediğini bana bildirmeni istiyorum dedim. Fatıma, şimdi olur dedi. İlk seferinde her sene Cebrail benimle Kur'an'ı bir veya iki defa mukabele ederdi. Bu yıl iki kere mukabele etti. Bundan ecelimin yaklaştığını anlıyorum. Allah'a karşı saygıda kusur etme ve sabret. Ben senin için iyi bir öncü olacağım. Senden önce gideceğim buyurdu. Bunun üzerine gördüğünüz gibi ağladım. Üzüntümü görünce de ikinci defa, Fatıma, mümin kadınların veya bu ümmetin kadınlarının hanımefendisi olmaya razı değil misin? Buyurdu. O zaman da gördüğünüz gibi güldüm, dedi.

İbni Ömer radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sağ iken veda haccından söz eder fakat mahiyetini bilmezdik. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a hamdü sena etti. Deccal'dan söz etti ve onunla ilgili olarak uzun bir konuşma yaptı. Allah'ın gönderdiği peygamberlerin hepsi, özellikle de Nuh ve ondan sonra gelenler, ümmetlerini Deccal'a karşı uyarmışlardır. Eğer Deccal sizin aranızda çıkarsa, onun hali size gizli kalmaz. Siz, Rabbinizin bir gözünün kör olmadığını, eksiklerden münezzeh olduğunu bilirsiniz. Deccal'in ise sağ gözü kördür ve su üzerinde yüzen yaş üzüm gibidir. Bilesiniz ki Allah kanlarınızı ve mallarınızı bu belde ve bu ayda bugünün hürmeti gibi birbirinize haram kıldı. Tebliğ ettim mi? Diye buyurdu. Sahabiler, evet dediler. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Allah'ım şahit ol diye 3 defa tekrarladı. Aman ha, benden sonra birbirinin boynunu vuran kafirler gibi olmayın. Size yazık olur dedi.

Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem içilecek şeye üflemekten nehyetti. Bunun üzerine bir adam, kaptaki suyun yüzünde çer çöp görürsem ne yapayım diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, çöp düşünceye kadar dök dedi. Adam bu defa ben bir solukta suya kanamıyorum dedi. Resulullah da öyleyse nefes alırken kaseyi bardağı ağzından uzaklaştır buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter.''

Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namaz kılmak, oruç tutmak, sadaka vermek, iyiliği emretmek, kötülüğü yasaklamak, insanın ailesi, malı, çocukları ve komşusu üzerinden karşılaştığı fitne ve sıkıntılara kefarettir.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.

Abdullah bin Ebu Evva'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o kızının cenaze namazını kılarken 4 tekbir aldı. 4. tekbirden sonra 2 tekbir arasındaki süre kadar durup onun için istiğfarda bulundu ve dua etti. Sonra da Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de böyle yapardı dedi. Büreyde'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem hiçbir şeyi uğursuz saymaz.

Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi genci peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem hizmetinde bulunuyordu. Günün birinde hastalandı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem onu ziyaret edip başı ucunda oturdu. Ona Müslüman ol dedi. O da ne dersin diye yanında duran babası baktı. Babası Ebul Kasım'a peygambere itaat et dedi. Genç de Müslüman oldu. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bu genci cehennemden kurtaran Allah'a hamdolsun diyerek çıktı.

İbni Mesud'dan radıyallahu anh, rivayete göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem dualarından biri şuydu. Allah'ım, senden rahmetini ve mağfiretini gerektirecek şeyleri, her türlü günahtan uzak kalmayı, her türlü iyiliği elde etmeyi, cennetle kavuşmayı, cehennemden kurtulmayı dilerim.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Ömer ilgilendiği bir davada şahitlik yapacak kişiye, "Seni tanımıyorum. Gerçi seni tanımam şahitliğine engel değil ama yine de seni tanıyan birini getir," der. Orada bulunanlardan biri, "Ben bu kişiyi tanıyorum," diye konuşmaya katılır. Hazreti Ömer ona dönerek, "Nasıl bilirsin?" diye sorduğunda, "Adil ve şerefli biri olarak bilirim," diye cevap verir. Ancak bu kısa cevapla yetinmeyen Hazreti Ömer sormaya devam eder. "Gecesini gündüzünü, gelenini gidenini bildiğin yakın komşun mu?" Karşısındaki kişi "Hayır," diye yanıtlar. "Dini hassasiyetlerini ortaya koyan ticari bir ilişkiniz oldu mu?" diye sorduğunda adam "Hayır," diye yanıtlar. "Güzel ahlakını belirgin bir şekilde gördüğün bir yolculuğunuz oldu mu?" sorusuna tekrar "Hayır" cevabını alınca Hazreti Ömer "Sen onu tanımıyorsun," diyerek tanımanın göz aşinalığından farklı bir şey olduğuna dikkat çeker. Ardından da şahitlik yapacak kişiye dönerek "Git seni tanıyan birini getir," der.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez. Hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: İbni Ömer'in radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem omuzumu tuttu ve dünyada bir garip veya bir yolcu gibi yaşa.

dedi. İbni Ömer, akşama ulaştığında sabahı bekleme, sabaha ulaştığında da akşamı bekleme. Hastalığın için sıhhatinden ve ölümün için hayatından istifade et, vaktini boş geçirme derdi.

Abdullah bin Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Siz, sizi fazlasıyla oyalayacak ve yaratılış amacınızı unutturacak kadar çok mal, mülk edinmeyin ki gönlünüzü dünyaya kaptırmayasınız. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem iki kişinin yemeği üç kişiye, üç kişinin yemeği de dört kişiye yeter buyurmuştur. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ben sizi kendi halinize bıraktığım sürece siz de beni kendi halime bırakın. Sizden önceki milletler ancak peygamberlerine çok soru sormaları ve onlara muhalefet etmeleri yüzünden helak oldular. Sizi herhangi bir şeyden men edersem ondan sakının. Bir şeyi yapmanızı istediğimde de onu elinizden geldiği kadar yapın.

Ebu Said el-Hudri radıyallahu anh şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem minbere oturdu. Biz de etrafına oturduk ve o, benden sonra dünya nimetlerinin ve ziynetlerinin size açılmasından ve onlara gönlünüzü kaptırmanızdan endişe ediyorum buyurdu.

0: Ebu Mes'ud, Ukbe bin Amr el-Bedri el-Ensari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir topluluğa içlerinde Kur'an'ı en iyi okuyan kişi imam olsun. Eğer kıraatta eşit iseler, sünneti en iyi bilen, şayet sünnet bilgisinde de eşit iseler, en önce hicret etmiş olan, hicrette de eşit iseler, en yaşlı olan imam olsun. Bir adam misafiri olduğu kimseye imam olmasın ve izni olmadıkça da onun yerine oturmasın.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu

Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem ağladığını gören sahabiler de ağladılar. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Dinliyor musunuz? Allah akıtılan gözyaşından ve kalbin hüznünden dolayı ölüye azap etmez," dedi ve diline işaret ederek, "Lakin bunun yüzünden ya ölüye azap eder ya da merhamet eder," buyurdu. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Kendini beğenip başkalarını aşağılayarak 'insanlar helak oldu, azabı hak etmiştir' diyen kimse insanların en çok helaka uğrayanıdır." Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Zanla konuşmaktan sakının. Çünkü zan sözlerin en yalanıdır. Birbirinizin kusurlarını araştırmayın. Birbirinize karşı böbürlenmeyin. Birbirinizi kıskanmayın. Birbirinize kin tutmayın. Birbirinize sırt çevirmeyin. Ey Allah'ın kulları, Allah'ın emrettiği gibi kardeş olun. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu yalnız ve yardımsız bırakmaz. Onu küçük görmez." Resulullah'ın eliyle göğsüne işaret ederek, "Takva, Allah korkusu işte buradadır. Takva buradadır. Müslüman kardeşini hor görmek kişiye kötülük olarak yeter. Müslümanın Müslümana kanı, onuru, malı haramdır. Saygın ve dokunulmazdır. Allah sizin görünüşünüze ve mallarınıza bakmaz. Ama kalplerinize ve amellerinize bakar," buyurdu. Cabir'den radıyallahu anh, rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: "Biriniz namazını camide kıldıktan sonra bir kısmını da evinde kılsın. Çünkü Allah o namaz sayesinde onun evine hayır verir."

Hazreti Peygamber'in risaletini işiten Gıfar kabilesinden Ebu Zer Mekke'ye gelir. Sadece onu sorduğundan dolayı Mekkelilerden bayılıncaya kadar dayak yer Ebu Zer. Kalktığında zemzem kuyusuna giderek elbisesindeki kanı yıkar ve zemzem suyundan içer. Nihayet bir gece Allah Resulü ile karşılaşır. Onu İslam selamıyla ilk selamlayan Ebu Zer olur ve kutlu elçiyle tanışır. Ve aralarında şu konuşma geçer. Allah Resulü sorar, ne zamandan beri buradasın? Tam 30 günden beri buradayım. Peki seni kim doyuruyordu? Zemzem suyundan başka yiyeceğim yoktu. Fakat karnımın kıvrımları kaybolacak kadar kilo aldım. Açlık da hissetmiyorum. O zemzem gerçekten mübarektir. O gerçekten doyurucu bir gıdadır, buyurur.

0: Asr-ı Saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Daha önce bunun gibi bir şeyle karşılaşmadık.
2: Atlarla buradan geçmemiz mümkün değil.
3: Hendeklerden çıkardıkları topraklarda siperler yapmışlar. Bu çukurdan tırmanamayız da.
4: Okları deneyelim.
1: Hedefleri seçemiyoruz ki. Boşuna atış yapmış oluruz.
2: Şu rüzgar da nereden çıktı?
3: Geçebileceğimiz bir yer yok mu?
5: İçeride bir sürü kadın ve çocuk var. Buraya girmelerine engel olacağız.
6: Ama nasıl?
5: Hisarın etrafını dolaşıp duruyorlar. Girebilecekleri tek bir kapı var. Biri oradan girmeye çalışırken diğerleri gözcülük yapacaktır. Ben oraya gidip girmeye çalışanın işini bitireceğim.
3: O da ne? Hisar'dan attılar.
7: Aman tanrım, onu öldürmüşler.
3: Nasıl olur? Sabahtan beri etrafı gözetliyoruz, kimse yoktu.
7: Demek ki hisarların içinde askerler var.
3: Sayıları o kadar çok değil ki. Nasıl hisarlara asker yerleştirmiş olabilirler?
7: İyi gözcüleri olmalı. Bak, izlendiğimizi fark etmedik.
3: Doğru. Hadi başımıza bir iş gelmeden buradan ayrılalım.
7: Hadi yürü, hızlı ol.
2: Ey Halit! Atlar hendeğe geçemiyor. Geçenler de vuruluyor. Hayvanlar ürktü. Geri çekilmeliyiz.
1: Geri çekilin.
0: 92. Bölüm.
8: Hendek Savaşı Müslümanların en çetin savaşlarından biriydi. Bir tarafta kendilerinin 4 katı büyüklüğünde bir orduyla, diğer tarafta kendilerine saldırmak üzere bekleyen Yahudi komşularıyla mücadele ediyorlardı. Müşrikler nöbetleşe taarruza geçiyorlar, bir gün dinlenen birlikler ertesi gün daha kuvvetli bir şekilde saldırıyordu. Yahudiler de onlara silah ve asker temin ediyor, bizzat yanlarında bulunuyorlardı. Ama Müslümanların asıl korkusu, savunmasız olan çocuklarının ve kadınlarının başına gelebilecek olanlardı.
1: Ebu Bekir, hayırdır, nereden geliyorsun?
9: Selda'nın tepesine çıktım. Medine'de herhangi bir çarpışma yaşanıyor mu diye baktım.
1: Durum nasıl?
9: Şükürler olsun bir şey yok.
1: Şu badireyi bir atlatalım. Yahudilerden bunun hesabını soracağız. Hainler.
9: Çoluk çocuğumuzla ilgili duyduğumuz korku, Kureyş ve Gatafan ordusundan duyduğumuz korkudan daha baskın. Onlara bir şey olacak diye aklım çıkıyor.
1: Benim de. Aklımız orada.
9: Devreyeler gece gündüz geziyorlar. Getirdikleri tekbir sesleri buradan duyuluyor. Ama yine de...
1: Allah'a sığınmaktan başka çaremiz yok Ebu Bekir.
9: Bizim Mevlamız da, koruyucumuz da o. Ondan başka kime güveneceğiz zaten?
1: Allah bize bunu yaşatanların cezasını elimizle vermeyi nasip etsin.
9: Amin.
8: Peygamberimiz için karargahın hemen yanında bir çadır yapılmıştı. Bir gece vakti Resulullah istirahatteyken dışarıda bir telaş başladı.
2: Müslümanlar!
10: Ne oldu?
2: Baskın var! Koşun! Koşun!
1: Ey Allah'ın süvarileri! Harekete geçin!
2: Hadi! Hadi! Hadi!
8: Peygamberimiz çadırından çıktı. Dışarıda ashabından bazıları nöbet tutuyordu. Abbad bin Bişr de bunlar arasındaydı. Resulullah ona neler olduğunu sordu.
4: Ya Resulallah, bu gece Ömer nöbetteydi. Onun sesiyle uyandık. O ey Allah'ın süvarileri diye seslenince duyanlar arkasında toplandı. Hüseyke tarafına gittiler.
8: Resulullah Abbad'ı olup biteni öğrenmesi için olay yerine gönderdi.
4: Ya Resulallah, Gatafan'dan ve Kureyş'ten birer bölük saldırıya geçmiş. Bizimkiler de onları ok ve taşla geri püskürtmüşler.
8: Peygamberimiz Müslümanların zafer haberine sevinerek geri döndü. Benzer saldırılar gece gündüz demeden her gün tekrarlanıyor ve Müslümanlar tarafından engelleniyordu. Savaşın 10. günüydü. Hava oldukça soğuktu. Bu müşrikleri zor durumda bırakıyordu. Hayvanlarını otlatacak herhangi bir otlak bulamıyorlar, ellerindeki yemlerle yetinmeye çalışıyorlardı. Hava koşulları Müslümanları da zorluyor. Bir yanda açlıkla, diğer yanda soğukla mücadele etmek zorunda kalıyorlardı. Peygamberimizin ısınmak için üzerine bir şeyler sarındığına şahit olanlar ellerinden bir şey gelmemesine üzülüyorlardı. Tüm zorluklara rağmen hiçbir Müslüman pes etmiyor, üzerine düşen vazifeleri titizlikle yerine getiriyordu. Müşrikler peygamberimizin bulunduğu çadırı tespit etmiş ve orayı hedef almışlardı.
2: Oklar geliyor, dikkat edin! Dikkat edin, herkes siper alsın!
7: Resulullah'ın çadırını hedef aldılar.
3: Peygamberimizi güvenli bir yere alalım.
2: Kalkanları getirin!
6: Ömer, Zeyd, Zübeyir, Ali, bu tarafa gelin!
3: Okçular, mevzi alın! Herkes dikkatli olsun!
8: Bu savunma 3 gün devam etti. Hatta bir gün sahabiler savaşın şiddetinden ikindi namazını kılmaya fırsat bulamadılar. Sonra bu namazı kaza ettiler. Medine içindeki hisarlara yerleştirilmiş olan Müslüman kadınları korumak üzere görevlendirilen devriye birlikleri zaman zaman hendeğin yanında nöbet tutan askerlerle yer değiştiriyordu.
5: Hava ne kadar da soğudu. Allah askerlerimizin yardımcısı olsun.
10: Amin. Biz kapalı yerlerde soğukla baş edemiyoruz. Onlar dışarıda geceliyorlar. Bir birlik yaklaşıyor galiba.
5: Şu gelen Ömer bin Hattab değil mi?
10: Evet, o.
5: Yanındaki kim? Miğferinden yüzü görünmüyor.
10: Talha bin Ubeydullah.
5: Allah'ın Resulü'nün yiğitleri. Allah muvaffak etsin.
10: Amin. Oğlum Saad şimdiye kadar buradaki birliklerin başındaydı. Artık savaş meydanına gidiyor.
5: Saad seni görmek için buraya yaklaşıyor sanırım.
10: Herhalde.
11: Anne, hakkını helal et. Biz gidiyoruz.
10: Helal olsun oğlum. Selametle git gel. Allah yardımcınız olsun.
11: Amin.
1: Kadınların dışarıda olması uygun değil. Düşman her an saldırabilir. Sizin burada ne işiniz var? Başınıza bir felaket gelmeyeceğinden nasıl emin olabiliyorsunuz?
12: Sakin ol Ömer. Hisar şurada. Girerler hemen.
10: Ömer haklı. Hadi girelim. Aklınız bizde kalmasın.
5: Allah yardımcınız olsun.
12: Amin. Hepimizin yardımcısı olsun.
5: Saad'ın zırhı kollarını açıkta bırakmış. Keşke daha güvenli bir şey giyseydi. Ya bir ok isabet ederse?
10: O zırhtan başkasına sahip değiliz. Allah'ın takdirinin ötesinde de hiçbir şey gerçekleşmez.
5: Allah her türlü saldırıdan muhafaza etsin.
12: Amin.
13: Durum nasıl? Saldırılara devam ediyorlar mı?
1: Etmezler mi? Her gün bir grup saldırıyor. Bir gün Kureyş, öbür gün Gatafan.
13: Kurayzaoğulları bir kısım askeri birliğini geri çekti.
1: Başka bir yönden saldıracaklardır.
13: Öyle. Kureyş'e destek sağlıyorlarmış.
1: Şu günleri bir atlatsak.
13: İnşallah o da olacak.
1: 3 gündür göz açtırmadılar. Hatta bazı günler vakit namazlarını kılamadık. Peygamberimizin çadırını hedef aldılar.
13: Kayıp verdik mi?
1: Yaralılar var ama şehit olan yok çok şükür.
13: Hamdolsun. Onların durumu nasıl?
1: Hendeğe atıyla birlikte düşen birkaç kişi ağır yaralıydı. Sonları ne oldu bilmiyorum. Savunma esnasında da okların isabet ettiği kişiler oldu.
13: Allah en kısa zamanda zafer nasip etsin.
1: Amin.
8: Saldırıların ardından

0: Arkası kesilmiyordu. Müslümanların üstün gayretleri sonucu bir ilerleme kaydedemeyen müşrikler, farklı noktalardan saldırıya geçiyor ve olanca güçleriyle savunmayı zayıflatmaya çalışıyorlardı. Yine böyle bir günde Sa'd bin Muaz, koluna isabet eden bir okla yaralandı. Atar damarına isabet eden bu ok yüzünden kanama durdurulamıyordu.
1: Allahu Ekber!
2: Koşun, koşun! Hadi toparlanın! Koşun! Durmayın! Hadi, hadi! Talha, Talha! Hızla kan kaybediyor, ne yapacağız?
3: Bilemiyorum. Resulullah'a götürelim.
2: Peki. Hadi bana yaslan Sa'd. Ya Resulallah, Sa'd yaralandı. Kanamasını durduramıyoruz.
0: Peygamberimiz Sa'd'ın koluna bizzat müdahale etti. Ama yine de kanama devam ediyordu.
4: Heh, oldu. Ama kanama durmuyor.
3: Yardım edin. Kanamayı durduramıyorum.
2: Yarayı dağlayacağız. Ateş getirin. Kolu şişmeye başladı. Acele edin.
0: Sa'd'ın kolu 3 kere dağlandıktan sonra ancak kanaması durdurulabildi. Bu yaranın ölümcül olduğu aşikardı. Herkes telaşa kapılmış bir çözüm bulmaya çalışırken Sa'd bin Muaz içinden şöyle dua ediyordu.
1: Ey Allah'ım, eğer Kureyş müşrikleriyle herhangi bir savaş daha yaşayacaksak beni onlarla savaşmak üzere sağ bırak. Çünkü Resulüne işkence eden, ona kötülük eden, onu yalanlayan ve yurdundan çıkaran o adamlarla savaşmak istediğim kadar istediğim başka bir şey yoktur. Ey Allah'ım, eğer bizimle onlar arasındaki çarpışma bu kadarla kalacaksa, aldığım yarayı benim için şehitliğe sebep kıl. Beni huzuruna al. Fakat Kurayz oğullarının cezalandırıldığını görmeden de benim canımı alma. Onların sana ve senin peygamberine olan düşmanlıklarının cezalarını çektiklerini görerek sevineyim.
5: Asr-ı Saadet Radyo Tiyatrosu'nu dinlediniz. Bir sonraki bölümde buluşmak üzere.

Diyanet İşleri Başkanlığı sundu. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Enes bin Malik anlatmaktadır. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan'da namaz kılıyordu. Geldim ve arkasına namaza durdum. Bir adam da gelip benim yanıma namaza durdu. Sonra başka biri geldi ve neticede 10 kişiye yakın bir grup olduk. Arkasında bizim olduğumuzu hisseden Efendimiz namazı kısa tuttu. Sonra kalkıp evine girerek namazını bizim yanımızda kılmadığı şekilde uzunca kıldı. Sabah olunca biz, "Ey Allah'ın Resulü, gece bizi fark ettin mi?" dedik. Efendimiz de, "Evet, zaten benim yaptığıma da bu neden oldu." buyurdular. Ey bu mükemmel davetin ve kılınan namazın Rabbi olan Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a sana yaklaştıran her türlü vesileyi ve fazileti ihsan et. Onu kendisine vaat etmiş olduğun makamı mahmuda kavuştur. Hiç şüphe yok ki namaz arınmaktır ve cennete davettir. Şimdi vakit, yatsı namazı vaktidir.

İbn Abbas şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem hem oruçluyu işlediği faydasız fiillerden ve söylediği kötü sözlerden temizlemek, hem de fakirlere gıda temin etmek üzere fıtr zekatını farz kıldı. Artık kim bunu bayram namazından önce öderse o makbul bir zekattır. Kim de bunu bayram namazından sonra öderse o sadakalardan bir sadakadır.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Zer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Ümmetimin iyi ve kötü bütün amelleri bana arz olundu. İyi amellerin içinde insanlara sıkıntı verecek şeylerin yoldan kaldırılmasını da gördüm. Mescidin tükürükle kirletilmesini ve yok edilmeden o şekilde bırakılmasını da kötü, çirkin ameller arasında gördüm." Saffan bin Assal radıyallahu anh anlatıyor. Bir Yahudi arkadaşına, "Gel şu peygambere gidelim," dedi. İkisi birlikte Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem geldiler ve apaçık 9 ayeti sordular. Peygamberimiz cevapladıktan sonra elini ve ayağını öperek, "Senin gerçekten peygamber olduğuna şahitlik ederiz," dediler. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: "Bir kimse helal kazancından bir hurma ağırlığınca tasadduk ederse, ki Allah ancak helal olanı kabul eder, Allah o sadakayı büyük bir hoşnutlukla kabul eder. Sonra onu sahibi için sizden birinizin tayını büyüttüğü gibi özenle dağ gibi olana kadar büyütür." Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz ayakkabılarını sağından başlayarak giysin. Çıkarırken de önce sol ayağındakini çıkarsın. Sağdaki ilk giyilen ve son çıkarılan olsun.''

İbni Mesud'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.

Ebu'l-Münzir Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam vardı ki evi mescide onunkinden daha uzak olan birini bilmiyorum. Bu adam hiçbir cemaat namazından geri kalmazdı. Ona denildi ki veya dedim ki bir merkep satın alsan da mescide gelip giderken karanlıkta ve sıcakta binsen olmaz mı? Bunun üzerine şöyle dedi: evimin mescidin yanında olmasını istemem. Mescide gidip evime dönme sevabını kazanmayı isterim, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem de, Allah bunların hepsinin sevabını sana verdi, buyurdu.

0: Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala rahmetini 100 parçaya ayırdı. 99'unu kendi yanında tuttu. Bir parçasını ise yeryüzüne indirdi. İşte bu bir parça rahmet sebebiyle bütün canlılar birbirine merhamet ederler. Hatta kısrak emzirirken yavrusuna basıp da zarar verir korkusuyla ayağını kaldırır.

0: Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıl önce bir niyetle çıktık yola. Sadece duyulan değil, hissedilen bir ses olabilmek için. Siz bizi dinlerken biz de sizi dinliyoruz dedik.
1: Biz de sizi dinliyoruz.
0: Ve o günden bugüne, kimi zaman sabahın bereketine eşlik ettik, kimi zaman akşamın yorgunluğunda bir nefes oldu. Önce kulaklarınıza ulaştı, sonra evlerinize, sonra da gönüllerinizde kendimize bir yer bulduk. Yıllar içinde anladık ki bir radyonun en büyük gücü sesinin yüksekliği değil, güvenle karşılandığı gönüllerdir. İşte bu yüzden Diyanet Radyo 13 yıldır nice hanede bir dostun sesi, nice yolculukta bir yol arkadaşının selamı, nice yalnızlıkta içten bir sohbetin sıcaklığı oldu. Kimi zaman bir ayetle gönüllere dokundu, kimi zaman bir duayla umutları tazeledi, kimi zaman da bir kelamla insanı kendine

0: ailesine ve Rabbine yaklaştırdı. Çünkü biz sadece haber vermeye değil, hatırlatmaya geldik. Unutulan merhameti, ihmal edilen nezaketi, özlenen kardeşliği ve insanın kalbinde taşıdığı iyiliği. Hayatın hızla aktığı zamanlarda durup düşünmeye vesile olan bir durak olduk. Kalpler yorulduğunda sığınılan bir ses, ferahlık veren bir nefes olduk. Bugün geriye baktığımızda binlerce programdan, milyonlarca kelimeden önce kurulan gönül bağlarını görüyoruz. Çünkü Diyanet Radyo 13 yıldır yalnızca yayın yapan bir radyo değil. Güvenin sesi, samimiyetin dili, muhabbetin ve maneviyatın buluştuğu bir gönül mektebi oldu. Ve şimdi ilk günkü heyecanla, ilk günkü sorumlulukla, ilk günkü samimiyetle aynı iyiliği çoğaltmaya, aynı hakikati paylaşmaya, aynı gönül ikliminde buluşmaya devam ediyoruz. Diyanet Radyo 13 yaşında. 13 yıldır aynı emanet bilinciyle, aynı güvenle, aynı muhabbetle gönülden gönüle ses olmaya devam ediyor.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Rifa bin Rafi Ez-Zuraki'nin radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Bedir Savaşı'nda Cebrail aleyhisselam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem geldi de aranızda Bedre katılanların derecesi nedir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Müslümanların en faziletlilerindendir dedi. Yahut buna benzer bir şey söyledi. Cebrail aleyhisselam İşte bizim nezdimizde meleklerden Bedir'e katılanlar da öyledir dedi. Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh naklettiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aziz ve celil olan Allah katında en kötü isim melikler meliki yani Krallar Kralı diye adlandırılan kimsenin ismidir. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Biriniz geceleyin kalktığında namaz kılmaya önce kısa iki rekatla başlasın.

0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bir erkeğin teninde veya giysisinde zaferan yani safran kullanmasını yasaklamıştır. Ebu Talib'in Fahite adlı kızı Ümmü Hani'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Fetih senesinde bir gün Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yanına gitmiştim. O sırada yıkanıyordu. Yıkandıktan sonra 8 rekat namaz kıldı ki işte bu kuşluk namazıdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Bir çocuk gibiydi ve ağlıyordu. Varıp eşiğine alnımı koydum. Sanki bir yeraltı nehri çağlıyordu. Gözlerim yollarda bekler dururum. Nerede kardeşlerim diyordu bir ses. İlk kıblesi benim ulu nebinin. Unuttu mu bunu acaba herkes? Burak dolanırdı yörelerimde. Miraca yol veren hız üssüydim. Bellidir kutsallığım şehir ismimden. Her yana nur saçan bir kürsü idim. Hani o günler ki binlerce mümin tek yürek halinde bana koşardı. Hemşehrim nebiler yüzü hürmetine cevaba erişen dualar vardı. Şimdi kimsecikler varmaz yanıma. Müminden yoksunum, tek ve tenhayım. Rüzgarlar silemez gözyaşlarımı. Çöllerde kayıp bir yetim vahayım. Mescid-i Aksa'yı gördüm düşümde. Götür Müslümana selam diyordu. Dayanamıyorum bu ayrılığa. Kucaklasın beni İslam diyordu.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Mesud Ukbe bin Amr el-Bedri radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam peygambere sallallahu aleyhi ve sellem gelip, "Ben filanın namazı uzatması yüzünden sabah namazına gelemiyorum," dedi. Bunu duyan peygamber sallallahu aleyhi ve sellem öyle kızdı ki hiçbir konuşmasında o günkü kadar hiddetlendiğini görmedim. Kalktı ve "İçinizde usandıranlar var. Sizden kim imamlık yaparsa namazı kısa tutsun. Çünkü arkasında yaşlısı var, çocuğu var, ihtiyaç sahibi var," buyurdu.

Hazreti Ayşe radıyallahu anha anlatıyor. Bir gün bana yoksul bir kadın gelmişti. Kadıncağız iki kızını sırtına sarmış yardım istiyordu. Kadına 3 tane hurma verdim. Kadın her birine birer hurma verdi. Kalan bir hurmayı da yemek için ağzına götürmüştü ki kızları onu da istediler. Kadıncağız yemek istediği bu hurmayı da ikiye ayırarak kızlarına verdi. Kadının bu davranışı hoşuma gitti. Durumu Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem anlattım. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, Allah şefkati yüzünden o kadını cennetlik kıldı veya bu sayede onu cehennemden azat etti buyurdu.

Ebu Hüreyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala kim benim dostlarımdan birine düşmanlık ederse ben de ona harp açarım. Bir kulum kendisine farz kıldığım şeylerden daha sevimli bir amel ve ibadetle bana yaklaşmaz. Fakat kulum bana nafile ibadetlerle de sürekli yaklaşır. Sonunda ben onu severim. Bir kere de onu sevdim mi, artık o kulumun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli ve yürüyen ayağı olurum. Eğer benden bir şey dilerse onu verir, bana sığınırsa mutlaka onu himaye ederim, buyurdu.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kişi sevdiğiyle beraberdir.

Cabir'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. 5 vakit namaz birinizin kapısı önünde akan ve içinde her gün 5 kere yıkandığı suyu bol bir nehir gibidir.

İbn Mesud'un radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, ki o doğru söyler, sözü de hep doğrulanır, bize şöyle dedi: her biriniz ana rahminde nutfe olarak 40 günde şekillenir. Sonra o kadarlık bir sürede rahim çeperine yapışık alaka olarak kalır. Sonra yine o kadarlık bir zaman içinde bir çiğnem et parçası, mudga olur. Ondan sonra da Allah bir melek gönderir. Ona ruh üfler ve şu 4 konuda yazgısını yazması emrolunur: rızkı, eceli,

ameli şaki kötü yahut sait iyi olacağı. Kendisinden başka ilah olmayan Allah'a yemin ederim ki, sizden biriniz cennetliklerin yaptığı işleri yapar. Hatta kendisiyle cennet arasında yalnız bir arşın mesafe kalır, fakat yazgısı ağır basar ve o cehennemliklerin işlerini yapmaya başlar ve cehenneme girer. Yine sizden biri cehennemliklerin işledikleri işleri yapa yapa kendisiyle cehennem arasında ancak bir arşın mesafe kalır derken yazgısı ağır basar, bu defa o kimse cennetliklerin işlerini yapar ve cennete girer.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: 40 hadiste sosyal hayat. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
2: Bi'sel abidu abidun yehtiru dunya bid-din. Bi'sel abidu abidun hevan yudilluh.
1: Dini dünyaya alet eden insan ne kötüdür. Arzu ve isteklerinin kendisini saptırdığı insan ne kötüdür. İslam bilginlerinin tarifiyle din, akıl sahiplerini kendi seçimleriyle hayır ve nimete ulaştıran ilahi bir kanundur. Özünde güven duygusu ve samimiyet olan din, insanlığı üstün değerlere ulaştırmayı hedefler. Samimiyetten uzak yaklaşımlar, dini bu hedefinden uzaklaştırır ve dini değerler onların elinde birer istismar aracına dönüşür. Kur'an-ı Kerim, Yahudi din adamlarının, cahiliye Araplarının çıkar elde etmek için dini nasıl istismar ettiklerine dair örnekler verir. Peygamber Efendimizin net bir şekilde uyarmasına rağmen, dünya nimetlerini elde etmek, arzu ve isteklere ulaşmak için dini değerlerin alet edilmesi her dönemde karşılaşılan bir durumdur. Ayetleri toplum düzenini bozacak şekilde anlamlandırmak, keyfi yorumlarda bulunmak ve sevgili peygamberimize söylemediği sözler atfederek hadis uydurmak istismar faaliyetlerinden birkaçıdır. Günümüzde din istismarcıları, dini kavramları çıkarlarına alet etmektedirler. Bir kimsenin sahip olduğu bütün imkanlarla Allah yolunda mücadele etmesi ve bütün gayretini ortaya koyması anlamına gelen cihat kavramı, istismarcıların dilinde sadece savaş, kan dökme, kılıç kullanma fiillerinin adı olmaktadır. Kelimeye bu anlamı yükleyenler, cihadı emreden ayetin hiç savaş yapılmayan Mekke döneminde indirildiğini göz ardı etmektedir. İslam'ın insan hayatına verdiği değer bu kadar açıkken, çeşitli yöntemlerle ikna ettikleri militanlarını birer intihar eylemcisine dönüştürenler, onların karşılaşacakları manevi cezayı da umursamazlar. Bir Müslümanı dinden çıkmak ve kafir olmakla suçlamak anlamına gelen tekfir kavramı da istismar edilmektedir. Oysa imanını dille ifade edenler ve namaz kılanlar Allah ve Resulünün koruması altındadır. Dini çıkarları için alet eden insanların veya grupların istismarından kendisini korumak isteyen mümin, dine olan sade ve samimi bağlılıklarını güçlendirerek dine ait değerleri ve kavramları sağlam kaynaklarından öğrenerek bunu sağlayabilir. 40 hadiste sosyal hayat.
0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan

cennettekiler için en büyük haz doya doya Rablerine bakmaktır. İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin. İbn Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şu iki göze cehennem ateşi dokunmaz. Allah korkusundan ağlayan göz ve Allah rızası için gece nöbet bekleyen göz buyurmuştur.

Ebu Hureyre'den radiyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şu üç duanın kabul olunacağında şüphe yoktur. Bunlar mazlumun, yolcunun ve anne ile babanın evladına dualarıdır buyurmuştur. Hazreti Ayşe'den radiyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kişinin yemek hazırken ve küçük ya da büyük tuvaleti onu sıkıştırmışken namaz kılması uygun olmaz.

Nisa suresinin 123. ayetinde Yüce Rabbimiz, kim kötü bir iş yaparsa onunla cezalandırılır diyordu. Ve bu ashaba çok ağır gelmişti. Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, yaptığımız her kötülükten dolayı ceza görecek miyiz diyerek içindeki kaygıyı dillendirdi. Bunun üzerine de Allah Resulü sadık dostuna 3 kez Allah seni bağışlasın dedikten sonra sen hiç hastalanmaz mısın? Hiç üzülmez misin? Başına hiç bela gelmez mi diye sormuştu. Hazreti Ebubekir de bunların tümüne evet deyince Kutlu Nebi, işte bunlar dünyada yaptıklarınızın cezası, kefaretidir buyurdu. Başka bir defasında da genel bir şekilde Allah Müslümanın vücuduna batan bir dikene varıncaya kadar yorgunluk, hastalık, kederlenme, hüzünlenme, başına gelen eza ve iç sıkıntısı gibi musibetleri onun günahlarına kefaret yapar buyurarak herkesi rahatlatmıştı.

0: Peygamberimiz şöyle demektedir: yalnızca iki kişiye gıpta edilir. Allah tarafından kendisine mal verilip de malını hak yolunda harcayan kimseye, Allah tarafından kendisine ilim verilip de onunla hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimseye.
1: Zenginlik, fakirlik. İbn Mace'nin Sünen'inde iktisadi teşebbüslere teşvik, El Has Alel Mekasi

bab başlığı altında yer alan müttaki için zenginlikte sakınca yoktur. Müttaki için sağlık zenginlikten daha hayırlıdır. Gönül hoşluğu nimettendir. Hadisinin ravisi diyor ki, biz bir meclisteydik derken Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Peygamberin başında boy abdestinin bir işareti olarak su eseri vardı. İçimizden biri, bugün sizi gönlü hoş ve zinde görüyoruz dedi. Bunun üzerine Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, evet Allah'a hamdolsun diye cevap verdi. Sonra cemaat zenginlikten bahsetmeye başladı. İşte bunun üzerine Resulullah'ın az önceki hatırlatmada bulunduğu görülür. Hadis metninde geçen ve takva kökünden gelen muttaki kelimesi, Allah'tan korkan, günahlardan sakınan ve helal haram hududunu bilen kimse demektir. Hadis ve fıkıh alimi Nevevi, takva hesap gününde zarar veren, mahcup eden şeylerden kaçınmaktır derken, müfessir Beyzavi, şeriat örfünde muttaki, ahirette zarar verecek şeylerden kendisini koruyan ve kollayan kimsedir diye açıklama getirir. Takva kelimesi salahı, muttaki kelimesi de salihi çağrıştırır. Tuğyan içinde istina hali, yani mal ve servetin getirdiği büyüklenme zaafıyla Allah'ı ve ona kulluğu unutma durumu, imanın tahribata uğraması demektir. Bu ise ciddi ve derin bir gaflet anlamına gelir. Çünkü üstesinden gelinmeyen istina hali ve tekebbür duygusu, insanı Allah'tan uzaklaştırdığı gibi içinde yaşadığı toplumdan da koparacaktır. Bu itibarla Yüce Kur'an'ın sakın kendilerini denemek için onlardan bir kesimi faydalandırdığımız dünya hayatının süs ve cazibesine gözlerini dikme. Rabbinin rızık ve nimeti daha hayırlı ve daha kalıcıdır mealindeki ayetiyle Resul-i Ekrem'in benden sonra sizin hakkınızda en çok korktuğum şeylerden birisi dünyanın zinet ve cazibesinin size açılmasıdır. Ve zenginlik mal çokluğuyla değildir. Bilakis zenginlik göz tokluğudur, gönül zenginliğidir manasındaki hadisleri dengeli ve sağlıklı yaşamak isteyen Müslümanın hatrından hiç çıkmamalıdır. Yüce Kur'an'ın insanlar arasında çok yaygın olan kazanma hırsının onları Allah'a ibadet ve onu zikirden alıkoymaması gerektiğini hatırlatması da bu sebeptendir. Bunlar öyle kimselerdir ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namaza devamlı ve duyarlı olmaktan, zekat vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin dehşetle döneceği günden korkarlar. Keza cuma ezanıyla birlikte alışverişin bırakılarak namaza gidilmesi gerektiği hususu da Rabbimizin açık bir talimatıdır. Ayrıca Kureyş suresinde Kureyş kabilesinin emniyeti sağlanarak yaz ve kış ticaret kervanları vasıtasıyla kavuştukları refahın kadrini bilmeleri bir şükür borcu olarak Allah'a kulluk etmeleri gerektiği hatırlatılır. Li ilafi Kureyş'in ilafihim rehlete şitâi ve sayf فَلْيَعْبُدُ رَبَّ هَذَا الْبَيْتِ الَّذ۪ي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جُوعٍ وَآمَنَهُمْ مِنْ خَوْفٍ Helal ve meşru yoldan elde edilen servet, nerede ve nasıl harcayacağını bilen bir zengin için büyük bir imkandır. Aslında zenginin elindeki servet, Allah Teala tarafından ihsan edilen bir emanettir. Onun muhafaza ve tasarrufundan sorumludur. Gereği yerine getirilen zenginliğin, saadet vesilesi bir imkan olduğunu söyleyen Peygamberimiz, fakirlik fitnesinden Allah'a sığınmakta, Allah'tan iffetli kılmasını ve başkasına muhtaç etmemesini niyaz etmekte ve Allah takva ve mahviyet sahibi zengini sever hadisiyle zenginin nasıl bir yapıda olması gerektiğini vurgulamaktadır. Bu durumda Resul-i Ekrem'in Allah'ım beni mütevazı olarak yaşat, mütevazı olarak canımı al ve mütevazı olanlar zümresinde haşret şeklindeki dua cümlelerinde geçen ve mütevazı diye tercüme edilen miskin kelimesiyle alçak gönüllülük, zühd ve kanaat ahlakını kastettiği açıktır. Nitekim İbn Kuteybe de şöyle der. Sanki Hazreti Peygamber Allah'tan kendisini cebbarlardan ve mütekebbirlerden kılmamasını ve onların zümresinde kendisini haşretmemesini istemiş gibidir. Söylediklerimizi doğrulayan bir delil de şudur. Resulullah eğer Allah'tan fakirlik manasında miskinliği istemiş olsaydı Allah onu bu isteğinden men ederdi. Çünkü Allah onun ruhunu kendisine verdiği birçok ganimetle zengin bir halde kabzetmiştir. Medine'deki bahçeleri, malları ve fedek arazisi gibi miras bırakan bir şahsiyet için fakir olarak öldü denemez. Allah şöyle buyurur. O seni yetim bulup barındırmadı mı? Şaşırmış bulup da yol göstermedi mi? Fakirken seni zengin etmedi mi?

Resulullah peygamber olarak gönderildiğinde ve vefatı anındaki hali Allah'ın buyurduğu hususta delalet eder. Çünkü o fakir olarak peygamber oldu, zengin olarak ruhu kabzolundu. Bu da onun Rabbinden istediği miskinliğin fakirlik olmadığını gösterir. Gerçekten de Ebu Zer el-Gıfari gibi servet yığılması ve züht konusunda çok titiz sahabilerin dahi normal hayatlarını sürdürecek kadar mal edindikleri ve zengin kesimden maddi talepte bulunan bir sınıf oluşturmadıkları tarihi bir hakikattir. Zenginlik ve fakirliğin birer hal olduğunu söyleyen Endülüslü alim İbn Hazm, üstünlüğün ancak amel ve takvada olacağı ve muhacir fakirlerinin sadece fakir oldukları için değil, amelleri daha fazla olduğundan dolayı cennete önce girecekleri görüşündedir. İbni Teymiye de aynı noktaya vurgu yapar. Sahih olan görüşe göre onların en faziletli olanı en takva sahibi olanıdır. Eğer takvada eşit olurlarsa cennetteki derecede de eşit olurlar. Hesapları olmadığından fakirler cennete önce girerler. Sonra zenginler hesaba tabi tutulurlar. Kimin iyilikleri bir fakirin iyiliklerinden daha fazla olursa, girişte geç kalsa da onun cennetteki derecesi daha yüksek olur. Kimin iyilikleri bir fakirin iyilikleri altında kalırsa, onun derecesi de fakirin derecesi altında kalır.''

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Gözler neler gördü, kulaklar neler duydu. Ne hüzünler, ne acılar, ne kavgalar, ne mücadeleler bitti bu dünyada. Bitmeyecek de. Bunu bildiğinden umuda sarıldı insan. Umutsa en çok bir çocuğun gözünde parıldadı. Belki bu yüzden bir çocuğu sarmaladığımızda hissettik huzuru iliklerimize kadar. Onlar bizlere emanet, bereketli bir tohum, narin bir fidan. Bildik, yüzyıllar öncesinden bize seslenen Efendimizin sözlerini şiar edindik. Diyordu ki bizlere, çocuklarınıza ikramda bulunun, onlara güzel bir terbiye verin. Eğer fidanı diken el toprağı zamanında havalandırır, köklerine şefkatle su verirse, o fidan bir gün gölgesinde serinlenebilen koca bir çınara dönüşür. Eğer emaneti şefkatle korur, kalbini dürüstlükle sulayıp edep güneşiyle ısıtırsan, gönül bahçesi çiçeklerle dolup taşar. Ama ihmale uğrarsa, dikenler de büyür yabani otlarda, ısırganlar sarar her yeri. Hayat yorucu. Vaktin yok belki de. Bitmek bilmeyen bir yolda amansızca yürüyoruz gibi geliyor. Evet, ama bu yolu güzel kılacak sebeplere sarılmamız gerek. Biz yeşerttiğimiz, güzel bir terbiye verdiğimiz çocuklarla var olmaya devam ediyoruz. Biz görmesek de onlar yaşayacak. Öğrettiklerimiz ruhlarında saklanacak. Hakikatin ardında yeryüzünde kendilerine yer bulacaklar. Onlar bizim sözlerimizden çok yaptıklarımızı sessizce örnek alır. Terbiye ayna gibidir çünkü. Sen nasıl durursan çocuk da öyle yansır. Dilin sertse onun kelimeleri de sertleşir. Yüzün samimiyetle gülüyorsa onun tebessümünde gül bahçesi görürsün. Sen bir adım attıkça onun koştuğunu anlarsın. Bir çocuğu bir köy yetiştirir derler. Bu sebeple sadece kendi çocuklarımızdan değil, tüm çocuklardan da sorumluyuz. Unutma, bugün çocuk dediğimiz yarının adaleti, bugün çocuk dediğimiz yarının merhameti, bugün çocuk dediğimiz yarının ümmetidir. Bir çocuğu ihmal etmek bir toplumu, hatta ümmeti ihmal etmektir. Bir çocuğu kazanmaksa geleceğe yön vermektir. Bir çocuğu güzel yetiştirmek, bir nesli ayağa kaldırmaktır.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Hüreyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cenaze namazı kıldığınız zaman ölü için bütün samimiyetinizle dua edin buyurdu. Ebu Musa Abdullah bin Kays el-Eş'ari'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah Teala gündüz günah işleyenlerin tövbe etmesi için gece mağfiret elini uzatır. Gece günah işleyenlerin tövbe etmesi için de gündüz mağfiret elini uzatır. Güneş batıdan doğuncaya, kıyamet kopuncaya kadar bu durum böyle devam eder.''

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Biriniz kendisi için istediğini kardeşi için de istemedikçe iman etmiş olmaz.

İbni Abbas'ın radıyallahu an işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Bir Müslüman ölür de Allah'a şirk koşmayan 40 kişi onun cenaze namazını kılarsa Allah onların cenaze hakkındaki bağışlanma dileklerini kabul eder. Sa'd bin Ebu Vakkas radıyallahu anh anlatıyor. 6 kişi Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ile birlikte bulunuyorduk. Müşrikler Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem, "Bunları kov ki bize karşı bir haddini bilmezlik etmesinler," dediler. Orada benimle İbni Mes'ud ve Hüzeyl kabilesinden bir zat, Bilal ve ismini söylemeyeceğim iki kişi daha vardı. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem gönlüne bazı şeyler doğdu ve içinden müşriklerin teklifi yönünde bazı düşünceler geçirdi. Bunun üzerine Allah Teala Rablerinin rızasını isteyerek sabah akşam ona dua edenleri yanından kovma mealindeki ayeti indirdi.

0: İbn Mesud'dan radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Cennet size ayakkabınızın bağından daha yakındır. Cehennem de öyledir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağlara

0: aşan kutlu çağrı.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Her ümmetin bir imtihanı vardır. Benim ümmetimin imtihanı da mal iledir.

0: Peygamberimizin dilinden dualar. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi.
1: Allahümme inni a'udu bike minel cubni vel buhl ve a'udu bike min en uradda ila erdelil umur ve a'udu bike min fitnetid dunya ve a'udu bike min fitnetil kabr.
2: Allah'ım, korkaklıktan ve cimrilikten sana sığınırım. Düşkün ihtiyarlıktan sana sığınırım. Dünya fitnelerinden sana sığınırım. Kabir azabından sana sığınırım.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Ömer'in torunu Muhammed bin Zeyd anlatıyor. Bir gün bazı kimseler dedesi Abdullah'a, biz yöneticilerimizin yanına girdiğimizde onlara dışarıda söylediklerimizin tersini söylüyoruz dediler. Abdullah bin Ömer radıyallahu anh, biz bunu Resulullah zamanında iki yüzlülük sayardık dedi.
5: Müminlerin annesi Cüveyriye binti El Haris'ten radıyallahu anh şöyle dediği rivayet edilmiştir. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazını kıldıktan sonra namaz kıldığı yerde oturan tesbihatle meşgul olan Cüveyriye'nin yanından çıkmış, sonra kuşluk vaktinde yine onun yanına dönmüştü. Cüveyriye'yi hala yerinde tesbihle meşgul olup otururken görünce şöyle buyurdu. Yanından ayrıldığımdan beri bu şekilde tesbihata devam mı ediyorsun diye sordu. Cüveyriye evet cevabını verdi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, ben senin yanından ayrıldıktan sonra şu dört kelimeyi üç defa söyledim ki bütün söylediğin zikirlerle ölçülse bu kelimeler sevapta onlara ağır basar. Bunlar şu kelimelerdir. Mahlukatı sayısınca, kendisinin hoşnut olacağı kadar, arşının ağırlığınca ve bitip tükenmeyen kelimeleri adedince ben, Allah'ı uluhiyet makamına yakışmayan sıfatlardan tenzih eder ve ona hamd ederim buyurdu.

Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim her sabah ve akşam 3 kere ismi anıldığında yerde ve gökteki hiçbir şeyin zarar vermeyeceği, her şeyi işiten ve bilen Allah'ın adıyla derse ona hiçbir şey zarar veremez.

Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gazaya çıktığında şöyle dua ederdi. Allah'ım benim desteğim ve yardımcım.

0: ancak sensin. Senin sayende düşmana karşı koyar, senin desteğinle düşmanla savaşırım. Mugire bin Şube'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Musa aleyhisselam Rabbine cennetliklerin en alt derecesini sordu. Allah şöyle buyurdu. O kişi cennetlikler cennete yerleştirildikten sonra gelir. Ona cennete gir denir. O kimse, ey Rabbim, herkes yerine yerleştikten ve alacaklarını aldıktan sonra ben cennete nasıl girebilirim der. Yüce Allah ona, dünyadaki krallardan bir kralın mülkü gibi bir mülkün olmasına razı olur musun diye sorar. O da, razıyım ya Rab cevabını verir. Cenab-ı Hak, sana işte öyle bir mülk senindir. Ve bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha, bir o kadar daha buyurunca beşinci de, artık razı oldum ya Rab demesi üzerine Allah Teala, işte bunlar hep senin olduğu gibi, bunun on misli de senindir. Bir de canının çektiği, gözünün beğendiği şeyler de senindir buyurur. Bunun üzerine o, ya Rabbi razı oldum der. Bu defa Musa aleyhisselam, ya Rab cennetliklerin en yüksek makam sahipleri nasıl diye sordu. Cenab-ı Hak, asıl istediğim kullar onlardır. Onların yücelik fidanlarını kendi elimle dikip başkaları bilmesin diye mühür altına aldım. Onlar için hazırladığım nimetleri ne bir göz görmüş, ne bir kulak işitmiş, ne de bir kimsenin gönlünden geçmiştir buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını. Bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını. Yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını. Ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Ebu Abdullah Osman bin Ebu'l-As'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o bir gün vücudunda bir ağrı hissetmiş ve bu sıkıntısını Resulullah'a sallallahu aleyhi ve sellem söylemişti. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem ağrıyan yere elini koy ve 3 defa Bismillah, 7 defa Euzu bi izzetillahi ve kudretihi min şerri ma ecidu ve uhaziru. Hissettiğim hastalığın zararından ve tehlikesinden Allah'ın izzet ve kudretine sığınırım de buyurdu. Enes radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına birisi geldi ve "Ya Resulallah, ben şu adamı seviyorum." dedi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, sevdiğini ona söyledin mi diye sordu. Adam, hayır dedi. Öyleyse bunu kendisine söyle buyurdu. Bunun üzerine o zat adama yetişerek, ben seni Allah için seviyorum dedi. O da, öyleyse beni kendisi için sevdiğin Allah da seni sevsin diye dua etti.

Adi bin Hatim'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir hurmanın yarısı ile de olsa sadaka vererek kendinizi ateşten koruyun. Bunu da bulamazsanız tatlı sözlerle kendinizi ateşten koruyun. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet günü cehennemliklerden dünyada en müreffeh hayat süren biri getirilir ve cehenneme bir kere daldırılır. Sonra da ey Ademoğlu, sen hayatında iyi bir gün geçirdin mi? Hiç hayırlı gün gördün mü diye sorulur. Vallahi görmedim ya Rabbi diye cevap verir. Dünyada en fazla şiddet ve ızdıraba uğrayan cennetliklerden biri getirilir ve cennete bir kere daldırılır. Sonra ona da ey Ademoğlu, sen hayatında hiç sıkıntı çektin mi? Hiç şiddete maruz kaldın mı? Diye sorulur. Hayır, vallahi hiç sıkıntı çekmedim, hiç şiddete maruz kalmadım der.

Ebu Kerime el-Miktam bin Ma'di Kerib'in radıyallahu anha, Resulullah'tan sallallahu aleyhi ve sellem şöyle işittiği nakledilmiştir. Ademoğlu midesinden daha zararlı bir kap doldurmamıştır. Oysa belini doğrultacak birkaç lokma insana yeter. Daha fazla yemek mecburiyetindeyse karnının üçte birini yemeye, üçte birini içeceği suya ve üçte birini de nefesine ayırsın.''

0: İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, kim böbürlenerek elbisesini yerde sürürse Allah kıyamet gününde onun yüzüne bakmaz buyurdu. Bunun üzerine Hazreti Ebubekir, ya Resulallah, dikkat edip korumazsam benim elbisem de yere değiyor dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, sen bunu kibirden dolayı yapanlardan değilsin buyurdu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Ümmü Gülsüm'ün radıyallahu anha işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Aralarını düzeltmek için insanlara hayırlı sözler söyleyen yalancı sayılmaz. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yüce Allah'ın rızasını kazandıracak bir ilmi sırf dünyalık elde etmek için tahsil eden kimse kıyamet gününde cennetin kokusunu dahi alamaz. Enes'ten radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Namazdayken sağa sola bakmaktan sakın. Zira namazda etrafa bakmak helake sebeptir. Eğer etrafa bakman gerekiyorsa bari nafilede olsun, farzda olmasın. Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Dostum sallallahu aleyhi ve sellem bana her ay 3 gün oruç tutmamı, kuşluk vakti 2 rekat namaz kılmamı ve uyumadan önce vitir namazını kılmamı tavsiye etti. Ebu Hureyre'nin radıyallahu an naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem müferridun öne geçti buyurdu. Ashab, ey Allah'ın Resulü, müferridun kimlerdir diye sordular. Allah'ı çok zikreden erkek ve kadınlardır buyurdu.

Hazreti Ayşe'nin yeğeni Urve bin Zübeyr çocuklarına şöyle derdi: "Yavrularım, hiçbiriniz şerefli dostlarınıza layık görmediğiniz hayvanları hac veya umre kurbanı olarak kesmesin. Çünkü Allah şereflilerin en şereflisidir ve her şeyin en iyisine layıktır."

Namaz esnasında tek parça elbiseyle namaz kılınıp kılınamayacağını soran sahabiye, Allah Resulü, "Her birinizin ikişer elbisesi var mı ki?" diyerek cevap vermişti.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah, sen söyle. Sen aramızda ilme en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zararı olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi: sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.
5: Hadislerin hikayeleri. Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
6: Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: güçlü mümin zayıf müminden daha hayırlı ve Allah nezdinde daha sevgilidir. Bununla beraber hepsinde de hayır vardır. Sana faydalı olan şey için azimle çalış. Allah'tan yardım iste. Acizlik gösterme. Eğer başına bir şey gelirse, keşke şöyle yapsaydım, şöyle şöyle olurdu deme. Ancak Allah takdir etti ve dilediğini yaptı de. Zira keşke demek şeytanın vesvesesine yol açar.

İbni Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem biriniz yemek yediğinde tabağı sıyırmadan veya bir başkasına sıyırtmadan parmaklarını silmesin buyurmuştur. Ebu Said el-Hudri'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem meclislerin en hayırlısı en genişidir buyurduğunu işittim. Übade bin Samit'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insan eşhedü en la ilahe illallahü vahdehu la şerike leh ve enne Muhammeden abduhu ve resuluhu der. İsa'nın Allah'ın kulu, elçisi ve onun Hazreti Meryem'e ilka ettiği sözü olup

Allah tarafından yaratılmış bir ruh olduğuna, cennet ve cehennemin hak olduğuna şehadet ederse, Allah o kimseyi amellerine göre cennete koyar.

Ebu Amr yahut Ebu Amre Süfyan bin Abdullah radıyallahu anh anlatıyor. Ya Resulallah, Müslümanlığa dair bana bir söz söyle ki, o konuda senden başka hiç kimseye bir şey sormaya ihtiyaç hissetmeyeyim, dedim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana, Allah'a inandım de, sonra da dosdoğru ol, buyurdu.

İbn Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Bir adam bir kadını öpmüştü. Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem gelerek olayı anlattı. Bunun üzerine Allah Teala, "Ey Muhammed, gündüzün iki tarafında ve gecenin gündüze yakın vakitlerinde namaz kıl. Çünkü iyilikler kötülükleri giderir." mealindeki ayeti indirdi. Adam, "Ya Resulallah, bu hüküm yalnız benim için mi geçerli?" deyince, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ümmetimin tamamı için geçerlidir." buyurdu.

Sahabeler, asr-ı saadetin gökteki yıldızları. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin ashabım dediği kıymetli dostları. Kimisi onun hane halkındandı, kimisi akrabalarından, kimisi de en yakınından. Her birinin peygamberimizle olan hatıralarını konu edinen sahabe hatıraları her gün saat 16.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Yalanı ve yalanla iş yapmayı terk etmeyenin yemeği içmeyi bırakmasına Allah'ın ihtiyacı yoktur.

Ömer bin Hattab'ın torunu Salim'in babası Abdullah'tan radıyallahu anh rivayet ettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dedi: Abdullah ne iyi adamdır. Bir de gece kalkıp namaz kılsa. Hadisi rivayet eden Salim diyor ki, ondan sonra babam Abdullah bin Ömer geceleri az uyur oldu. Kâb bin Malik'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem seferden döndüklerinde önce mescidi

0: İbni Mesud, İbni Ömer ve Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir. İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemle askerleri tepelere çıkarken tekbir getirirler, inerken de Allah'ı tesbih ederlerdi.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya bıkkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi. Her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da

halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantılara hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir, küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır, garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Ebu Musa'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem biriniz aksırıp da elhamdülillah dediğinde yerhamüke Allah diyerek ona sağlık dileyin. Hamd etmezse siz de bir şey demeyin buyurduğunu işittim.

İbni Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Müslüman, Müslümanın din kardeşidir. Müslüman kardeşine zulmetmez ve onu haksızlık edenin eline bırakmaz. Her kim Müslüman kardeşinin yardımında bulunur ve onun ihtiyacını giderirse, Allah da ona yardım eder. Her kim Müslümanın bir sıkıntısını giderirse, Allah buna karşılık onun kıyametteki sıkıntılarından birini giderir. Her kim bir Müslümanın ayıbını örterse, Allah da kıyamet günü onun ayıbını örter. Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem oğlu İbrahim'in yanına girdiğinde o ruhunu teslim ediyordu. Bunun üzerine Allah Resulü'nün sallallahu aleyhi ve sellem gözleri yaşardı. Abdurrahman bin Avf

"Sen de mi ağlıyorsun ya Resulallah?" deyince, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey İbni Avf, bu gördüğün rahmettir," dedi ve gözyaşları birbiri ardınca dökülüverdi. Göz yaşarır, kalp mahzun olur. Biz ancak Rabbimizi razı edecek sözleri söyleriz. Ey İbrahim, biz senden ayrılmaktan dolayı çok üzgünüz buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hadislerle onu anlamak.
2: Yemek adabı, şükür ve tevazu sofraları. Ebu Hureyre anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Ey insanlar, Allah Teala temizdir, ancak temiz olanı kabul eder. Allah, peygamberlerine emrettiği şeyleri, müminlere de emretti" buyurdu ve şu ayetleri okudu. "Ey peygamberler, temiz olan şeylerden yiyin, güzel işler yapın. Ben sizin yaptıklarınızı hakkıyla bilmekteyim. Ey iman edenler! Size verdiğimiz rızıkların temiz olanlarından yiyin." Sonra Resulullah uzun yolculuklar yapmış, üstü başı tozlanmış, saçı başı dağılmış, ellerini göğe uzatarak "Ya Rab, Ya Rab" diye yalvarıp yakaran bir adamdan söz etti ve "Fakat onun yediği haram, içtiği haram, giydiği haramdı. Haram ile beslenirdi. Peki böyle birisinin duası nasıl kabul edilsin?" buyurdu. Miktam bin Mâdî Kerîb'in işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. "İnsanoğlu mideden daha kötü bir kap doldurmamıştır. Halbuki birkaç lokma insanın belini doğrultmasına yeter. Eğer mutlaka doldurulacaksa midenin üçte birini yemeye, üçte birini içeceğe ayırsın ve diğer üçte birini de nefes alıp vermek için boş bıraksın."

0: Cabir bin Abdullah tarafından nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Bir kişinin yemeği iki kişiye, iki kişinin yemeği de dört kişiye yeter. Dahak bin Abdurrahman bin Arzem el-Eş'ari'nin Ebu Hureyre'den işittiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kıyamet gününde bir kul nimetlerden hesaba çekilirken ona ilk önce sorulacak olan, bedenini sağlıklı kılmadık mı? Susuzluğunu soğuk suyla gidermedik mi denilmesidir. İbni Abbas'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yediğinde Allah'ım bu yemeği bize bereketli kıl ve bize ondan daha iyisini yedir desin. Enes bin Malik tarafından nakledildiğine göre Resulullah yatağına uzandığında şöyle dua ederdi. Bizi yedirip doyuran, bizi içirip kandıran, bize yeten ve bizi sığındıran Allah'a hamdolsun. İhtiyaçlarını karşılayacak ve sığınacak bir yeri olmayan nice kimseler vardır. Hazreti Ayşe'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yiyeceği zaman Bismillah, Allah'ın adıyla desin. Eğer yemeğin başında besmele çekmeyi unutursa, Bismillahi fi evvelihi ve ahirihi, başında da sonunda da Allah'ın adıyla desin. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz yemek yediği zaman sağ eliyle yesin. Bir şeyi içtiği zaman da sağ eliyle içsin. Çünkü şeytan sol eliyle yer ve sol eliyle içer. Ebu Hureyre şöyle demiştir. Hazreti Peygamber hiçbir yemeğe kusur bulmazdı. Canı çekerse yer, hoşlanmazsa yemezdi. Ebu Said el-Hudri'den nakledildiğine göre Resulullah yemeğini bitirince şöyle dua ederdi. Bizi yediren, bizi içiren ve bizi Müslüman yapan Allah'a hamdolsun. Enes bin Malik'in naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Kulun yemeğini yedikten sonra veya içeceği şeyi içtikten sonra ona hamd etmesi Allah'ın hoşuna gider. Vahşi bin Harb'in babası aracılığıyla dedesinden naklettiğine göre Hazreti Peygamber'in ashabı, "Ey Allah'ın Resulü, yiyoruz ama doymuyoruz." deyince Peygamber Efendimiz, "Ayrı ayrı yiyor olmalısınız." demiş, onlar evet deyince ise şöyle buyurmuştu. Yemeği topluca yiyin ve Allah'ın adını anın ki bereketli olsun. Cabir'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Uyuyacağınız zaman kandilleri söndürün, kapıları kapatın, su kaplarının ağızlarını bağlayın, yiyecek ve içeceklerin üzerine örtün. Ebu Hureyre'nin naklettiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Biriniz su içeceği zaman kabın içine solumasın. Tekrar su içmek istediği takdirde kabı ağzından uzaklaştırıp soluk alsın, ardından içmeye devam etsin. Cabir bin Abdullah'tan nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Çoğu sarhoş eden şeyin azı da haramdır. İbni Ömer'den nakledildiğine göre Resulullah şöyle buyurmuştur. Sarhoş eden her şey içkidir ve sarhoş eden her şey haramdır.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: An Zeyd ibn Arqama radıyallahu anh annehu ra'a kavmen yusallun min adduha fakal أما لقد علموا أن الصلاة في غير هذه الساعة أفضل؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال صلاة الأوابين حين ترمض الفصال.
3: Zeyd bin Erkam'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre o kuşluk namazını erken kılan bir topluluk gördüğünde şöyle dedi. Bunlar bilirler ki kuşluk namazını bu vakitten sonra kılmak eftaldir. Zira Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a yönelenlerin kıldığı kuşluk namazının vakti deve yavrusunun ayağı sıcaktan kavrulduğu vakittir. Güneş yükselince buyurmuştur.

0: وعن حذيفة رضي الله عنه قال: نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نشرب في آنية الذهب والفضة وأن نأكل فيها، وعن لبس الحرير والديباج وأن نجلس عليه.
1: Huzeyfe radıyallahu anh şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize altın ve gümüş kaptan yiyip içmeyi, ipek ve atlastan yapılmış elbiseler giyinmeyi ve bunların üzerinde oturmayı yasakladı.

0: وعن أبي زهير عمارة بن رؤيبة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لن يلج النار أحد صلى قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، يعني الفجر والعصر.
1: Ebu Züheyr bin Umare bin Rüeybe'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Güneş doğmadan ve batmadan evvel namaz kılan, yani sabah ve ikindi namazlarını kılan kimse cehenneme girmez.
0: عن زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الديك فإنه يوقظ للصلاة.
1: زيد بن خالد الجهني'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Horoza sövmeyin, çünkü o insanı namaza uyandırır.
0: وعنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجتهد في رمضان ما لا يجتهد في غيره، وفي العشر الأواخر منه ما لا يجتهد في غيره.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ramazan ayında diğer aylardakinden daha fazla ibadet ederdi. Ramazan'ın son 10 gününde ise kendini ibadete diğer günlerden daha fazla verirdi.

0: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Emanete ihanet eden erkek ve kadının, had cezasına çarptırılanın ve din kardeşine kin besleyenin şahitliği caiz değildir.

0: Bera bin Azib, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem yatsı namazında Tin suresini okuyuşundan bahsederken, sesi veya okuyuşu ondan daha güzel olan bir kişi duymadım demektedir.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu

0: Çağrı.
1: وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم قالوا بلى قال ذكر الله تعالى
2: Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Size amellerinizin en hayırlısını Allah nezdinde en temiz olan derecelerinizi en fazla yükselten ve sizin için altın ve gümüş infak etmekten ve harp meydanlarında düşmanlarınızla karşılaşıp onları öldürmenizden veya onlar tarafından öldürülmenizden daha hayırlı olan amelleri haber vereyim mi? Diye sordu. Sahabiler, evet dediler. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Allah Teala'yı zikretmektir buyurdu.
1: An İbn Mes'ud radıyallahu anh enne nebiyye sallallahu aleyhi ve sellem قال helakel mutanattiun قالها ثلاثة.
2: İbn Mes'ud'dan radıyallahu anh rivayete göre Hazreti Peygamber eylem ve söylemlerinde aşırıya kaçanlar helak oldu buyurmuş ve bu sözü 3 defa tekrarlamıştır.
1: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه
2: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir. Faziletine inanarak ve mükafatını umarak Kadir gecesini ihya eden kimsenin geçmiş günahları bağışlanır.

0: وعن ابن مسعود وابن عمر وأنس رضي الله عنهم قالوا: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لكل غادر لواء يوم القيامة، يقال: هذه غدرة فلان.
1: ابن مسعود، ابن عمر وأنس'تن رضي الله عنهم rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Kıyamet gününde her vefasızın bir sancağı olacak ve bu filanın vefasızlığıdır denecektir. Böylece o gaddar teşhir edilecektir.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعلم الناس ما في النداء والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, insanlar ezandaki ve ilk saftaki fazileti bilselerdi ve bunu elde etmek için kura çekmekten başka çare bulamasalardı mutlaka kura çekerlerdi demiştir.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Bir gün Ubey bin Ka'b mescitte bir adamın yakasına yapışmış borcunu istiyordu. Bu sırada mescide giren Allah Resulü namazını kılıp ihtiyacını giderdikten sonra geri geldiğinde Ubey'in hala aynı vaziyette olduğunu görünce şöyle dedi: hakkını talep eden kişi bunu tam olarak alsa da alamasa da iffetli, afif bir şekilde istesin. Resulullah'ın sözlerini duyan Ubey'in kafası karıştı. Onun yanına gelerek "İffet nedir?" diye sordu. Resul-i Ekrem de ona şöyle cevap verdi: ona, kardeşine hakaret etmeden, onu zorlamadan, ona çirkin söz söylemeden ve ona eziyet etmeden istemektir.
4: Kırk hadiste iyilik.
5: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor:
6: Men istaaza billahi fa'iduhu ve men saala billahi fa'atuhu ve men da'akum fa'ajibu ve men sana'a ileykum ma'rufa fakafi'u. فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا تُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَهُ حَتَّى تَرَوْا أَنَّكُمْ قَدْ كَافَأْتُمُوهُ.
5: Allah için size sığınan kimseye sığınak olun. Allah için isteyen kimseye verin. Sizi davet edene icabet edin. Size bir iyilik yapana karşılığını verin. Eğer onun karşılığını verecek bir şey bulamazsanız, karşılıkta bulunduğunuza kanaat getirinceye kadar ona dua edin. İslam dini mazlumun, mağdurun, yetimin, yoksulun, yalnızın çaresi ve gür sesi olmuştur. Allah için sığınana koruma altında olma güvencesi verilmiştir. Şu bir gerçektir ki zulme uğrayan, zulmedenin karşısında güçsüz ve mağdurdur. Duadan başka yapacak bir şey yoktur. Allah'tan başka sığınağı yoktur. Mazlum çaresizlikle Rabbine dua eder. Allah mazlumun duasını kabul eder. Bu yüzden mazlumun bedduasından sakınmak gerekir. Çünkü onunla Allah arasında bir perde yoktur. Onun duası Allah'a hemen ulaşır. İslam müminlere zalime karşı mazlumun yanında olmayı emreder. Bunun bilincinde olan Müslüman mazlumun sığınağı olur. Ekmeğini paylaşır ve gönlünü ona açar. Yüce Allah, iman ettikleri için yurtlarından zorla çıkarılan muhacirleri ve onları en güzel şekilde ağırlayan ensarı bizlere örnek göstermiştir. Ensar-muhacir kardeşliği, İslam tarihinde önemli hadiselerden biridir. Peygamber Efendimizin kurduğu bu kardeşlik kurumunun temeli, iman, takva, yardımlaşma ve fedakarlık esasına dayanmıştır. Bu uygulama, Müslümanların birbiriyle kaynaşmasına, aralarında uyumun oluşmasına öncelik teşkil etmiştir. Öte taraftan karakter zayıflığı, cimrilik, fedakarlıktan kaçınma gibi çirkin ahlakın toplumdan atılmasına vesile olmuştur. Rabbimizin buyurduğu "güzellikle onlara uyanlar" ifadesiyle muhacir ve ensar kavramlarının aslında bütün zamanlara hitap ettiği anlaşılmaktadır. Buna göre zulüm ve kötülüğün yaygın olduğu her dönemde imanlarını muhafaza ederek yurdundan göç etmek zorunda kalan muhacir, maddi ve manevi olarak sıkıntıda bulunan insanlara ellerinden gelen yardımı yapanlara ensar denir. Sevgili Peygamberimiz günlük insani ilişkilerimize bilinenden farklı bir anlam kazandırmıştır. İhtiyaç sahibi olanlara yardım etmeyi sadaka olarak nitelendirmiş ve her Müslümanın sadaka vermesi gerektiğini vurgulamıştır. Kendisine yapılan iyiliğin karşılığında verecek bir şeyi olmayan Müslümanın, ibadetin özü olan duasıyla iyiliğe karşılık vermesi tavsiye edilmiştir.
4: Kırk hadiste iyilik.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه وعن أبي سعيد رضي الله عنهما قالا: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده.
1: Ebu Hureyre ve Ebu Said el-Hudri'nin radıyallahu anhuma naklettiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: bir topluluk Allah'ı zikretmek için bir araya gelirse melekler onları kuşatır, rahmet onları sarar ve üzerlerine sekinet, huzur iner. Allah yanındakilere, meleklere onlardan övgüyle söz eder.

0: Kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kesmeyin. Ey Allah'ın kulları, kardeş olun. Müslümanın Müslüman kardeşine 3 günden fazla dargın durması helal olmaz.
1: وعن أبي مسعود البدري رضي الله عنه قال كنت أضرب غلاما لي بالصوت فسمعت صوتا من خلفي اعلم أبا مسعود فلم أفهم الصوت من الغضب فلما دنا مني إذا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر عليك منك على هذا الغلام فقلت لا أضرب مملوكا بعده أبدا وفي رواية فسقط الصوت من يدي من هيبته وفي رواية فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله تعالى فقال أما لو لم تفعل للفحتك النار أو لمستك النار.
0: Ebu Mesud el-Bedri'den radıyallahu anh rivayet olunduğu üzere o şöyle demiştir. Bir gün uşağıma kamçı ile vuruyordum. Arkamdan şunu iyi bil ey Ebu Mesud diye bir ses işittim. Öfkemden bu sesin kime ait olduğunu anlayamadım. Bana yaklaşınca bir de baktım ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana hitaben ey Ebu Mesud iyi bil ki Allah sana karşı senin bu uşağa karşı sahip olduğun güçten daha güçlüdür buyurdu. Ben de öyleyse bundan böyle uşağıma bir daha asla vurmayacağım dedim. Müslim'in diğer bir rivayetine göre Peygamberimizin heybetinden elimdeki kamçı yere düştü demiştir. Başka bir rivayette Allah rızası için bu köle artık özgürdür dedim. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem eğer böyle yapmasaydın seni ateş yakardı veya cehennem ateşi seni dağlardı buyurdu.

0: وعن الشريد بن سويد رضي الله عنه قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا، وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي، فقال: أتقعد قعدة المغضوب عليهم؟
1: Şerit bin Süveyd'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: ben sol elimi arkama almış, diğer elimle de yere dayanmış vaziyette otururken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana rastladı ve Allah'ın gazabına uğramış kimseler gibi mi oturuyorsun dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: ey Allah'ım! Ben kendime çok zulmettim. Günahları ancak sen bağışlarsın. Mağfiretinle beni bağışla ve bana merhamet et. Şüphesiz sen çok bağışlayan ve çok merhamet edensin.

0: Hüsnü Hal.
1: İnsan topraktan geldiği gibi toprağa gidecek. Bu değişmez bir gerçek. Ancak toprağa karışacak olan insan bir avuç toprağı bile yanında götüremeyecek. Bu da acı gerçek. Ne tuhaf değil mi? Hatta biraz da güldürmüyor değil hani? Eğer bu ibret verici döngüye başka bir perdeden bakılacak olsa, ilahi nizamın mizahi nüansları fark edilir ve gülümsemeye neden olan incelikli bir başka ibret hali ortaya çıkardı. Topraktan geliyor, toprağa gidiyor ama bir karış toprak götüremiyorsun. İnsanın hem ağlatan hem de güldüren hikayesi bu işte. Bu yolculuk haline de ömür deniyor ve ömür ne zaman tükeniyor, nasıl çabucak geçip gidiyor kimse bilmiyor. Yaşanıyor ve bitiyor. Bir şey de götürülemiyor. Her şeyi ardında bırakıyor insan. Her sabah kokladığı ve özenle suladığı çiçekleri mesela. Sonra altını çizdiği kitaplarını, üstünü çizdiği eski arkadaşlarını, sevdiği kazaklarını, ayaklarını ısıtan yün çoraplarını, bir gün bir misafir gelir de kullanırım diye sakladığı tabaklarını ve fincanlarını, yemeden içmeden biriktirdiği sarı liralarını, ekran parlaklığını açmaya kıyamadığı, yeterince batarya ve hafıza kapasitesine sahip olduğuna bir türlü ikna olamadığı cep telefonunu, gözünden sakındığı, kapısındaki küçük bir çizikten dolayı geceler boyu uyuyamadığı arabasını, kimseye anlatamadığı düşlerini ve aynada kendisine bile göstermekten imtina ettiği gülüşlerini ardında bırakıp öylece gidiyor insan. Bunlar mı sadece? Elbette hayır. Tırmanamadığı dağları, yüzemediği denizleri, gezemediği ormanları, seyretmeye doyamadığı yıldızları, su içemediği pınarları ve gölgesinde dinlenemediği çınarları da ardında bırakıp gidiyor insan. Madem hiçbir şeyi götüremiyor insan, madem maddeye dönüşmüş her şey geride kalacak, o halde ne yapmalı? Yaptığı ne varsa bırakmalı mı? Götüremeyeceği ne varsa ondan vaz mı geçmeli insan? Ağaç sulamayı, tarla sürmeyi, çitleri boyamayı bırakmalı mı? Evini süslemeyi, eşini sevmeyi, çocuğunu beslemeyi bırakmalı mı? Duvar örmeyi, ekmek pişirmeyi, elbise dikmeyi bırakmalı mı? Elbette hayır. İnsan, insanın hayatını kolaylaştırdığında, kusurunu örtüp karnını doyurduğunda, gönlünü kırmayıp onu hoş tuttuğunda iyileşiyor ve güzelleşiyor dünya. Ve tüm bunları yaptığında gerçekten götürecek bir şey elde etmiş oluyor ebedi hayata.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Biliyoruz ki çocuk yetiştirmek sadece büyütmek değildir. Çocuk yetiştirmek aynı zamanda dünyasını, kalbini ve karakterini şekillendirmektir. Anne babanın en büyük arzusuysa çocuğunun güzel ahlakla yetişmesi, huzurla büyümesi, kalbinin iyilikle dolmasıdır. Profesör Doktor Huriye Martı, Peygamber Efendimizin çocuklarla ilgili hadislerini sade bir anlatım, öğretici örnekler ve çocukların dünyasına uygun bir dille işliyor, her anne babanın aradığı güvenilir, değerli ve kalplere dokunan rehberliği sunuyor. Her bölümde çocuklarla ilgili bir hadisin bugünün çocuklarına yansımasının ele alınacağı, ebeveynlere rehber niteliğindeki bir hadis bir çocuk, her cumartesi saat 20'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: حامده وحسن الثناء عليه شيئا لم يفتحه على أحد قبلي. ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك، سل تعطى، واشفع تشفع. فأرفع رأسي فأقول: أمتي يا رب، أمتي يا رب. فيقال: يا محمد، أدخل من أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة، وهم شركاء الناس فيما سوى ذلك من الأبواب. ثم قال: والذي نفسي بيده، إنما بين المصراعين من مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر، أو كما بين مكة وبصرى.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh nakledilmiştir. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile bir davetteydik. Kendisine bir koyunun kolu ikram edildi. O etin bu kısmını severdi. Ondan bir lokma kopardı, sonra "Ben kıyamet gününde insanların efendisiyim. Bunun sebebini bilir misiniz?" diyerek şöyle buyurdu: "Allah Teala gelmiş geçmiş herkesi kıyamet gününde düz ve geniş bir sahada toplayacaktır. Öyle ki onları gözeten biri hepsini görebilecek, onlara seslenen biri de sesini hepsine duyurabilecektir. Güneş de insanlara yaklaşacaktır. O kadar ki artık mahşer halkının hüzün ve sıkıntısı dayanılmayacak bir dereceye varacaktır." Bunun üzerine insanlar birbirlerine, "İçinde bulunduğunuz şu dayanılmaz hali görmüyor musunuz? Rabbinize karşı size aracılık, şefaat yapacak birine bakmayacak mısınız?" diyecekler. Bunun üzerine içlerinden bazısı bazısına, "Bu babanız Adem aleyhisselam olabilir" der ve bunun üzerine Adem'e aleyhisselam gelerek, "Ey Adem, sen insanların babasısın. Allah seni eliyle yarattı. Sana kendi ruhundan üfledi, hayat verdi. Meleklere emretti ve sana secde ettiler, saygı gösterdiler. Seni cennete yerleştirdi. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz hali görmüyor musun?" diyecekler. Adem de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü bana cennetteki o ağacın meyvelerinden yemeyi yasaklamıştı. Ben ise ondan yiyip Allah'a asi olmuştum. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Nuh'a aleyhisselam gidin" diyecektir. Onlar da Nuh peygambere gidip, "Ey Nuh, sen yeryüzündeki insanlara gönderilen resullerin ilkisin. Allah seni Kur'an'da çok şükreden kul" diye nitelendirdi. "İçinde bulunduğumuz dayanılmaz vaziyeti görmüyor musun? Bizim için Rabbine aracılık edemez misin?" diyecekler. Nuh da aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle kavmimin helaki için dua etmiştim. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İbrahim'e aleyhisselam gidin." Onlar da Hazreti İbrahim'e varıp, "Ey İbrahim, sen Allah'ın peygamberi ve yeryüzündeki halk içinde Allah'ın dostusun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu dayanılmaz halimizi görmüyor musun?"

0: musun?" diyecekler. İbrahim de aleyhisselam, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle 3 yerde yalan söylemiştim. Bu yüzden ben kendimi düşünüyorum, kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Musa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da Musa'ya aleyhisselam varıp, "Ey Musa, sen Allah'ın Resulüsün. Allah sana peygamberlik vermek ve seninle konuşmak suretiyle seni diğer insanlardan üstün kılmıştır. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu halimizi görmüyor musun?" diyecekler. Musa aleyhisselam da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da hiç öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi. Çünkü ben vaktiyle emrolunmadığım halde bir adamı kazara öldürdüm. Bundan dolayı ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. İsa'ya aleyhisselam gidin." Onlar da İsa'ya aleyhisselam varıp, "Ey İsa, sen Allah'ın Resulü ve onun Meryem'e verdiği sözüsün. Allah'ın üflemesiyle vücuda gelen bir ruhsun. Sen ki daha beşikteyken insanlarla konuştun. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Hazreti İsa da onlara, "Rabbim bugün daha önce hiç öfkelenmediği ve daha sonra da öfkelenmeyeceği kadar çok öfkelendi," dedi ve herhangi bir günah söylemedi. "Ben kendimi düşünüyorum. Kendimi, kendimi. Siz benden başkasına bakın. Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gidin," diyecek. Onlar da Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem gelirler. Bir diğer rivayette, "Bana gelirler ve ya Muhammed, sen Allah'ın Resulü ve peygamberlerin sonuncususun. Allah senin geçmiş ve gelecek bütün günahlarını bağışladı. Bizim için Rabbine aracılık edemez misin? İçinde bulunduğumuz şu hali görmüyor musun?" diyecekler. Bunun üzerine ben de hemen Allah Teala'nın arşı altına varıp Rabbime secdeye kapanacağım. Secdede Allah benden evvel hiçbir peygambere ilham etmediği en güzel hamdü senayı bana ilham buyuracak. Sonra Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, başını secdeden kaldır. İste, dilediğin verilecek. Aracılık et, kabul edilecek," buyuracaktır. Ben de secdeden başımı kaldırıp, "Ümmetim ey Rabbim, ümmetim ey Rabbim, onları bağışla," diyeceğim. Yüce Allah bana, "Ya Muhammed, ümmetinden hesap ve sorguya lüzumu olmayanları cennet kapılarından olan sağ kapıdan koy. Onlar cennetin diğer kapılarından girişte de diğer insanlarla ortaktırlar," buyuracaktır, dedi. Sonra Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu hadisin sonunda, "Bu canı bu tende tutan Allah Teala'ya yemin ederim ki cennetin kapılarındaki iki kanadın arası Mekke ile Hecer, Bahreyn yahut Mekke ile Suriye'deki Busra arası kadar geniştir," buyurdu.
1: عن أبي هريرة رضي الله عنه

0: عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نفس المؤمن معلقة بدينه حتى يقضى عنه.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem müminin ruhu ödeninceye kadar borcuna asılı kalır ve ancak ödenince kurtulur buyurmuştur.
0: وعن أبي يحيى خريم بن فاتك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أنفق نفقة في سبيل الله كتب له 700 ضعف.
1: أبو يحيى خريم بن فاتك'ten رضي الله عنه rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: Allah yolunda harcama yapan kimseye Allah harcamasının 700 misli ecir verir.

0: وعن جابر رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يتعاطى السيف مسلولا.
1: جابر رضي الله عنه şöyle dediği rivayet edilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem kınından sıyrılıp çıkartılmış kılıcın elden ele alınıp verilmesini yasakladı.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Sahabe Hatıraları. Eser Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren Nisan Kumru.
4: Hayrın anahtarı Gönüller Sultanı Yiğit Sahabi Sa'd bin Muaz radıyallahu anh. Sabah namazını kıldırdıktan sonra telaşla mescitten çıktı Allah Resulü. Gece vefat eden Sa'd bin Muaz'ın cenazesini teslim alan Abdüleşel oğullarının evlerine doğru yürüyordu. O kadar hızlıydı ki beraberindekiler kendisine yetişmekte zorlanıyordu. Kiminin hırkası boynundan düşüyor, kiminin terliğinden parmak bağı kopuyordu. Şikayetleri aldırmadan ilerliyordu Resulullah. Sa'd'ın cenaze işlemlerinde hazır bulunamamaktan korkuyordu. 37 yaşında vefat eden Sa'd, kısa ömrünün yalnızca son birkaç senesini Müslüman olarak geçirmesine karşın İslam'a büyük hizmetlerde bulunmuş, müminler için tam anlamıyla bir ensar kardeşi olmuştu. Kavmi içinde saygın bir konumdaydı. Sözü dinlenir, hatırı sayılır liderlerdendi. Birinci Akabe biatinden sonra Medine halkına İslam'ı öğretmek üzere gelen Mus'ab bin Umeyr'in davetiyle Müslüman olduğunda kavmini de bu güzel dine girmeye çağırmış ve onun telkinleriyle Abdüleşel oğullarından İslam'a girmeyen kalmamıştı. Ardından Mus'ab bin Umeyr'i evine alan Sa'd'ın evinden yayılan İslam nuru büyük bir hızla her yanı kaplamış, günden güne Medine, eski adıyla Yesrib şehri, münevver peygamber yurdu olmaya hazır hale gelmişti. Bedir Savaşı öncesi yapılan istişarelerde ortaya çıkan gerginliğin aşılmasında da Sa'd bin Muaz başroldeydi. Küfre karşı büyük bir savaşa atılmak müminleri biraz tedirgin etmiş ve bu konuda çekimser davranmışlardı. Allah Resulü'nün daima yanı başında olacaklarını bildiren muhacirlerden Miktat bin Amr'ın konuşması, Resulullah'ın yüreğine su serpmişse de asıl beklediği sayıca fazla olan Ensar'ın desteğiydi. Medine'de Resulullah'ı koruyacaklarına söz veren bu güzel insanlar, Medine dışında yapılacak bir savaşa katılamayabilirlerdi. İşte tam bu sırada Ensar adına söz alan Sa'd bin Muaz, coşku dolu şu sözlerle toplantıya son noktayı koydu. Ey Allah'ın Resulü! Biz sana iman edip seni tasdik ettik. Getirdiğin her şeyin hak ve gerçek olduğuna şahitlik yaptık. Sana itaat etmek ve sözüne uymak konusunda söz verdik. Ey Allah'ın peygamberi! Allah'ın emrine uygula. Biz seninle beraberiz. Seni hak üzere gönderen Allah'a yemin olsun ki, sen şu denize dalacak olsan, biz de seninle birlikte dalarız. Bizden bir kişi bile geride kalmaz. Dilediğinle görüş, dilediğinle ilişkiyi kes. Mallarımızdan dilediğini al. Doğrusu, mallarımızdan aldığın, bizim için bıraktığından daha hoştur. Bu sözlerin ardından, gönüllerdeki iman tazelenmiş, puslu düşünceler yerini azim ve kararlılığa bırakmıştı. Sa'd bin Muaz'ın varlığı inananları hep güçlendirmiş, attığı adımlar daima ümmete rahmet getirmişti. Hayrın anahtarlarından biri olan bu aklı selim sahabisiyle istişare etmeyi önemserdi Allah Resulü. Buvat gazasına giderken yerine onu vekil tayin etmiş, her fırsatta müminlerin kuyusunu kazmaya çalışan Kurayza oğulları hakkında verilecek hükmü de yaralı olmasına rağmen ona bırakmıştı. Verdiği karardan memnuniyet duymuş ve o doğrultuda hareket etmişti Allah Resulü. Ne var ki Hendek Savaşı'nda ağır yaralanan Sa'd bu hükmü verdikten kısa bir süre sonra vefat etti. Yaralandığında Allah Resulü Sa'd'ı mescitte yaralıların tedavisi için kurulan çadıra getirtmiş, kendisini sık sık ziyaret ederek tedavi sürecini yakından takip etmişti. Yarasının tekrar açıldığını haber aldığında da derhal yanına gelip başını dizine koymuş, ruhunu huzurla teslim edebilmesi için dua etmişti. Sa'd o gece Rabbine kavuşmuştu. Resulullah acı haberi sabah ashabından öğrendi. Nasıl ki o kendisini ve inananları hiç yalnız bırakmadıysa, Allah Resulü de ona karşı son görevlerini yapmak istiyor, bu yüzden acele ediyordu. Cenaze işlemlerini özenle takip etti ve kısacık yaşamına çok büyük hizmetler sığdıran bu yiğit sahabinin namazını bizzat kıldırdı. Kendisinden Sa'd'ın ölümüyle arşın titrediğine ve cenazesinde binlerce meleğin hazır bulunduğuna dair müjdeler aktarılmış olsa da, Resulullah onun bu dünyadan ayrılmasıyla derinden sarsılmıştı. Yüreğini kaplayan hüzün hal ve hareketlerine yansıyordu. Sadece onun değil, bütün inananların içi yanıyordu. Hazreti Ebu Bekir ve Hazreti Ömer gözyaşlarına hakim olamıyor, Sa'd'ın annesi ağladıkça müminlerin de yüreği dağlanıyordu. Başta Resulullah olmak üzere bütün müminleri yakıp kavuran bu tarifsiz acı, Hazreti Ayşe'nin yıllar sonra söylediği şu sözlerde en güzel ifadesini buldu. Resulullah aleyhisselamla iki arkadaşından Ebu Bekir'le Ömer'den sonra vefatı Müslümanlara Sa'd bin Muaz'ınkinden daha ağır gelen bir kimse yoktur.

Sahabe Hatıraları. Eser: Diyanet İşleri Başkanlığı. Seslendiren: Nisan Kumru.

0: Abdullah bin Ömer'in işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İyiliklerin en güzeli evladın baba dostlarını ziyaret etmesidir.
1: Hadislerin hikayeleri.

0: Allah Resulü'nün ashabı zaman zaman kendi aralarında toplanır, tecrübe ettikleri, öğrendikleri ve bildikleri şeyler hakkında birbirleriyle istişarede bulunurlardı. Yine bir gün böyle bir mecliste ilim, bilgi ve onun aktarımı hususunda konuşuyorlardı. Sahabiler bu konuda bildiklerini ve işittiklerini şöyle dile getirdiler.
1: Çok açık söylüyorum, bu bir yanlış, hem de büyük bir yanlış. Bilgiyi gizlemek de ne demek? Hakkı ve hakikati örtmeye çalışmak değil mi bu?
2: Evet, kesinlikle öyle. Bilgiyi saklamak bencilce bir davranış.
1: Değil mi? Bilgi sahibi biri konuşması beklenen yerde susarsa, konuşmaya ve derdini anlatmaya her zamankinden daha çok ihtiyaç duyacağı ahirette ne yapacak ha? Nasıl yüz bulacak o zaman konuşmaya?
2: Haklısın. Bu bana da doğru gelmiyor. Hatta size şunu söyleyebilirim ki, Resulullah da bunun doğru olmadığını söyledi.
3: Öyle mi?
2: Evet.
3: Ne dedi Resulullah? Ne söyledi bu konuda?
2: Yine böyle bir meclisteydik. İlim ve ilim adamları hakkında konuşuluyordu. Allah'ın Resulü ilmin öneminden ve öğretilmesinin gerekliliğinden bahsetti. Sonra da her kim bildiği bir konuda kendisine danışılır da onu gizlerse kıyamet günü ağzına ateşten bir gem vurulur dedi.
1: Ya demek böyle dedi.
2: Evet, bunu orada olan herkes duydu. Abdullah da oradaydı. Değil mi Abdullah?
4: Evet, Ali doğru söylüyor. Ben de oradaydım.
3: Peki Abdullah, sen söyle. Sen aramızda ilmi en düşkün olansın. Okuma yazma biliyorsun. Resulullah'tan işittiklerini de yazıyorsun. Konuşmadan evvel düşünür, tartar ve lafını öyle söylersin. Tamam, bana da bencilce geliyor ama insan bildiğini paylaşmasa ne olur ki? Kime ne zararı olur?
4: O zaman bilgi sahibi olmanın kime ne yararı olur peki?
3: Doğru. Kimseye bir faydası olmaz ama varsın olmasın ne olacak? Yani ben senin bildiğini bilmesem ne kaybederim ki?
4: Hep kayıp ve zarar eder miyim diye düşünürsen hiçbir yanlışa, hiçbir kötülüğe sana dokunmadığı sürece dur demezsin, diyemezsin. Bir toplumda herkes böyle düşünürse en küçük iyilik bile karşılıksız yapılmaz hale gelir. Bana ne zarar olur diye düşünmek, zamanla herhangi bir işin bana, sadece bana yararı ne olur diye düşünmeye götürür insanı. O zaman ne bir çocuk bir büyükten merhamet görür, ne de bir yaşlı bir küçükten saygı.
1: Abdullah haklı.
2: Bence de haklı.
4: Sahip olduğu bilgiyi paylaşmayan, tecrübelerini toplumun yararına sunmayan kişi bencilce davranmış olur.
3: Şimdi anlamaya başladım seni Abdullah.
4: Ayrıca ilmi diğer insanlardan gizlemek bir güvensizliktir. İnsanlar arasında güven kaybolursa samimiyet de kaybolur. Oysa insanların kalplerini birbirine yaklaştıracak, samimiyeti sağlayacak şekilde davranmak gerekir. Zira ben Allah'ın elçisinden Talk bin Ali'nin bahsettiğinin haricinde başka bir söz daha işittim.
1: Ne buyurdu Allah'ın elçisi?
4: O şöyle dedi. Sadakanın en faziletlisi Müslüman kişinin öğrendiklerini Müslüman kardeşine öğretmesidir. Sanırım bu söz bilgi konusunda nasıl davranmamız gerektiğini yeterince açıklıyor.
3: Bu sefer seni gerçekten anladım Abdullah.
4: Anlayışlı kardeşim benim.
2: Teşekkürler Abdullah. Söylemek istediklerimizi en güzel haliyle ifade etmeyi gerçekten çok iyi beceriyorsun.
1: Resulullah'la vakit geçirince böyle oluyor demek ki.
3: Çok da güzel yazı yazıyor ha. Ne yazdığını anlamıyorum ama çok güzel görünüyor. Artık bana da okuma yazma öğretir. Öğretirsin değil mi Abdullah?
4: Bunu bir düşüneyim ben.
3: Abdullah?
4: Öğretirim, öğretirim tabii ki canım kardeşim benim.
3: Ben de sana güreş öğretirim. Gel hemen öğreteyim istersen.
4: Aman aman kalsın, bir tarafım kırılmasın.
3: Gel yahu, bizimle sadakamız olsun bakalım. Gel, gel hadi.

0: Hadislerin Hikayeleri.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن جبلة بن سحيم قال: أصابنا عام سنة مع ابن الزبير فرزقنا تمرة، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يمر بنا ونحن نأكل فيقول: لا تقارنوا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن القران، ثم يقول: إلا أن يستأذن الرجل أخاه.
1: Cebele bin Süheym radıyallahu anh anlatıyor. Biz Abdullah bin Zübeyr ile birlikteyken kıtlık oldu. Bir gün erzak olarak hurma dağıtıldı. Biz hurmaları yerken Abdullah bin Ömer radıyallahu anh yanımıza geldi ve şöyle dedi: İkişer ikişer yemeyin. Çünkü Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ikişer ikişer yemekten men etti. Sonra sözüne şöyle devam etti: Ancak bir kimse kardeşinden izin alırsa o zaman yiyebilir.
0: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل.
1: عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنه şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bana: Ey Abdullah, sen geceleri ibadet etmeyi alışkanlık haline getirip de sonradan terk eden falan kimse gibi olma, buyurdu.

0: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لأشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهم الله، الحلم والأناة.
1: İbn Abbas'tan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdülkays kabilesinden olan Eşecce şöyle dedi: Sen de Allah'ın sevdiği iki haslet var. Akıllı, yumuşak hareket etmek ve teenni ile davranmak.
0: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: كأني أنظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحكي نبيا من الأنبياء صلوات الله وسلامه عليهم، ضربه قومه فأدموه وهو يمسح الدم عن وجهه ويقول: اللهم اغفر لقومي فإنهم لا يعلمون.
1: ابن مسعود radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah'ın peygamberlerden aleyhisselam birinin halini anlatışı hala gözümün önündedir. Kavmi onu dövüp yaralamış, o ise yüzündeki kanları silerken şöyle diyormuş: Allah'ım sen kavmimi bağışla, çünkü onlar gerçeği bilmiyorlar.
0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لبلال: يا بلال، حدثني بأرجى عمل عملته في الإسلام، فإني سمعت دفا عليك بين يدي في الجنة. قال: ما عملت عملا أرجى عندي من أني لم أتطهر طهورا في ساعة من ليل أو نهار إلا صليت بذلك الطهور ما كتب لي أن أصلي.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Bilal'e şöyle dedi: Ey Bilal, İslam'a girdikten sonra sana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğün amelin nedir? Bana söyle. Zira ben bu gece cennette önümde senin ayak seslerini işittim. Bilal, gece olsun, gündüz olsun, her abdest aldığımda kılabildiğim kadar namaz kılarım. İşte bana en çok mükafat kazandıracağını düşündüğüm amelim budur, dedi.

0: وعن عياض بن حمار رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى أوحى إلي أن تواضعوا حتى لا يبغي أحد على أحد ولا يفخر أحد على أحد.
1: İyaz bin Himar'dan radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah Teala bana birbirinize karşı mütevazı olmanızı vahyetti. Artık kimse kimseye ne taşkınlık yapsın ne de böbürlensin.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İçimde güneş doğan her gün, insanların her bir mafsalı için bir sadaka vacip olur. İki kişinin arasında adaletle hükmetmen bir sadakadır. Bir kimseye yardım edip hayvanına bindirmen yahut eşyasını hayvana yüklemen bir sadakadır. Güzel söz bir sadakadır. Namaza giderken attığın her adım bir sadakadır. Yoldan rahatsız eden şeyleri atman bir sadakadır.

0: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, Kur'an'ı güzel sesle ve usulüne uygun okumaya itina gösterirdi. Bu konudaki yeteneğiyle tanınan sahabilerden Ebu Musa el-Eşari'ye, Hazreti Davud gibi güzel sesle ve ahenkle okuduğu için övgüde bulunmuş ve "Dün gece senin Kur'an okuyuşunu dinlerken beni bir görmeliydin." buyurmuştu.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

Kalplerin en güzel süsü, gönül dünyasını bağlayan bağ, her müminin gönlünde taşıdığı büyük bir sevgidir peygamber sevgisi. Bu sevgi sadece bir muhabbet değil, aynı zamanda vefa ve sorumluluktur. Peygamber sevgisine ve Hazreti Peygamber'in Müslümanlar üzerindeki haklarına dair konuların işleneceği Şifa-i Şerif'ten dersler programına sizleri de bekliyoruz. Profesör Doktor Mehmet Yaşar Kandemir'in sunduğu Şifa-i Şerif'ten dersler her gün saat 17.30'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى منى فأتى الجمرة فرماها، ثم أتى منزله بمنى ونحر، ثم قال للحلاق خذ، وأشار إلى جانبه الأيمن ثم الأيسر، ثم جعل يعطيه الناس. وفي رواية لما رمى الجمرة ونحر نسكه وحلق، ناول الحلاق شقه الأيمن فحلقه، ثم دعا أبا طلحة الأنصاري رضي الله عنه فأعطاه إياه، ثم ناوله الشق الأيسر فقال احلق، فحلقه فأعطاه أبا طلحة فقال اقسمه بين الناس.
1: أنس رضي الله عنه anlatıyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem Mina'ya geldi ve şeytan taşlama yerine giderek taşları attı. Sonra Mina'daki yerine geri döndü ve kurban kesti. Ardından berbere başının sağ tarafını işaret ederek buradan başlayarak tıraş et dedi. Daha sonra tıraş için solunu gösterdi. Sonra kesilen saçlarından insanlara vermeye başladı. Diğer bir rivayette taşları attıktan ve kurbanını kestikten sonra berbere önce başının sağ tarafını göstererek tıraş ettirdi. Sonra Hazreti Peygamber Ebu Talha el-Ensari'yi radıyallahu anh çağırdı ve saçlarını ona verdi. Sonra başının sol tarafını işaret etti ve tıraş et dedi. Berber o tarafı da tıraş etti. Resulullah tıraş edilen saçları yine Ebu Talha'ya verdi ve bunu halka dağıt dedi şeklindedir.

0: وعن أبي بن كعب رضي الله عنه قال: كان رجل من الأنصار لا أعلم أحدا أبعد من المسجد منه، وكانت لا تخطئه صلاة، فقيل له: لو اشتريت حمارا لتركبه في الظلماء وفي الرمضاء. قال: ما يسرني أن منزلي إلى جنب المسجد، إني أريد أن يكتب لي ممشاي إلى المسجد ورجوعي إذا رجعت إلى أهلي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قد جمع الله لك ذلك كله.
1: Übey bin Ka'b radıyallahu anh anlatıyor. Ensardan bir adam vardı. Evi mescide ondan daha uzak birini bilmiyorum. Bu adam cemaatle kılınan hiçbir namazı da kaçırmıyordu. Ona karanlıkta ve aşırı sıcak günlerde binmek için bir merkep alsan iyi edersin denildi. Adam, evimin mescide yakın olması beni mutlu etmez. Çünkü ben mescide giderken ve oradan da evime dönerken attığım adımlar sayesinde bana sevap yazılmasını istiyorum dedi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu: Allah bunların hepsini bir araya getirmiş ve sana vermiştir.
0: عن أبي عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة فحفظت من دعائه وهو يقول: اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه وأكرم نزله ووسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الخطايا كما نقيت الثوب الأبيض من الدنس، وأبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه، وأدخله الجنة، وأعذه من عذاب القبر ومن عذاب النار. حتى تمنيت أن أكون أنا ذلك الميت.
1: أبو عبد الرحمن عوف بن مالك رضي الله عنه anlatıyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir cenazenin namazını kıldı. Onun yaptığı duayı hafızamda tuttum. Şöyle diyordu: Allah'ım, bu mevtaya mağfiret ve rahmet buyur. Onu azaptan koru. Kusurlarını affet. Ona vardığı yerde ikram et. Kabrini genişlet. Onun günahlarını su, kar ve buz ile yıka. Beyaz elbiseyi kirden temizler gibi onu hatalarından temizle. Ona kendi evinden daha hayırlı bir ev, ailesinden daha hayırlı bir aile ve eşinden daha hayırlı bir eş ver. Onu cennete koy. Kabir ve cehennem azabından onu koru. Bu duanın üzerine ben o ölünün yerinde olmayı arzu ettim.
0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: مطل الغني ظلم، وإذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Zenginin borcunu geciktirmesi zulümdür. Biriniz alacağının ödenmesi için durumu iyi olan birine havale edildiğinde ona başvursun.
0: وعنه قال:
2: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم ولهم عذاب أليم: شيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Allah kıyamette şu üç kişiyle ne konuşur, ne onları temize çıkarır, ne de yüzlerine bakar. Onlar için şiddetli bir azap vardır. Zina eden ihtiyar, yalancı hükümdar ve kibirli fakir.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
4: Abdullah bin Abbas şöyle anlatır: Bana Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem ashabından, ensardan bir zat haber verdi. Bir gece Resulullah'la birlikte otururken bir yıldız kaymış ve ortalık aydınlanmıştı. Bunun üzerine Resulullah onlara, böyle bir şey olduğunda cahiliye devrinde ne derdiniz diye sormuş. Onlar da, Allah ve Resulü daha iyi bilir. Biz bu gece büyük bir adam doğdu ve bu gece büyük bir adam öldü derdik cevabını vermişler. Resulullah, bu yıldız ne bir kimsenin ölümü için kayar ne de doğumu için. Lakin Yüce Rabbimiz bir şey takdir buyurduğunda arşı taşıyan melekler tesbih eder. Arkasından onlardan sonra gelen gök ehli tesbih eder. Ta ki tesbih dünya semasının sakinlerine ulaşır. Sonra arşı taşıyanların arkasından gelenler arşı taşıyanlara Rabbiniz ne buyurdu diye sorarlar. Onlar da ne buyurduğunu kendilerine haber verirler. Böylece semavat sakinleri birbirleriyle haberleşir. Nihayet haber dünya semasına ulaşır ve cinler işitileni kaparak onu kahin dostlarına aktarır ve bu kayan yıldızla taşlanırlar. Olduğu gibi getirdikleri haber haktır. Fakat bu habere yalan karıştırırlar buyurmuştur.

0: 40 hadiste iyilik. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: La yetemenne ahadukumul mevt imma muhsinen felaallahu yezdad ve imma musiyen felaallahu yesta'tib.
0: Sizden hiçbiriniz ölümü istemesin. Bu kimse iyilerdense belki daha çok hayır ve iyilik yapar. Şayet kötü biri ise olabilir ki tevbe edip iyilikler yapar. İslam ve hayat iç içedir. Hayatı İslam'dan, İslam'ı hayattan ayrı düşünmek mümkün değildir. İslam, insanlığa adalet, mutluluk ve huzur verecek ilkeler koymuştur. Bu ilkelerin başında insanın yaşama hakkı gelmektedir. Bu, yaratılanların en şereflisi insana Allah tarafından verilmiş en temel haktır. İnsan ne zaman dünyaya geleceğine kendi karar veremediği gibi, hayatını kendi iradesiyle sonlandırma, yani intihar etme gibi bir yetkiye de sahip değildir. Çünkü her insan yüce yaratıcının iradesi altında yaşar ve onun takdir ettiği dünya hayatının bir parçasıdır. İnsan yaşadığı sürece Rabbini tanımalı, ona kulluk etmeli ve böylece onun katındaki değerini artırmalıdır. Dinin, aklın, neslin, malın ve canın korunması İslam'ın koruduğu en temel değerlerdir. İslam, insanın hayat hakkına ve hayatının dokunulmazlığına çok büyük önem vermiştir. Bunun yanında İslam, insanın başıboş yaratılmadığını, her nefsin ölümü tadacağını, inanan ve iyi amellerde bulunan kişilerin ödüllendirileceğini bildirerek yaşam motivasyonu sağlamıştır. İslam, başkasının canına zarar vermeyi kesinlikle yasakladığı gibi kendi canımıza kıymaya ya da bedenimize eziyet etmeye de izin vermemiştir. Kişinin bilinçli bir şekilde ve kasten kendi hayatına son vererek intihar etmesi İslam'a göre haramdır. Dünya hayatında hastalıklarla, maddi sıkıntılarla ve çeşitli zorluklarla karşılaşan insanın Allah'tan yardım dileyerek ve üzerine düşen sorumlulukları yerine getirerek sabırlı olması, sabrettikçe Allah katındaki değerinin arttığını bilmesi gerekir. Mümin, güzel ve iyi bir hayatı fırsat bilir ve yaşadığı sürece sevaplarını çoğaltır. Öte taraftan da günah ve isyan batağına dalan kimselerin hatalarından dönmeleri, güzel bir hayata başlamaları her an mümkündür. Fakat öldükten sonra tekrar dünyaya gelerek eksik bırakılanların tamamlanması mümkün olmayacaktır. Sona eren hayatın telafisi yoktur. Mümin Allah'tan ümidini hiçbir zaman kesmemelidir. Çünkü Allah bağışlayıcıdır. Rabbimiz buyuruyor ki, ey kendi aleyhlerine olarak günahta haddi aşan kullarım! Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin. Allah dilerse bütün günahları bağışlar. Doğrusu O çok bağışlayıcı, çok merhametlidir. İslamiyet Müslümanlara intiharı yasakladığı gibi, intihara götüren yolları da kapatmıştır. Çünkü İslam, hayatı anlamlandırır, hayat için bir amaç sunar ve bunlar için gerekli motivasyonu sağlar. Ümit, Allah'a inanmaktan ve güvenmekten kaynaklanan güçlü ve samimi bir beklentidir. O halde hayatı fırsat bilmemiz, Allah'tan asla ümit kesmememiz ve İslam'ı yaşamaya gayret etmemiz en güzel yoldur.
2: 40 hadiste iyilik.
3: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: عن معاذ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة.
1: Muaz'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem son sözü La ilahe illallah, Allah'tan başka ilah yoktur olan kimse cennete girer buyurmuştur.

0: mescidimize yaklaşmasın buyurmuştur.
1: وعن أنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكم بالدلجة فإن الأرض تطوى بالليل.
0: Enes'ten radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem gece yol almaya bakın. Zira geceliğin daha hızlı mesafe kat edilir buyurdu.

0: وعن أبي عمارة البراء بن عازب رضي الله عنهما قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بسبع: بعيادة المريض، واتباع الجنائز، وتشميت العاطس، ونصر الضعيف، وعون المظلوم، وإفشاء السلام، وإبرار المقسم.
1: Ebu Ümare Bera bin Azib'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize 7 şeyi emretti. Hastayı ziyaret etmeyi, cenazeye katılmayı, aksırana dua etmeyi, zayıf olana yardım etmeyi, zulüm görene destek olmayı, selamı yaymayı, yemini bozmamayı.
0: وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا نعس أحدكم في الصلاة فليرقد حتى يذهب عنه النوم، فإن أحدكم إذا صلى وهو ناعس لعله يذهب يستغفر فيسب نفسه.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem namazda uykusu gelen kimse uykusunu alıncaya kadar uyusun. Çünkü uykulu halde namaz kılarsa İstiğfar edeyim derken kendisine sövebilir, ne söylediğini bilmez buyurdu.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: Canım elinde olan Allah'a yemin ederim ki ya iyilikleri emreder, kötülüklerden insanları sakındırırsınız, yahut Allah size öyle bir ceza gönderir ki dua edersiniz ama duanız kabul olunmaz.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem asla gereksiz konuşmazdı. Çevresiyle hep ülfet eder. Onları ürkütücü bir davranışı olmazdı. Her topluluğun seçkinine özel ilgi gösterir ve onları başkan tayin ederdi. Onları sakındırır, onların üstüne titrer, hiçbirinden güler yüz ve tatlı dilini esirgemezdi. Ashabını yokluklarında arayıp sorar, durumlarını takip ederdi. Karşılaştığı insanlara ne var ne yok diye çevrede olup bitenleri sorardı. Güzel olan her şeyi beğendiğini ifade eder ve ona destek verir. Kötü olan şeylere tepki gösterirdi. Bütün işleri uyumluydu. Tutarsız hiçbir davranışı yoktu. Ashabının kendilerine ait işlerinde gaflete düşmeleri veya

çapkınlık duymaları endişesiyle onlar adına kendisi hep tetikte olurdu. O, her durum karşısında tedarikliydi, her sorunun çaresini bulurdu. Onun katında insanların en faziletlisi, başkalarına iyiliği en fazla olanlardı. Mertebesi en yüksek olanlar da halkın sıkıntısına en iyi şekilde ortak olan ve onlara yardım elini uzatan kimselerdi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin kalkması ve oturması da zikir üzereydi. Toplantı halinde bulunan bir topluluğun yanına geldiğinde baş köşeye geçmez, meclisteki boş kalan en son yere oturuverir, diğer insanların da öyle yapmasını isterdi. Birlikte oturduğu kimselerin seviyelerine göre her birinin hal ve hatırlarını sorarak onlara iltifat ederdi. Çevresindekilere öylesine candan davranırdı ki, birlikte oturduğu kimselerin hepsi de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem katında en değerli insanın kendisi olduğunu düşünürdü. Bir kimse yanında çok oturursa veya bir ihtiyacını iletmek maksadıyla huzura gelse, o şahıs kendiliğinden kalkıp gidinceye kadar sabrederdi. Kendisinden bir istekte bulunan kimseyi ya istediğini yerine getirerek ya da tatlı bir dille gönderir. Hiçbir zaman boş çevirmezdi. Onun cömertliği, tatlı dilliliği ve güzel ahlakı insanlar arasında öylesine yayılmıştı ki adeta halkın babası gibi olmuştu. Onun nezdinde bütün insanlar da hiçbirisi arasında hak ayrımı yapılmayan aynı seviyedeki evlatlar gibiydi. Onun toplantıları hep ilim, haya, emanet ve sabır gibi ahlaki değerlerin öğretildiği yerlerdi. Onun huzurunda sesler yükseltilmez, hiç kimsenin mahremiyeti konuşulmaz. Orada vuku bulan kusur ve hatalar dışarı sızdırılmazdı. Onun meclisinde herkes eşit vaziyetteydi. Bir kimse ancak takva ile bir başkasından üstün olabilirdi. Herkes tevazu üzereydi. Orada yaşça büyük olanlara saygı gösterilir. Küçüklere de merhamet edilirdi. Toplantıdaki ihtiyaç sahiplerine öncelik tanınır. Garip olanlara ayrı bir ilgi gösterilirdi.

Her söz bir kapı aralar. Peki ya o söz Efendimiz Hazreti Muhammed'in bizlere rehberlik eden hadisleri olursa? Günlük yaşamın içinde karşılaştığımız olaylara, durumlara ışık tutan bir sözle başlar, hadis eksenli konularıyla Diyanet Risalet Radyo'da sizlerle buluşuyor. Bir sözle başlar her salı ve cuma saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اشترى رجل من رجل عقارا، فوجد الذي اشترى العقار في عقاره جرة فيها ذهب، فقال له الذي اشترى العقار: خذ ذهبك، إنما اشتريت منك الأرض ولم أشتري الذهب. وقال الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض وما فيها. فتحاكم إلى رجل، فقال الذي تحاكم إليه: ألكما ولد؟ قال أحدهما: لي غلام. وقال الآخر: لي جارية. قال: أنكح الغلام الجارية وأنفقا على أنفسهما منه وتصدقا.
1: Ebu Hureyre'den nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: İsrail oğulları zamanında bir kişi birinden bir arsa satın aldı. Satın alan kişi arsada içi altın dolu bir küp buldu ve satan kimseye, şu altınlarını al, ben senden yalnız arsayı satın aldım, bu altınları satın almadım dedi. Satıcı da ona, ben sana toprağı içindekilerle sattım deyince, o iki zat bir hakime başvurdular. Hakim onlara, sizin çocuklarınız var mı diye sordu. Bunlardan birisi, benim bir oğlum var, öbürü benim de bir kızım var diye cevap verdi. Bunun üzerine hakim, öyleyse bu oğlan ile bu kızı evlendirin ve bu altınlardan bir kısmını onlara harcayın ve bir kısmını da sadaka verin dedi.

0: عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من سمع رجلاً ينشد ضالة في المسجد فليقل: لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذا.
1: Ebu Hureyre'nin radıyallahu anh işittiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: mescitte kayıp ilanı yaparak yitirdiği şeyi bulmaya çalışan birini işiten, Allah onu sana geri getirmesin desin. Çünkü mescitler bunun için yapılmamıştır.

0: وعنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem erkekler için en uygun olan saf ilkidir. En uygunsuzu ise son saftır. Kadınlar içinse en uygun olanı son saf, en uygun olmayanı ise birinci saftır buyurdu.

0: عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: صلاة الجماعة أفضل من صلاة الفذ 27 درجة.
1: İbn Ömer'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz yalnız başına kılınan namazdan 27 derece faziletlidir dedi.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
3: Enes'ten nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kıyamet gününde her vefasızın vefasızlığının göstergesi olarak bir sancağı olacaktır.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعن جابر رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله رجلا سمحا إذا باع وإذا اشترى وإذا اقتضى.
1: Cabir'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem alışverişinde ve borcunu tahsilde kolaylık gösteren kimseye Allah rahmet etsin buyurmuştur.

0: وعن عثمان بن عفان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره.
1: Osman bin Affan'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: bir kimse güzelce abdest alırsa tırnak altlarına varıncaya kadar bütün bedeninden günahları dökülür.
0: عن كلدة بن الحنبل رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه ولم أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل؟
1: كلدة بن حنبل'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: bir gün peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem yanına selam vermeden girdim. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bana geri dön, esselamu aleyküm girebilir miyim de buyurdu.

0: عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حلف على مال امرئ مسلم بغير حقه لقي الله وهو عليه غضبان. قال: ثم قرأ علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مصداقه من كتاب الله عز وجل: إن الذين يشترون بعهد الله وأيمانهم ثمنا قليلا، إلى آخر الآية.
1: ابن مسعود'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir Müslümanın malını haksız yere almak için yalan yere yemin eden kimse Allah'ın huzuruna vardığında onun öfkesiyle karşılaşır buyurdu. Hadisi nakleden İbn Mesud diyor ki, sonra Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize Kur'an-ı Kerim'den bu hadisi tasdik eden şu ayeti kerimeyi okudu: Allah Teala ile olan ahitlerine ve yeminlerine bedel az bir şey satın alanlar yok mu? İşte onların ahirette Allah'ın nimetlerinden nasipleri yoktur. Kıyamet günü Allah onlarla konuşmaz, onlara iltifat buyurmaz, onları günahtan temizlemez. Onlar için acıklı bir azap vardır.
0: وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: اشتكى سعد بن عبادة رضي الله عنه شكوى، فأتاه رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوده مع عبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وعبد الله بن مسعود رضي الله عنهم، فلما دخل عليه وجده في غشية فقال: أقضى؟ قالوا: لا يا رسول الله. فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأى القوم بكاء النبي صلى الله عليه وسلم بكوا. قال: ألا تسمعون؟ إن الله لا يعذب بدمع العين ولا بحزن القلب، ولكن يعذب بهذا، وأشار إلى لسانه، أو يرحم.
1: ابن عمر radıyallahu anh anlatıyor. Bir gün Sa'd bin Ubade radıyallahu anh hastalanmıştı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Abdurrahman bin Avf, Sa'd bin Ebu Vakkas ve Abdullah bin Mes'ud ile birlikte Sa'd'ı ziyarete geldiler. Hazreti Peygamber onu baygın bir halde görünce, "Yoksa öldü mü?" diye sordu. "Hayır ey Allah'ın Resulü," dediler. Hastanın haline bakan Allah Resulü ağladı. Onun ağladığını gören cemaat de ağladı. Bunun üzerine Resul-i Ekrem, "Dinler misiniz? Allah gözyaşı ve kalp üzüntüsünden dolayı insana azap etmez. Fakat eliyle diline işaret ederek İşte bunun yüzünden ya azap eder veya hayırlı söz söylenirse merhamet eder," buyurdu.

0: Risalet Radyo, çağları aşan kutlu çağrı.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: tedbir gibi bir akıl, nefsi şüpheli şeylerden alıkoymak gibi bir vera, huy güzelliği gibi bir şeref yoktur.

0: Cabir bin Abdullah'ın naklettiğine göre Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Ey insanlar! Allah karşısında takva sahibi, sorumluluğunuzun bilincinde olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Çünkü hiç kimse kendisi için takdir edilen rızkını yiyinceye kadar ölmeyecektir. Rızkı gecikse bile. Öyleyse Allah karşısında takva sahibi olun ve dünyevi isteklerinizde mutedil davranın. Helal olanı alın, haram olanı terk edin.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: Her insan farklıdır. Dünyaya bakışı kendine göredir. Bundandır ki herkes kendine göre sever, kendine göre anlar Peygamber Efendimiz'i. Benim Peygamberim programıyla toplumun her kesiminden insanın gözünden Efendimiz'e ait duygularını, Hazreti Peygamber'e ait bir hadisin kendileri için ne kadar önemli olduğunu ve hayatında neleri değiştirdiğini dinleyeceğiz. Ergül Kayacık'ın hazırlayıp Saliha Şahin'in sunduğu Benim Peygamberim, Pazartesi Perşembe saat 17'de Diyanet Risalet Radyo'da.
1: وعن حذيفة رضي الله عنه قال إن النبي صلى الله عليه وسلم نهانا عن الحرير والديباج والشرب في أنية الذهب والفضة وقال هي لهم في الدنيا وهي لكم في الآخرة.
2: حذيفة'den رضي الله عنه rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bize ipek ve atlas giymeyi, altın ve gümüş kaplardan su içmeyi yasakladı. Ve bunlar dünyada onların, kâfirlerin, ahirette ise sizindir buyurdu.

0: عن أبي المنذر أبي بن كعب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا الريح، فإذا رأيتم ما تكرهون فقولوا: اللهم إنا نسألك من خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما أمرت به، ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به.
1: أبو المنذر أبي بن كعب'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: rüzgara sövmeyin. Hoşunuza gitmeyen tarafını gördüğünüzde, Allah'ım senden bu rüzgarın hayrını, onun getireceği ve sebep olacağı şeylerin hayrını isteriz. Onun kötülüğünden, getireceği ve sebep olacağı zararların kötülüğünden de sana sığınırız diye dua edin.

0: وعن عمران بن الحسين رضي الله عنهما قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، وامرأة من الأنصار على ناقة فضجرت فلعنتها، فسمع ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: خذوا ما عليها ودعوها فإنها ملعونة. قال عمران: فكأني أراها الآن تمشي في الناس ما يعرض لها أحد.
1: عمران بن حسين رضي الله عنه şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem bir yolculuğu esnasında Ensar'dan bir kadın bindiği devenin yürümeyişine kızarak ona lanet etti. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bunu duyunca devenin üzerindekileri alın ve deveyi bırakın. Çünkü o artık lanetlenmiştir buyurdu. İmran diyor ki, ben sanki o deveyi şu anda görür gibiyim. İnsanlar arasında yürürdü de ona hiç kimse ilişmezdi.

0: وعنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم على شيء من النوافل أشد تعاهدا منه على ركعتي الفجر.
1: Hazreti Ayşe'den radıyallahu anha rivayet edildiğine göre Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem nafile namazlar içinde en fazla sabah namazının iki rekat sünnetine önem verirdi.

0: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار، ويجتمعون في صلاة الصبح وصلاة العصر، ثم يعرج الذين باتوا فيكم فيسألهم الله وهو أعلم بهم: كيف تركتم عبادي؟ فيقولون: تركناهم وهم يصلون، وأتيناهم وهم يصلون.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle demiştir: melekler gece ve gündüz nöbetleşe yanınıza gelir giderler. Sabah ve ikindi namazlarında toplanıp nöbet değiştirirler. Sonra geceyi yanınızda geçiren melekler Allah'ın huzuruna çıkarlar. Allah da bildiği halde meleklere sorar: kullarımı ne halde bıraktınız? Melekler de: yanlarından namaz kılarlarken ayrıldık. Yanlarına geldiğimizde

0: yine namaz kılıyorlardı. Cevabını verirler.
1: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.
2: Birinci Akabe biatında Allah Resulüne bağlılık yemini eden Medinelilerden Ka'b bin Malik anlatmaktadır. Kavmimizin müşrik olan hacılarıyla beraber Medine'den yola çıktık. Seyahat esnasında namazlarımızı kıldık. Bera bin Marur da bizimle beraberdi. Yola çıkıp Medine'den ayrıldığımızda Bera bize dedi ki, ahali, ben bir karar vermiş bulunuyorum. Bu konuda bana katılıp katılmayacağınızı da bilmiyorum. Biz nedir dedik? Bera, vallahi şu binayı yani Kabe'yi arkama almayacağım. Namazımı ona doğru kılacağım dedi. Ona, vallahi bize ulaşan haber peygamberimizin sadece Şam'a doğru namaz kıldığıdır. Biz ona muhalefet etmeyi de istemiyoruz dedik. Bera, ben Kabe'ye doğru kılacağım derken biz de bunu yapmayacağız dedik. Namaz vakti geldiğinde biz Şam'a doğru namaz kıldık. O ise Kabe'ye yönelerek namazını kıldı. Nihayet Mekke'ye geldik. Biz onun yaptığını ayıplıyorduk. O ise bu şekilde devam etmekte ısrar ediyordu. Mekke'ye ulaştığımızda bana dedi ki, ey kardeşimin oğlu, Resulullah'a git ve ona bu yolculuğum esnasında yaptığım şeyi sor. Vallahi bu konuda bana muhalefet ettiğinizi görünce içime bir şüphe düştü. Bunun üzerine ikimiz birlikte Resulullah'a gittik. Ancak biz kendisini tanımıyorduk. Zira daha önce onu görmemiştik. Bu nedenle Mekkeli birine rastlayınca ona Resulullah'ı sorduk. Bize onu tanıyor musunuz diye sordu. Biz hayır dedik. Amcası Abbas'ı tanıyor musunuz diye sorduğunda evet diye cevap verdik. Zira o ticaret için bizim memleketimize gelirdi. Bunun üzerine adam mescide girdiğinizde Abbas'ın yanında oturan kişi Muhammed'dir açıklamasını yaptı. Mescide girdik. Gerçekten de Resulullah Abbas'la birlikte oturuyordu. Onlara selam verdik. Ardından yanlarına oturduk. Yanlarına yaklaşınca Resulullah Abbas'a bunları tanıyor musun diye sordu. Abbas da evet tanıyorum. Bu kavmimin lideri Bera bin Marur, bu da Ka'b bin Malik'tir diye karşılık verdi. Ka'b o anı anlatırken Resulullah'ın şair mi diye sorduğunu, Abbas'ın da evet diye cevap verdiğini unutmam demiş, ardından da olayı anlatmaya devam etmiştir. Resulullah'ın huzurunda duran Bera söze şöyle girdi. Ey Allah'ın elçisi, ben bu yolculuğa çıktım. Allah da bana İslam'ı nasip etti. İbadetlerimde bu binayı, Kabe'yi arkama almayı uygun görmedim. Ben ona doğru namaz kıldım. Arkadaşlarımsa bu konuda bana muhalefet ettiler. Dolayısıyla içime bir şüphe düştü. Ya Resulallah, buna ne dersin? Bunun üzerine Allah Resulü, sen bir kıble üzerindeydin. Onda sabretseydin ya buyurdu. Bundan sonra Bera bin Marur Resulullah'ın kıblesine döndü ve bizimle beraber Şam'a doğru namaz kıldı.

0: 40 hadiste güzel ahlak. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyor.
1: Aceben li emril mu'min, inne emrahu kullahu hayr, ve leyse zâke li ahadin illa lil mu'mini in asâbethu serrâ'u şeker, fekâne hayran leh, ve in asâbethu darrâ'u sabar, fekâne hayran leh.
0: Müminin durumu ne ilginçtir. Her hali kendisi için hayırlıdır. Bu durum yalnız mümine özeldir. Başına sevinecek bir hal geldiğinde şükreder. Bu onun için hayır olur. Başına bir sıkıntı gelecek olursa ona sabreder. Onun için bu da hayır olur. Allah Resulü bir gün Medine sokaklarında bazı sahabilerle birlikte yürüyordu. Kabristanın yanından geçerken çocuğunun kabri başında feryat figan eden bir kadına rastladı. Evlat acısına yüreği dayanamayan kadıncağızın bu halini gören sevgili peygamberimiz ona

0: Allah'tan sakın ve sabret dedi. Kederinden bunu söyleyenin Peygamber Efendimiz olduğunu fark edemeyen kadın, "Benim başıma gelen senin başına gelmedi de böyle konuşuyorsun," dedi. Bir müddet sonra kadına onun Allah Resulü olduğu söylenince, bu kederli anne söylediği sözden dolayı pişmanlık hissetti. Özür dilemek üzere sevgili Peygamberimizin kapısına geldi ve "Kusurumu bağışla, Allah'ın elçisi olduğunu bilemedim," dedi. Bunun üzerine Allah Resulü ona şu karşılığı verdi. Sabır, musibet başa geldiği ilk anda ortaya konulan tavırdır. Sabır, kişinin musibetler karşısında sızlanmayıp güçlü olmasıdır. Tahammül etmesi, kendisini tutmasıdır. Sakin olmasıdır. İnsanın hayatta karşılaşabileceği zorluklara ve olumsuzluklara karşı dayanıklı olmaktır. Metanetli olmak, azim ve cesaret sahibi olmaktır. Sevgili Peygamberimiz, kim sabrederse Allah ona dayanma gücü verir. Kimseye sabırdan daha hayırlı ve daha geniş bir ikram verilmemiştir, buyurmuştur. Sabır, insanı olgunlaştırır, güçlendirir. Sabrı kuşanan insan, metanetli, nefsine hakim bir kişidir. Sabır, zor zamanlarda ferahlık ve esenliğe kapı açar. Allah Resulü, hayatın her anında sabırlı davranarak müminlere örnek olmuştur. O, çocukluğundan itibaren nice zorluklara göğüs germiştir. Henüz dünyaya gelmeden önce babasını, küçük yaşta annesini kaybetmiştir. En zor zamanlarında sevgili hanımı Hazreti Hatice'nin vefat acısını yaşamış ve Hazreti Fatıma hariç bütün çocuklarını toprağa vermiştir. O, sabrı bize şöyle tarif etmiştir. Namaz nurdur, sadaka delildir, sabır ışıktır. Mümin, azim, sebat ve sabır için Yüce Mevla'dan şu dua ile yardım dilemelidir. Ey Rabbimiz! Bize zorluklara dayanma gücü, sabır ver. Adımlarımızı sağlam kıl. Ve hakikati inkar eden bu topluma karşı bize yardım et. Amin.
1: Kırk hadiste güzel ahlak.
2: Burası Diyanet Risalet Radyo. Çağları aşan kutlu çağrı.

0: وعنه قال: بينما النبي صلى الله عليه وسلم في مجلس يحدث القوم، جاءه أعرابي فقال: متى الساعة؟ فمضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يحدث، فقال بعض القوم: سمع ما قال فكره ما قال، وقال بعضهم: بل لم يسمع. حتى إذا قضى حديثه قال: أين السائل عن الساعة؟ قال: ها أنا يا رسول الله. قال: إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة. قال: كيف إضاعتها؟ قال: إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة.
1: Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bir mecliste konuşurken çölden bir bedevi geldi ve "Kıyamet ne zaman kopacak?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözüne devam ettiğinden orada bulunanların kimi, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bedevinin sözünü işitti ama sorusundan hoşlanmadığı için cevap vermedi dedi. Kimi de belki de işitmedi dedi. Resul-i Ekrem sözünü bitirince, kıyameti soran nerede diye sordu. Bedevi, işte benim ey Allah'ın Resulü deyince, sorumluluk yitirildiği zaman kıyameti bekle buyurdu. Yine bedevi, ey Allah'ın Resulü, sorumluluğun yitirilmesi nasıl olur diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, iş, yönetim, ehil olmayan kimselere verildiğinde kıyameti bekle buyurdu.

Çocuklar ve onların muhteşem dünyası. Bu muhteşem dünyada bir önder, bir kılavuz, bir pusula. Çocukların gözünde Peygamber Efendimiz, çocukların dilinde onun hayatı. Çocukların dilinden hadis-i şerifler hafta içi her gün saat 10'da Diyanet Risalet Radyo'da.

0: asrı saadet. Yazan Hilal Ceyhan Köksal. Yöneten Nisan Kumru. Asr-ı Saadet'te önceki bölüm.
1: Daha önce bunun gibi bir şeyle karşılaşmadım.
2: Atlarla buradan geçme.